Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

0: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: Hulikal insanu min acel. Seurikum ayati fela testa'cilun.
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

Onlar, eğer doğru söylüyorsanız bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

0: Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.
1: وَلَقَدِ

Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

0: رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ.
1: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.

0: قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: مرسل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Döndükleri zaman onlar, "Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir," dediler.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: Aralarında bazıları, "Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik," dediler.

O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِ

0: olsun.
1: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler.
2: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol," dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

0: Rahim.
1: Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: rahimin.
1: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
0: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
1: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
0: Ve İsmail ve İdris ve zelkifl kullun minassabirin. Ve edhalnahum fi rahmetina innahum minassalihin.
1: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: لَسْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum," diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.
1: İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fe'budûn.

Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِل۪ينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da böyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
2: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
2: Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
1: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim! İnkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: Yevm

0: miydi?
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: miydi?
1: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
0: Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.

0: vur.
1: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
0: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû

0: miydi?
1: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
2: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

0: الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هذان خصمان اختصموا

0: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud ve lehum meqami'u min hadid.
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: Kullemâ erâdû en yehrucû minhâ min gammin u'îdû fîhâ ve zûkû azâbel harîk.
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

0: De.
1: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
2: İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâmillezî ceâlnâhu linnâs

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.''

Yani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

0: الْحَيْقُ.
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'e lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: والقلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

bir vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.
0: İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnna Allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqatelune bi ennehum zulimu ve inna Allaha ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: اَلَّذ۪ي

0: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehadtuhum fe keyfe kâne nekîr.
0: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.
1: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

0: ala urushiha فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: فِي الصُّدُورِ.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
0: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
1: لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
0: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem enne Allah ya'lemu ma fis sema'i vel ard. İnne zalika fi kitab. İnne zalika ala Allah yasir.
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
0: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih. İnnallâhe le kaviyyun aziz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله.

يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت سجلنا قادر واختم لنا منك لخير اجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol

0: bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, Günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Özel FM 103.2.
0: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, İkamet evinde kötü komşudan sana sığınıyorum. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve huld cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Özel FM kavramlar sözlüğü.
3: Özel FM kavramlar sözlüğü.
2: Tevhid.
4: İnsan hayatını anlamlı kılan en büyük hakikat nedir? İşte bu sorunun cevabı İslam'ın özünü oluşturan tek bir kavramda saklıdır. Tevhid. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında ve ibadete layık oluşunda bir ve tek olduğuna gönülden inanmak, kulluğu yalnız ona yöneltmektir. Bu yüzden tevhid sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir hayat anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevhid kelimesi doğrudan geçmese de Allah'ın birliğini ifade eden pek çok ayet yer alır. Bunların en özlülerinden biri İhlas suresidir. De ki, o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. İnsan, yaratılışı gereği kendisini var eden bir Rabbin varlığını kabul etmeye meyillidir. Kur'an bu gerçeği şöyle hatırlatır. Yüzünü dosdoğru dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı sarıl. Rum Suresi 30. Demek ki tevhid, sonradan öğrenilen yabancı bir düşünce değil, insanın özünde bulunan hakikatin yeniden hatırlanmasıdır. Kur'an bize bütün peygamberlerin aynı çağrıyı yaptığını bildirir. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve son olarak Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak daveti işte buydu. Allah'ı birlemek ve kulluğu yalnız ona has kılmak. Tevhidin karşıtıysa şirktir. Şirk, Allah'a ait olan uluhiyet ve kulluk hakkını herhangi bir varlığa ortak etmektir. Kur'an, geçmiş toplumların putları yaratıcı olarak değil, kendilerini Allah'a yaklaştıracak aracılar olarak gördüklerini haber verir. Ancak Allah, kulluğun da duanın da yalnız kendisine yöneltilmesini emretmiştir. Çünkü insanı yaratan da, yaşatan da, rızıklandıran da yalnız O'dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini bu konuda özellikle uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari, Enbiya. Bu hadis bize önemli bir ölçü öğretir. Sevmek başkadır, kutsamak başkadır. İslam, peygamber sevgisini emreder. Fakat hiçbir insanı ilahlık vasıflarıyla yüceltmeyi kabul etmez. Tevhid, insanı yalnız Allah'ın kulu yapar. Böylece insan, başka hiçbir gücün, makamın veya dünyanın geçici cazibesinin esiri olmaz. Gerçek özgürlük de işte burada başlar. Unutmayalım, tevhid sadece dilimizde söylediğimiz La ilahe illallah sözü değildir. O sözün kalpte kök salması, ibadetlerimize, ahlakımıza ve bütün hayatımıza yön vermesidir. Çünkü tevhid, müminin yalnız inancı değil, hayatının merkezidir.
2: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
3: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: İş. Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
11: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM.
16: www.özelfm.net. özelfm.net.
17: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
18: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ali İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. Muhammed 31. Hadis 25. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak, imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar, kendisini satar, ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder. Hadis 26. Ebu Said Sa'd İbn Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir." Hadis 27. Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır." Hadis 28. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp sıkıntılar kendisini daraltınca Fatıma, Allah ondan razı olsun, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma, "Vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma, Allah ondan razı olsun, çevresindekilere şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" Hadis 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve

0: Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.
1: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
12: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Sayısız mahlukatı içinde bizlere insanlık ve kulluk şerefini bahşeden kainatın fahri ebedisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kullarına hidayet rehberi olarak gönderen, bize de ona ümmet olmanın şeref ve bahtiyarlığını lütfeden, yine onun örnek şahsiyetlerini bütün beşeriyete armağan eden Allahu Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. O Allah-u Azimüşşan ki müminlerin gönül bahçesini hikmet gülleriyle doldurdu, marifet çiçekleriyle neşelendirdi ve feyizlendirdi. Susamış dudakları Kur'an-ı Kerim'in nurlu pınarıyla kandırdı ve dil bülbülünü Ahmedi Hakikatler Gülistanı'nda huzura erdirdi. Ey Rabbimiz, bize ebedi bir ömür versen, biz de hiç ara vermeden bütün ömrümüzü senin hamdine tahsis etsek, yine de sana layıkıyla hamdü senada bulunamayız. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. Senin en küçük bir nimetinin bile şükrünü edadan aciziz. Nerede o sayısız ihsanlarına şükredebilmek? Kaldı ki her şükür duygusu da ayrıca şükrü gerektiren büyük bir nimettir. Acizimizin idraki içinde seni her türlü noksanlıktan tenzih ediyoruz ey yüceler yücesi Rabbimiz. İlahi terbiyenin namütenahi güzellikleri içinde en mükemmel kıvama yükseltilen, Allahu Teala'nın seçip beğendiği İslam'ı en güzel şekilde insanlara takdim eden, onlara Rablerinin marifet ve muhabbetini talim eden, bütün varlığını beşeriyetin selametine adayan, cennete ve cemalullah'a giden yolun mübarek rehberi, gözlerin nuru, gönüllerin tabibi ve sururu, Habib-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şanına layık bir şekilde selatü selam olsun. Ey siması kainat sarayının siracü müniri ve ey kameti cömertlik ve kerem mevsiminin selbisi olan efendim, selam olsun sana. Ey yeryüzünü şereflendirdiğinden beri kara toprağın mavi göğe karşı yüz binlerce naz ettiği Habibi Ekrem, selam olsun sana. Ey mahlukatın erebileceği en yüce mertebenin bile onun Allah'a olan yakınlığından yüz binlerce derece daha aşağıda kaldığı Resul-i Ekrem, selam olsun sana. Ey hürmetine cehalet ve hamakat karanlığında bulunanların önünde ilahi inayet nurunun hazinesi açılan şanı yüce Nebi, selam olsun sana. Ey kalp gözünün körlüğüne karşı ayağının tozu, ehli şuhudun en kıymetli sürmesi olan yüce sevgili, selam olsun sana. Ey Adem'in yaratılışından asırlarca evvel meleklerin huzur mihrabına yönelmiş olarak secdeye kapandığı kainatın varlık sebebi, selam olsun sana. Ey Nebi-i Zişan, senin feyzin ve nuraniyetin gözlerimizin ve gönüllerimizin pasını silen bir iksirdir. Sana kavuşma ümidi olmasa ahiret güzergahında bulunan bu dünyanın ne tadı ne de manası olur. Selam olsun sana. Ruhumuzun senden başka sermayesi yoktur. Bizde sensiz bir hayatın ve cennetlerin sevdası da yoktur. Ey cümle mahlukatın eftali, biz nerede sana hakkıyla selam verebilme bahtiyarlığı nerede? Sana kainatın maliki olan Allahu Teala'dan her lahza yüz binlerce selatü selam olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haliyle hallenen, onun örnek hayatını noksansız bir şekilde söz ve fiilleriyle bizlere nakleden güzide ashabına, onları en güzel şekilde takip eden bütün ulema, evliya, şüheda ve salihine selam eder, şefaatlerini niyaz ederiz. Radiyallahu anhum ecmain. İnsanoğlu kemale erişebilme ve sırat-ı müstakime nail olabilme hususunda hayatları müstakim, gönülleri temiz, kalpleri günah lekesinden ve şüphelerden beri hidayet davetçilerini ve mürşitleri örnek almaya son derece muhtaçtır. Zira örnek alma ve taklit etme insan fıtratında meknuz bir duygudur. Sözün yolu uzun fakat örneklerin yolu kısa ve tesirlidir. İnsanoğlu mücerret fikir ve tavsiyeden çok müşahhas örneklere meftun olur. Bu onun için bir öğrenme kolaylığı olduğu gibi ikna ve tatmin olması için de bir ihtiyaçtır. Nitekim Kur'an-ı Kerim insanlara bazı şeyleri öğretirken kıssa ve meselelerde davranış örnekleri sunmuş, mevzuyu müşahhas sahneler halinde gözler önüne sermiştir. İnsanda fıtri olan örnek alma ihtiyacı, hakiki bir rehberle, yani üsve-i hasene ile doldurulmadığı takdirde, tabiat boşluk kabul etmez hikmetince kendine sahte misaller bulmakta gecikmeyecektir. İnsan özellikle gelişme ve teşekkül dönemi olan gençlik yıllarında tabiatı gereği daima örnek şahsiyetler arar ve bazen müfsitleri mürşit zannederek gönlünü yanlış yerlere tahsis eder ve hüsrana uğrar. Gönül dünyasını hayra istikametlendirecek uygun örnekleri bulamayanlar, kendilerine takdim edilen diğer menfi modellere takılıp kalırlar. Nitekim bugün yaşanılanla Allahu Teala'nın istediği hayat kıyas edildiği zaman arada büyük bir uçurumun olduğu görülecektir. Zira günümüz insanı ekseriyetle örneğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de değil, şahsiyeti zaafa uğramış insan müsveddelerinde aramaktadır. Bu yanlışın telafi edilmesi ve aradaki açığın kapatılabilmesi mühim bir vecibedir. Çünkü Allahu Teala, Bismillahirrahmanirrahim, o gün her sınıf insanı imamlarıyla birlikte çağıracağız. Sadakallahül azim buyurmakta ve insanların dünyada takip ettikleri kimselerle beraber cennete veya cehenneme gideceklerini bildirerek kişinin hayatta kendisine güzel ve doğru yola giden bir örnek seçmesini, salih kimselerin topluluğuna dahil olmasını istemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki nebilerin farik vasıflarını zatında cem ederek zirve teşkil eden, bütün nebilerin müjdesi olan, alemlere rahmet olarak lütfedilen şerefli ve yüce bir peygamberdir. Allahu Teala bütün nebilerden müjdeliğe geldikleri bu peygambere inanıp yardım edeceklerine dair kuvvetli bir misak almıştır. Bu hakikat ayeti kerimede şöyle beyan buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah peygamberlerden andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelecektir. Ona katiyen iman ve her durumda yardım edeceksiniz diye misak aldı. Sadakallahul azim. Peygamberler de Rablerine verdikleri bu söze sadık kalarak yaşamışlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmişler, ümmetinden olabilmek için can atmışlar ve her vesileyle Efendimiz'in geleceğini müjdelemişlerdir. Dünya üzerinde bulunan her türlü hayır, hakkaniyet, adalet, merhamet ve güzel ahlak hiç şüphesiz bu peygamberlerin risaletinden kaynaklanmıştır. Onlar insanlara hidayet yollarını göstermek için gönderilmişlerdir. Eğer onlar gelmemiş olsaydı, yeryüzünün düzen ve intizamı bozulur, hayat yaşanmaz hale gelir, anarşi kol gezer ve insanlar fitne girdaplarında helak olurlardı. Sevgili peygamberimiz son peygamberdir ve onda bütün peygamberlerin mümtaz vasıfları en mükemmel tarzda tecelli etmiştir. O, her türlü ahlaki güzelliğin kendisinde mâkes bulduğu ve teşhir edildiği nazenin ve eşsiz bir meşerdir. Yüce Rabbimiz kainatı onun hürmetine yaratmış ve onu insanların en kıymetlisi kılmıştır. İlahi kudret tarafından bizlere takdim edilen güller, yapılan iltifatlar, önümüze açılan zengin ziyafet sofraları hep onun şerefinedir. Hakani ne güzel söyler. Sevdi ol nuru Habibim dedi Hak, oldu didarına aşık mutlak. Ana teshir olunup mülk-i şuhud, izzü devletle gelip buldu vücut. Doldu avaze-i Ahmet'le cihan, eyledi aşkı ilahi galeyan. Cümlenin evvelidir hatmi rusul, dediler anın için mehazi kül. Günümüz Türkçesiyle Hakani şöyle diyor: Allah Teala o mübarek nuru sevdi ve ona Habibim diye hitap etti. Sonra da o sevgilinin gül yüzüne aşık oldu. Bütün mahlukat onun emrine verildi ve Efendimiz izzet ve devletle bu alemi teşrif etti. Böylece bütün cihan Ahmet, Ahmet sedalarıyla doldu da ilahi aşk galeyana gelerek coştukça coştu. İşte bunun için peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların ilki oldu ve kendisine cümle yaratılmışların kaynağı dendi. Sevgili peygamberimiz, içtimai hayatın içinde yetimlik, fakirlik, çobanlık, tüccarlık, devlet reisliği gibi en alt kademeden en üst kademeye kadar toplumun bir ferdi olarak tabii bir hayat yaşamıştır. İçtimai hayatla ve insanlarla olan bu beraberliği onun hayatının her safhasında, hatta teferruat sayılabilecek konularda dahi numune-i imtisal olmasına tabii bir zemin hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi ciheti beşeri faaliyetleriyle örtülü olduğu için peygamberliği sadece manevi hayata rehber olma şeklinde anlayanlar, Efendimizin içtimai ve siyasi hayata her hususta müdahil olmasını çoğu zaman inkarlarına mesnet edinmişlerdir. Halbuki Efendimiz manevi hayat kadar maddi ve içtimai hayatta da insanlara rehberdir. Beşeriyete gönderilen peygamberlerin meleklerden değil de insanlardan seçilmesi şüphesiz bir hikmete mebnidir. Aksi halde insanlar, biz melek değiliz ki onun gibi olabilelim şeklinde bir itirazda bulunabilirlerdi. Bu bakımdan tüm beşeri mükemmelliğin tek örneği olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, uhdesine aldığı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği vazifesi bakımından hem manevi hayatın kılavuz ve örneği hem de mükemmel bir içtimai hayatın ölçüsü olmuştur. Bir peygamber, bir mübelli, bir devlet başkanı, bir lider, bir kumandan, bir hakim, bir mürebbi, bir tacir, bir aile reisi ve bir dost olarak bütün maddi ve manevi yönleriyle insanlığa örnek davranışlar takdim eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her söz ve yaptığı her davranışı binlerce cildi bulan kaynaklarımızda bütün incelikleriyle ve misli görülmemiş bir titizlikle tespit etmek gerekir. Biz Müslümanlara düşen en mühim vazife, Rabbimizin üsve-i hasene olarak takdim ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel şekilde tanımak ve nesillere tanıtmaktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin örnek oluşunu zaman ve zemine uygun bir şekilde gözler önüne seren eserlere zaruri ihtiyaç vardır. Bu husustaki çalışmalar ne kadar çok yapılırsa, Efendimiz bu yönüyle ne kadar çok tanıtılırsa yine de azdır. Rabbimizden bütün insanları Habibinin gönül ikliminden feyzü yab eyleyip kalplerimizi aşkullah, muhabbetullah, marifetullah ve aşk-ı Resulullah'la tezyin eylemesini, cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar kılarak cennette ona komşu olabilmenin şerefine nail eylemesini niyaz ederiz.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim. Fırsat.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
9: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fel hakku vel hakka ekul le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhum ecmain. Sure Sad ayet 84-85. Bu iki ayet Sad suresinde Adem aleyhisselamla ilgili anlatımda iblisin konuşmalarına Allahu Teala'nın verdiği cevap. İblis Adem'in varlığını onaylamayıp ona secde etmeyince Allah tarafından kovuldu ve lanetlendi. O da buna karşılık Allah'tan izin istedi. Bana izin ver, din gününe kadar, insanların ölüp de dirileceği güne kadar bana izin ver, ben bunları azdıracağım dedi. Allah ona izin verdi ama onun istediği süreyi vermedi. Çünkü o hesaptan kurtulmak istiyordu, cehennemden kurtulmak istiyordu. Allah ona kıyamete kadar izin verdi. Kıyametle birlikte o da ölecekti. Ve kıyamete kadar da aldığı izin onu memnun etti. Ve tekrar şöyle dedi. Hem de Allah'ın izzet ve şerefine yemin ederek, ben o Adem'in oğullarını hepsini azdıracağım. Yalnız onlardan sana samimiyetle kulluk yapanlar olursa ben onları azdıramam dedi. Allah da buna karşılık kale dedi ki fel hak dediğin doğru. Yani sen onları azdırabilirsin ama onlar arasından bana samimiyetle kulluk yapanları azdıramazsın dedi. Ve tekrar kendisi de ben de hakkı söylüyorum diyerek vel hakka ekul şunu şu hükmü bildirdi hem iblise ve hem de Adem aleyhisselamın oğullarına. Le em le enne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhum ecmain. Ey iblis dedi Allahu Teala iblise karşılık cevabında, ben de senden yani senin neslinden ve onlardan Adem'in neslinden kim sana uyarsa, senin gibi olursa, yani Rabbini inkar eder, kendi kafasına göre bir din, bir sistem ortaya koymaya çalışırsa, ben de onların hepsini cehenneme dolduracağım. Surenin bundan sonra 3 ayeti var ve 3 ayet sanki bütün bir sureyi gündeme getiren Muhammed Aleyhisselam'a tekrar bir söz söyletiyor Allah. Dolayısıyla Müslümana kul de ki ma es'elüküm aleyhi min ecir. Ben sizden ücret istemiyorum. Bu bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler. Allah bildirmeseydi hiç kimse bu bilgilere ulaşamazdı. Allah'ın büyük lütfu. Ama buna karşılık Peygamber aleyhisselamlar ve Muhammed aleyhisselam ve Müslümanlar hiçbir ücret istemiyorlar bu bilgi karşılığı. Allah'tan nasıl ki Allah'ın bir nimeti ve lütfu olarak bu bilgiyi aldılar ve elde ettiler, karşılıksız Allah'ın kullarına bu bilgileri vermek zorundalar. Ve işte bunu da söyleyecekler. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ma ene minel mütekellifin. Ben kendiliğinden bir sistem ortaya koyan, bir din ortaya koyan, bir teklif getiren de bir kimse değilim. Beni Rabbim görevlendirdi. Ben Rabbim adına konuşuyorum. İn huve illa zikrun lil alemin. Ve bu Kur'an alemler için bir zikirdir. Hepiniz bu Kur'an'ın şerefiyle şereflenebilirsiniz isterseniz. Bu Kur'an hepinizi şereflendirir. Bu Kur'an size yeteri kadar gündem, yeteri kadar öğüt ve nasihattır ama kabul edersiniz. Kabul etmezseniz de unutmayın ki surenin son ayeti Saat 88 ve le talemünne nebehu badehayn. Onun haberini, yani Kur'an'ın verdiği haberi çok kısa bir zaman sonra bileceksiniz. Kur'an ne demişse hepsi olacak. Allah ne vaat etmişse hepsi olacak ve onun karşısında durabilmeniz de mümkün değil. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. İnna enzelna ileykel kitabe bilhak fe'abudillah muhlisan lehuddin ela lillahiddinul halis. Sa'd suresi bitti, Zümer suresi başlıyor ve okuduğum ayetler Zümer suresinin ilk iki ayeti, bir de üçüncü ayetin ilk cümlesi. Zümer suresi kitabın indirilişinin Allah tarafından olduğunu bildirerek başlar. Bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Bu bilgiyi Allah tenzilül kitab minallah diye bize bildirir. Kitabın indirilişi Allah tarafındandır. Allah kendisinin iki ismini de zikreder bu ayette. Kitabın indirilişi ile ilgili verdiği bilgide bu iki isim El-Aziz ve El-Hakim isimleri. Birinci ayeti tekrar ifade edecek olursak, kitabın indirilişi Aziz, Hakim Allah tarafındandır. İkinci ayet ise İnna enzelna ileykel kitabe bilhak. Yine kitabın indirilişi ile ilgili bir cümle. Biz kitabı sana hak olarak indirdik. Hakla indirdik. Bu kitap haktır. İnişi de hak, içeriği de haktır. Kitabın indirilişini işte iki ismiyle ve kitabın özelliğiyle Muhammed Aleyhisselam'a kendisi tarafından indirdiğini bildiren Rabbim, bu bildirmeden sonra kullarına

Ela dikkat edin. Lillah Allah'a aittir. Eddinül halis. Katışıksız din Allah'a aittir. Şirkin, Allah'a ortaklığın karıştırılmadığı, yalnız ve yalnız Allah'a ibadetin esas alındığı, ilah olarak yalnız Allah'ın kabul edildiği din Allah'a ait olan dindir. Siz o dine, yani İslam'a uygun olarak yaşayın der Allah-u Teala. Acaba kitabın indirilişi ile ilgili El-Aziz ve El-Hakim isimlerinin ve bir de hak olarak indirilme gerçeğinin ifadeleri bize neyi hatırlatıyor? Dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın bu dünyaya indiği andan itibaren kavganın temelini sanki bu ayetlerde ifade edilen gerçekler oluşturuyor. El-Aziz isminin çağrıştırdığı gerçekler, El-Hakim isminin çağrıştırdığı gerçekler ve hak gerçeğinin çağrıştırdığı düşünceler ya da inançlar. Nedir El-Aziz ve nedir El-Hakim? El-Aziz, izzet ve şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibi, güçlü, kuvvetli, şerefli ve intikam alabilecek güçte. El-Hakim, bilgili, hikmetli, hüküm veren, hakim, hakim. Hak, batılın karşıtı, yalanın, haksızlığın, zulmün karşıtı. Doğruluk, gerçeklik ve hak. Allah-u Teala kitabı sadece kendi ismiyle zikrederek ben indirdim diyebilirdi. Ama iki ismini daha zikrediyor burada. Allah, izzet ve şerefin sadece kendisine ait olduğu bir varlıktır. Bu alem ya Allah ya da Allah'ın yarattığı varlıklarla değerlendirilir. Bu alemde bir anlamda iki ana varlık var. Bir yaratıcı varlık, iki yaratılan varlıklar. Yaratıcı varlık Allah, kendisinin aziz, güçlü, kuvvetli ve şerefli olduğunu söylüyor. Ve bu özellik kendisinden başka da hiçbir kimsede yok. Sadece o kime bu özellikleri verirse onda bu özellikler var. Hatta Allah münafıkları bu konuda eleştirir. Münafıklar güçlü olmak, şerefli olmak niyetiyle kafirlerle işbirliği içine girmek istedikleri zaman Allah-u Teala onlar için der ki اَيَبْتَغُونَ عَنْدَهُمُ الْعِزَّ onların yanında şerefli olmayı mı arıyorlar? İzzet ve şerefi, güç ve kuvveti mi arıyorlar? Bilsinler ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا İzzet ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. وَاَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Kuvvet bütünüyle Allah'a aittir. Ve yine bir ayette de وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, şeref, güç, kuvvet Allah'tadır. Peygamberdedir, Resul'dedir ve müminlerdedir der. Böylece Rabbimiz Teala izzetin, şerefin, gücün, kuvvetin sadece kendisine ait bir sıfat, bir özellik olduğunu bildirirken Kur'an'la ilgili olarak da kendisinin bu ismini zikretmesi bize şunu hatırlatıyor. Ey insanlar! Ve özelde de ey Müslümanlar, yeryüzünde güç ve kuvvete ulaşmak ister misiniz? Aziz ve şerefli bir hayatı yaşamak ister misiniz? Şüphesiz ki yeryüzünde bütün toplumların derdi bu zaten. Dünyada bu derdi yaşamayan hiçbir toplum yok. Hatta diğer hakim ismiyle hak ismini de bu işin içine katarsak bütün dünya toplumlarının hedefi güçlü olmak, şerefleriyle yaşamak, doğru bilgiye ulaşmak, hakça bir düzen içinde var olmak. Ve bütün dünya insanlığının derdi bu olunca ki Allah-u Teala'dan herhalde insanlar böyle

0: bir yöne gitmeyi öğrendiler. Ama kimileri Müslümanca doğru olarak buna ulaştılar. Kimileri de Allah'ı, peygamberi, İslam'ı bir tarafa bırakıp da kendilerince güç ve kuvvete, kendilerince doğru bilgiye ve kendilerince hak bir hayata ulaşmak istediler. Allah böylece diyor ki kullarına El Aziz, yani şerefli, izzet ve onur sahibi olarak yaşamak ister misiniz? Yeryüzünde kuvvetli olmak ister misiniz? Yeryüzüne egemen olmak ister misiniz? O zaman aziz olan, şerefli olan, Allah'a güç ve kuvvet sahibi olan Allah'a kulluk yapın. O sizi şerefli kılar, güçlü ve kuvvetli kılar. Hem bilin ki o Allah'a kul olmazsanız o Allah sizden intikam da alır. Sadece Allah'ın aziz ismi bize bunu hatırlatıyor. Bu yeter. Kaldı ki Allah'ın gökler aleminden seçtiği elçi Cibril azizdir, şereflidir. Yeryüzünde seçtiği Muhammed aleyhisselam azizdir, şereflidir. Cibril aleyhisselama verdiği bilgiler, yani Kur'an ve ayetleri azizdir, şereflidir. Muhammed aleyhisselamın davet ettiği yol, yani Allah'ın yolu azizdir, şereflidir. Bütün bunlar hepsi birlikte bu işi daha da pekiştirmektedir. Yeryüzünde şerefli bir hayatı yaşamak, yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olmak ancak aziz olan Allah'a kul olmakla, aziz ve şerefli Allah'ın şerefli yolunda yürümekle, şerefli elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman ve onun getirdiği bir hayatı kabul etmekle mümkündür. El-Hakim ismi de bize hikmeti, bilgiyi hatırlatır. Hikmet, bilgi. Bilgiye ile ulaşmanın tek yolu vahye, yani hakim olan Allah'ın indirdiği kitaba imanla mümkündür. Hikmet, bilgi, ilim Allah'tandır. Eğer insanlar Allah'tan gelen bilgiyi kabul etmezlerse sadece iki şey bilirler. Bunu Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasını meleklere söylediği zaman, ben işte yeryüzünde bir halife yaratacağım diye meleklere konuyu açtığı zaman melekler dediler ki ya Rabbi, onlar o yaratacağın varlık eğer senin bilgine güvenmezler, senin bilgine iman etmezlerse kan dökerler, bozgunculuk yaparlar demişlerdi. Ve gerçekten vahye inanmayan, hakim olan Allah'ın hakim bir kitabına, hikmetli peygamberine inanmayan kimselerin bu dünyada yaşayacakları, yapacakları iş kan dökmek ve bozgunculuktur. Ama doğru bilgiye ulaşmak hakim olan Allah'ın indirdiği hakim bir kitabın ayetleriyle mümkündür. Gerçekten Aziz ismine iman eden Müslümanlar Mekke'de şerefli, onurlu, güçlü ve kuvvetli bir hayatı yaşadılar. Medine'ye göç ettiler ve 10 yıl sonra Medine'de bütün Arabistan kıtasına sahip olur hale geldiler. 30 yıl sonra da Çin Seddi'nden Afrika kıyılarına kadar, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar, Kafkaslardan yine Afrika içerilerine kadar bütün bir dünya Müslümanlara boyun eğmek zorunda kaldı ve aziz olan Allah'a iman eden Müslümanların güç ve kuvvetini, İzzet ve şerefini kabul ettiler insanlar. Şüphesiz ki izzet ve şeref sahibi Allah yolunu terk eden diğer toplumlar gibi Müslümanlar da bu yoldan ne kadar ayrılmışlarsa o kadar aşağılanmışlardır. O kadar izzet ve şereften uzaklaşmışlardır. El-Hakim ismi de o toplumu hakim yaptı, bilge yaptı, alim yaptı. Bu nasıl oldu? Biliyorsunuz bilginin kaynağı vahidir. Allah böyle söylüyor. Bilginin kaynağını vahiy kabul etmeyen insanlık ise bilginin kaynağı akıl ve duyulardır der. Biz aklımızın ve duyularımızın ulaştığı noktada bilgiye ulaştık sayarız kendimizi ve bunun dışında bir bilgi elde etme yolunu kabul etmeyiz derler. Allah-u Teala da insanlara gerekli olan bilgileri insanlar arasından seçtiği peygamberlere indirir. O peygamberler de o bilgileri insanlara ücretsiz olarak sunarlar ve böylece insanlar en büyük bir bilgiye ulaşıp bilge, alim, bilgin olurlar. Bunun çok kısa bir değerlendirmesini yapalım. Vahye inanan bir insanla, yani bir Müslümanla, vahye, Allah bilgisine inanmayan ve ben dünya ile ilgili gerekli bilgilere aklımla ve duyularımla ulaşırım diyen bir kimseyi karşı karşıya getirelim. Ve soralım o iki kimseye, sizin bilginizi biz konuşmak istiyoruz. Hanginizin daha bilgili olduğunu öğrenmek istiyoruz. Konu ne olsun? Eğer konunun Allah, ahiret, arş, melekler falan olmasını istersek, bilginin kaynağını akıl ve duyular kabul eden diyecek ki, hayır ben o konularda zaten bir şey bilmiyorum ve bizim gündemimizde değil. Onları geç, zaten öyle bir şey yok diyecek. Peki o zaman ne olsun dediğimiz zaman, belki teklifimiz insan olursa daha çabuk kabul edecek. Haydi o zaman insanı tanır mısınız? Evet diyecekler her ikisi de. Ve bilhassa akıl ve duyularıyla bilgiye ulaştığını iddia eden insan, insanı daha iyi tanıdığını söyleyecek. Buyurun o zaman, o konuyu konuşalım dediğimiz zaman başlayacak bize insanı anlatmaya. Ki insanla ilgili tüm bilgilerin öğrenimi için bütün bir dünyayı seferber etmiş ve bütün dünyayı bu konuda yönlendirmiştir. İnsanla ilgili ekonomik hayatı, insanla ilgili siyasal hayatı, insanın eğitimini, insanın kendince iç dünyasıyla ilgili, dış dünyası ile ilgili problemleri, sağlığı ile ilgili problemler, insanla ilgili işte hayvanlar ve bitkilerle ilgili bilgiler, diğerleri her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia ediyor ve diyor ki konu insan olsun. Diğer Müslüman da bilginin kaynağı vahiydir diyen de tamam diyor ve soruyoruz. Buyurun, önce siz ne dersiniz insan hakkında? Aklıyla ve duyularıyla insanı tanıdığını iddia eden kimse der ki insan bir kadın ve bir erkek birleşir. O kadının rahminde 9 aylık bir devre geçer ortalama. Sonra yeryüzüne iner ve yavaş yavaş büyür, gelişir. Yer içer, gezer, tozar, eğlenir, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Ekonomik siyasal hayatı olur. İnanır, inkar eder, kabul eder, isyan eder vesaire. Böyle bir hayat yaşar ve sonra ölür gider. Ve ölünce de her şey biter. İnsan hakkında bilginiz bu kadar mı dediğim zaman evet der. Peki bu insanın ilişki içinde olduğu varlıklar, işte yediği içtiği bitkiler, sonra hayvanlar alemi, dağlar, taşlar, denizler ve gökyüzünden görebildiği bir alem. Başka yok. Bilginin kaynağı vahidir diye inanan Müslümana sorarız bu sefer. İnsan nedir diye. Ki hemen bu sureden bir önceki sure biliyorsunuz Sa'd suresi. Sa'd suresinin son ayetlerinde de insan varlığı başlangıç itibariyle anlatılır. O hemen anlatmaya başlar. Allah, melekler, Adem, toprak, ruh, secde, meleklerin kabulü, iblis, şeytan, Adem'in cennete girmesi Havva ile birlikte, Havva'nın yaratılışı ve ikisinin birlikte cennete girişi ve yeryüzüne inişleri, yeryüzünde hayatın tekrar başlaması, kadın ve erkek birlikteliğinin yeni nesli oluşturması, ana rahminde 40 gün, 40 gün, 40 gün nutfe alaka mudga dönemleri, 120. günde Adem'in toprakla birleşen ruhuna benzer bir şekilde ceninle birleşen ruh, meleğin getirdiği ruh, kaderin yazılması, yeryüzüne iniş ve yeryüzündeki hayatı yaşama, ama meleklerin onayladığı, iblisin kandırmaya, azdırmaya çalıştığı bir hayat, Allah'ın kontrolünde, Allah'ın denetiminde bir hayat, sonra işte ölüm, kıyamet, dünyanın ölümü, sonra diriliş, hesap, kitap, mizan, terazi, sırat, cennet ve cehennem. Böyle bir tablo çizer Müslüman insan, vahye inanan insan. Ve böylece görür ki insanlık, vahiy ile insanlık çok kapsamlı bir şekilde öğrenilir. Ve vahye inanan bir insan, diğer bütün alemi en iyi şekilde öğrendiği gibi kendisini de en iyi şekilde öğrenir. Şu bilgiye birdenbire nasıl ulaştık gördünüz ya. Çünkü Kur'an ve peygamberler bu bilgileri insanlığa sunmuşlar. Ve böylece insanlar bu bilgiyle en doğru ve en kapsamlı bilgiye ulaşmışlardır. İşte Hakim olan Allah, Hakim ismiyle kitabı indirdiğini bize hatırlatırken bize şunu söylüyor. Ey insanlar, doğru bilgiye ulaşmak ister misiniz? Hikmetli, hakim, bilge, doğru hüküm veren insanlar olmak ister misiniz? O zaman Hakim olan Allah'ın indirdiği hakim bir kitabın, Kur'an'ın ayetlerine iman edin, bilginizi ondan alın ve hakim olan Allah'ın bilgilendirdiği, hikmetli kıldığı peygamberin bilgilerine güvenin ve bilgiyi peygamberden alın. O zaman hakim olacaksınız, o zaman alim olacaksınız, o zaman bilgi olacaksınız diyor Rabbimiz Teala. Hak konusu ise aynen Aziz ve El-Hakim isimlerinin hatırlattığı bize hatırlatır. Allah haktır. Zalikumullah Rabbukum el-Hak. Onun dışında her şey batıl. Hak olan Allah gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Hak olan Allah peygamberi hak olarak göndermiştir. Hak olan Allah peygambere kitabı hak olarak indirmiştir. Allah'ın sözü de haktır. Allah'ın öteler aleminde, ahiret aleminde değerlendirmesi de hak olacaktır. Dolayısıyla hak denince akla sadece Allah geliyor. Allah'ın kitabı, Allah'ın elçisi, Allah'ın dini, İslam, hep bunlar hak. O zaman bize bu lafız, bu sözcük şunu hatırlatıyor. Yaşadığınız dünyayı hakça yaşamak istiyor musunuz? Zulmün, sömürünün, haksızlığın, yalanın, kötülüğün olmadığı bir dünya istiyor musunuz? O zaman yaşadığınız dünyayı hakça yaşamanın tek yolu olarak şunu bilin ki hak olan Allah'ın indirdiği hak bir kitabın ayetlerine, hak olan Allah'ın görevlendirdiği hak bir peygamberin yoluna girin, dünyanız hakça olsun, bütün haklar sahiplerine verilsin, kimseye haksızlık yapılmasın ve gerçekten dünya hakkın yaşandığı, var olduğu bir dünya olarak mutlu olsun. Bunun dışında eğer Allah'ın dininin, Allah'ın elçisinin, Allah'ın kitabının ortaya koyduğu hakça bir hayatın dışında yaşamak isterlerse insanlar, bilsinler ki bu yaşantıları onları ancak zulme, sömürüye, haksızlığa, yalana ve kötülüğe götürür. Başka yere değil. İşte bu ayetler bize yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmemizi, Allah'a kulluk etmemizi, Allah'tan başka hiçbir kimseye asla Tanrı, Rab ve İlah olarak kulluk yapmamamızı ve Allah'ın dışında hiçbir kimsenin ortaya koyduğu bir dine, bir inanca, bir sisteme inanmamamızı istiyor. Ama insanlar Allah'tan başka varlıklara tapınıyorlar. Allah'ı biliyorlar ama Allah'tan başka varlıkların da İlah olabileceğine ihtimal veriyorlar. Sure Zümer ayet 3, biraz önce ilk cümlesini okumuştum, devamı. Vellezine ittehadu min dunihi evliya, Allah'tan başka dostlar edinenler, Allah'tan başka ilahlar kabul edenler, bu inançlarının gereğini şöyle açıklıyorlar. Mâ nâbuduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ. Bizim bunlara tapınmamızın nedeni, bunların bizi Allah'a yaklaştırması içindir. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırırlar diye biz onlara tapınıyoruz derler. Halbuki Allahu Teala kendisine yakınlaşma yolunu sadece kendisinin istediği şekilde, yalnız kendisine kulluk edilmesi yolunda göstermiştir. Allah kendisinden başka hiçbir kimseye kulluk edilmesine razı değil. Yalnız kendisine kulluk edilmesini istiyor. Eğer Allahu Teala ben yeryüzünde işte bazı varlıkları seçtim, insanlardan bazılarını kendim yerine vekil seçtim, onlara tapınmanız, onlara ibadet etmeniz, onları dostlar kabul etmeniz de beni memnun eder deseydi o zaman olurdu. Ama Allahu Teala böyle bir şey dememiş. Yalnız bana kulluk edin diyor. Fa'budillah muhlisan lehuddin. Dinin doğrusu elalillahi dinul halis diyor. Ama kim de Allah'a tapınmada başkalarını ortak görürse, işte ve de dese ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara tapınıyoruz derse, Allah der ki innallaha yahkumu beynehum fima hum fi yahtelifun. Allah onların ayrılığa düştüğü konuları da bir gün hükmünü verir. Onların aralarını ayrıştırır. İnnallaha la yehdi men huve kazibun kefar. Yalnız unutmayın ki Allah asla yalancılara ve kafirlere, inkarcılara doğruyu nasip etmez. Onları başarıya ulaştırmaz. Sure Zümer ayet 4. Lev eradallahu en yettehize veleden, ki Allah'a yaklaştırsınlar diye insanların tapındıkları yanılgının en uç yanılgısı ve belki en kendilerince haklı yanılgıları, Allah'ın oğlu diye İsa aleyhisselama, Allah'ın oğlu diye Hüseyin aleyhisselama Allah'ın kızlarıdır diye meleklere tapınmalardır. Allah hemen bunu gündeme getirir. Şayet Allah bir oğul kız edinmek isteseydi, lastafa mimma yahluku mayeşa, kullarından dilediğini seçerdi. Yani illa niye Üzeyr, niye melekler, niye İsa olacaktı ki? Sübhane, yalnız öyle bir şey yok. Sübhane. Allah noksan sıfatlardan arınmıştır. O tertemizdir. Onun oğlu da yoktur, kızı da yoktur. Oğula da, kıza da ihtiyacı yoktur. Ve yeryüzünde kendi adına buyur sen yeryüzünü yönet, idare et, hakim ol. Ha sana kulluk etsinler, ha bana kulluk etsinler fark etmez. Sana kulluk etmeleri, sana tapılmaları, senden rızık istemeleri, senden bilgi istemeleri de benden istemek gibidir gibi bir sözle kimseye yetki vermemiştir. Allahu Teala tapınmada ve vekil kabul edilmede kendisinden başka kimseye yetki vermiyor. Sadece güvenilecek varlık, vekil kabul edilecek varlık Allah'tır. Tapınılacak, ilah kabul edilecek varlık Allah'tır. Ve Allah'ın zayıflıktan dolayı, güçsüzlükten dolayı ben yeryüzünün hakkından gelemedim. Yeryüzünü yönetemiyorum, idare edemiyorum. Yeryüzündeki insanların istek ve arzularını yerine getiremiyorum. Bundan dolayı yeryüzündeki seçtiğim şu kullarıma da eğer tapınırsanız, bana tapınmış sayılırsınız, onları memnun ederseniz beni memnun etmiş olursunuz gibi bir söz asla Allah'tan gelmemiştir. Ve o Allah Vallahul Vahidul Kahhar, tektir, kahhardır, güçlüdür, kuvvetlidir ve tektir. Ve ondan başka bir ilah yoktur. Ve yeryüzünde hiçbir kimse, ne siyasi güçler, ne ekonomik güçler, ne din adamları sıfatlarıyla, özellikleriyle toplumda güçlü olmaya çalışanlar, ne kahinler, ne sihirbazlar, ne bilim adamları, ne analar, ne babalar, ne çocuklar, hiçbir kimse Allah adına ha Allah'a tapınmışsınız, ha bize tapınmışsınız. Çünkü bize tapınmanız, bizim istek ve arzularımızı yerine getirmeniz Allah'ın istek ve arzusunu yerine getirmek anlamına gelir diyemez. Allah tektir ilah olarak ve nasıl bir hayat yaşanacağını o ortaya koymuş ve bildirmiştir. Ve insanlara düşen iş yalnız Allah'ı ilah kabul edip Allah'ın istediği bir yolda yürümektir. Allah'ın kullarının hepsi bu konuda eşittir. Herkes Allah'a kul olmak zorundadır. Allah'ın yarattığı kullardan kimileri kimilerine tanrılık iddiasında bulunamaz. O Allah, Sübhane lafzının sözcüğünün sanki açılımıyla karşı karşıya kalacağız. Bundan sonraki ayetlerde Sübhane demek Allah'ı tenzih etmek demek, Allah kendisini nasıl tanıtmışsa öylece tanımak demektir. İşte Allah'ı vahid tanıdık, kahhar tanıdık, tek tanıdık, güçlü tanıdık ve sonra sure Zümer ayet 5 halakas semavat vel arda bil hak, Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. İkinci ayette kitabı hak olarak indirdiğini öğrenmiştik ve işte beşinci ayetin ilk cümlesinde gökleri ve yeri Allah'ın hak olarak yarattığını da öğrendik. Yükevvirun leyle alen nehar ve yükevvirun nehar alel leyl, geceyi gündüz üzerine, gündüzü gece üzerine bürür ve sürekli olarak devam ettirir gider. Ve sakara şemse vel kamer, güneş ve ay da onun emrindedir. Ve gece, gündüz, güneş, ay insan hayatını oluşturan şartları Allahu Teala'nın izniyle yerine getirirler. Ve sanki gece, gündüz, güneş, ay insan varlığı için var olmuşlar. İnsan için yaratılmışlar. Yalnız hepsi gece, gündüz, güneş ve ay ve güneşe ve aya, geceye ve gündüze bağımlı olarak yaratılan insanlık, küllün yecriyle ecelin müsemma, hepsinin belli bir eceli var, belli ecele doğru gidiyor. Bu alemde Allah gibi baki değiller. Allah'ın kendileri için yazdığı eceli yaşamak zorundalar ve hepsi ölümlüdürler. Ela dikkat edin, huvel azizu gaffar, ama Allah azizdir, güçlüdür, gaffar, bağışlayandır. Kendisinden izzet ve şeref arayanları aziz ve şerefli kılar. Kendisinden bağış isteyenleri bağışlar. Ve o tek ölümsüz varlık, aziz ve hakim olan, tek kahhar ve gaffar olandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: radyoturcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz gençlik ve şiddetle alakalı olacaktır. Evet, günümüz dünyasında bir sorun ve İslami çözüm yollarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şiddet, insanın bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren her türlü baskı, zorbalık ve saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde şiddet yalnızca bireysel bir sorun olmaktan çıkmış, aileden okula, sokaktan dijital ortamlara kadar hayatın birçok alanına yayılmış ciddi bir toplumsal problem haline günümüzde gelmiştir. Özellikle gençlik arasında artan şiddet olayları toplumun geleceği açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Artık sadece sokaklarda değil, okullarda, sosyal medyada ve arkadaş çevresinde de şiddetin farklı türleriyle karşılaşılmaktadır. Bir zamanlar öğrencilerin cebinde sigara aranırken bugün okullarda kesici aletlerin bulunması durumun ne kadar vahim bir noktaya ulaştığını göstermektedir. Bu tablo bizlere şu soruyu sormaktadır. Gençler neden şiddete yöneliyor ve sorun nasıl çözülebilir? 1. Gençlik dönemi ve şiddetin psikolojik temellerine bakıldığında şunları söylemek mümkün. Gençlik insan hayatının en hassas ve en kırılgan dönemlerinden biridir. Bu dönemde birey kendini ispat etme ihtiyacı hisseder. Kimlik arayışı içindedir. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşanır. Özellikle ergenlik döneminde gençler güçlü görünme arzusu ve kabul edilme ihtiyacıyla hareket edebilirler. Bu süreçte bazı gençler kendilerini ifade etmenin yolu olarak şiddeti bir araç olarak görebilmektedir. Oysa şiddet bir güç göstergesi değil, çoğu zaman zayıflığın ve kontrol eksikliğinin bir işaretidir. Evet, gerçekten şiddet günümüzün problemi, sorunu olarak görülmektedir. Yani bakıyorsunuz ailede, sokakta, okulda, her yerde, trafikte şiddeti görebiliyorsunuz. İşte haberlerde aile şiddetini ve insanların işte birbirleriyle münakaşa sonucu şiddete varan yaklaşımlar ve ayrıca trafikteki şiddet gerçekten her gün haberlerde görmek mümkün. Trafikte bilhassa insanların araç sürerken gideceği hedefe sağ salim gidebilme gayretinden ziyade sanki yola, trafiğe kavga için çıkmışlar gibi bir durum var. Daha yola çıkmadan önce insanlar arabasına işte sopa, demir, kesici aletler koyabiliyor. Hatta trafiğe çıkmadan önce ruhsatı da olsa tabancayla arabasına binen ve işte efendim bir takım kesici aletler de koyanlar olmaktadır. Sanki bir yere değil, sanki kavgaya gidiyor veya savaşa gidiyor sanki. Senin amacın ne? Gideceğin yere gitmek. İşte bir işin vardır gidiyorsundur. Bir ziyarete gidiyorsundur. Bir yere gidiyorsun. Hedefin bir yere gitmek. Buraya en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde gitmenin yolunu bakacaksın. Dua edeceksin ya Rabbi. Gideceğim yere en güzel şekilde gitmeyi nasip eyle, her türlü tehlikelerden koru. Dua ederek çıkacaksın. Allah seni her türlü tehlikelerden koruması için Cenab-ı Hakk'a dua edeceksin. Sanki her an kavga çıkabilir ümidiyle arabaya binenler oluyor. Veya ona göre tedbirini alıyor güya. Eğer işte birisi bana yolda bir şey derse ben nasıl müdahale ederim, neyle müdahale ederim gibi. Bazen de o kadar hiç düşünmeden yoldaki herhangi bir tepkiye karşı hemen hiddetlenip şiddet gösterenler de olabiliyor. Şimdi trafik demişken şunu da söylemek gerekiyor. Öncelikle tabii ki insanlar trafik kurallarına uymalı. Zaten kurallar uyulsun diye koyulur. Yani trafikte bir kaza olmasın, sorun olmasın. Gerek araç kullanan için, gerekse diğer arabalar için bir tehlike arz etmesin diye. Hele şimdi işin içine motorlar da girdi. Bazen bakıyorsunuz, yani araçların, araç şoförlerin birbirine dalaşmasından fazla bir bakıyorsunuz, işte motor kullananın ve işte taksi, kamyon işte veya otobüs kullananla kavgalar görülmektedir ve sorunlar görülmektedir. Şimdi motor tarafı şunu diyor, ya işte bizi dikkate almıyor, bizi dikkate almadığı için bizi zor duruma düşürüyor, sıkışıyoruz falan. Araç sahipleri de diyor ki, ya motorları bazen aynadan bile göremiyoruz. Yani aniden giriyor, aniden çıkıyor, böyle sanki kovalamaç oynuyor gibi bir şey. Biz diyor göremiyoruz diyor. Ondan sonra da niye efendim işte ben sıkıştım falan filan. Yani burada tabii ki motor kullanan da kurallara uyacak, araç kullanan da. Ya araç kullanan nasıl olsa bana motorun bir zararı olmaz deyip onları göz ardı etmeyecek. Orada da bir can var, bir insan var. Dikkat edecek. Aynaya bakacak. Araba gelmiyorsa bile işte motor gelebilir vesaire. Dikkat edilmesi lazım. Yani gerek motor kullanan, gerek işte bisiklet kullanan, gerekse işte araba kullanan dikkat edecek ki kimseye zarar görmesin, kimse sorun yaşamasın. Dediğimiz gibi öncelikle araçların birbirleriyle münakaşa yapması, işte hızlı gittiği için, sinyal vermediği için veya el kol hareketleri yaptığı için, mesela diyelim ki öndeki araç yavaş gidiyor, arkadan devamlı korna basıyor, ya biraz hızlı gitti, bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Onları en güzel şekilde şey yapmak gerekirken, aşmak gerekirken ne oluyor? İşte kavgaya sebep oluyor. Yani işte el kol hareketleriyle, işte bağırıp çağırmakla ne yapılıyor? Karşı tarafı taciz etmiş oluyor. Karşı tarafta işte ona cevap verince bu sefer problemler çıkıyor, kavgalar oluyor, cinayetlere kadar gidiyor. Yani diyeceğimiz şu ki, şiddet ailede, akrabalar arasında, komşular arasında, iş yerlerinde, çeşitli yerlerde olabiliyor ve bu şiddet noktasına kadar gelebiliyor. Mesela ayrılan çiftler konusunda da, işte çiftler ayrılmış, mahkemeye müracaat edilmiş, mahkeme sonucu belli olmuş, ayrılması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz erkek tarafı ayrıldığı eşine şiddet kullanabiliyor, aşırı dövebiliyor veya öldürebiliyor vesaire. Bunlar işte şiddetin kapsamında. Tabii ki şiddetin her türlüsünden kaçınmak gerekiyor. İnsan evet kızmış olabilir, münakaşa edebilir ama bunu ileri boyutlara taşımaması gerekiyor. Bakıldı ki birisi kızıyor, öbürsü de bu sefer köpürüyor. Bu sefer kontrolden çıkıyorlar. Birisi kızdığını anladınız, tamam kardeş de, haklı da olsa tamam, özür dilerim de, onu yatıştırmaya çalış. Ben lafın altında kalmam. Lafın altında kalmasın ama şimdi başka şeyin altında kalırsın. Kesici alet vardır, bir şey vardır, Allah korusun. Yani niye lafın altında kalmıyorsun? Bir de enteresan olan şey şu. Araçlar birbirlerinin yanından geçiyor. Yani 3-5 saniye sonra onu görmeyecek yani. Bir dakika sonra o aracı yolda görse tanımaz. Yani birbirinin yanına hızlı geçiyor zaten. Ya bırak geçsin gitsin yani. Niye bu sefer bir hata yapsa hemen hızlı gidiyor, onu geçiyor, önünü kesiyor, in diyor bilmem ne ya. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Zaten seni geçmiş gidiyor zaten. Bırak gitsin. Neyi onun önüne bir daha geçiyorsun? Hani derler ya, yani ne arıyorsun yani? Şiddet mi arıyorsun? O açıdan araç kullananlara sabırlı olması lazım. Bir takım yolda, trafikte bir takım sıkıntılar çıktığında bunu en güzel şekilde aşmanın yollarına bakılması lazım. Yok ben o laf, bir tane laf söyledi, ben 3 tane söyleyeyim. O bana el hareketi yaptı, ben ona işte başka bir hareket yapayım. Olmaz. Gerek yok. Yani sorunu en güzel şekilde çözmek gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine hakim olandır. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Yani gücünü bağırarak, çağırarak göstermek değil, gücünü şiddet göstererek değil, gücünü kavga ederek değil, gücünü işte efendim ben sana sorarım deyip arabanın plakasını alıp sonra onu bir yerde görüp 2-3 kişiyle dövmek veya çeşitli şeyler, bunlar güç gösterisi değildir. Yani güçlü böyle olmaz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, yani kavgada rakibini yenen değil ki bu güçlü olan. Asıl güçlü olan öfkelendiği zaman öfkesini yenen adam güçlüdür. Eğer güç göstermek istiyorsan kendine sahip çık. Kendine sahip çıkamayan bir insan nasıl güçlü olabilir? Nasıl bir güç ki kendine bile hakim olamıyorsun? Nasıl güç ki kendini frenleyemiyorsun? Demek ki sende güç yok. Sende acizlik var. Sende sabır yok. Sende öfke kontrolü yok. Veya sende en ufak şeylerde öfkelenme var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Yani öfke ateştir. Ateşi ne söndürür? Su söndürür. Ya suyla elinizi yüzünüzü yıkayın veyahut evdeyseniz oturun veya bir yerdeyseniz oturun, mekan değiştirin, konuyu değiştirin, o öfkeniz geçer. Ama öfkeyi artırıcı sözler, öfkeyi artırıcı yaklaşımlar, öfkeyi artırıcı kötü konuşmalar karşı tarafı da bu sefer hareketlendiriyor, karşı tarafı da tahrik ediyor. Bu sefer o da öfkeleniyor. İki öfkenin olacağı, yani iki öfkenin karşılaşacağı sorunlar söz konusu olacaktır. Onun için Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi eğer güç göstermeye çalışmaya gerek yok. Asıl güçlü nefsini, yani öfkesini yenen insandır. Bu manada öfkelenmemeye çalışmak gerekiyor. İnsanlıktır, işte kızmıştır, yanlış anlamıştır. Adam bir bağırır çağırır. Mesela şunları da görüyoruz trafikte. Adam bağırıyor çağırıyor, işte iniyor aşağı, tam adama vuracak. Bir dakika kardeş diyor, özür dilerim diyor, eğer bende bir şey hata varsa. Bende bir hata varsa özür dilerim, kusura bakma. Onu sakinleştiriyor. Ne güzel. Ne olmuş kardeşim? Ne olmuş yani? Ne öyle el kol hareketi falan? Ne oldu yani? Ya zaten bırak gitsin ya. Zaten gidiyor. Evet. Bu hadis gerçek gücün fiziksel değil manevi ve ahlaki bir güç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani güçlük, kuvvet karşısındakini dövmek, zarar vermek değil ki. Yani asıl güç fiziksel değil, manevi ve ahlakidir. Şefkatli ol, merhametli ol, affedici ol. Ya kusurlarını affet. Sen kendin bir yanlış yapsan karşı taraftan affını beklersin değil mi? Ya özür dilerim diyorsun zaten. Bunu öne çıkarmak lazım. Özür dilerim kardeşim. Ya bende bir kabahat var. Ya sende var, onda var, neyse. Adam kızmış geliyor. Kavga edecek zaten. Öfkelenmiş. Sen ona ne söylersen o duymaz zaten. Freni patlamış taksi gibi geliyor yani adam. Dolayısıyla onu sakinleştirmenin yoluna bakmak lazım. Yoksa şiddete şiddetle karşılık vermek şey değil, marifet değil. marifet oradaki şeyi sakin bir şekilde, sükunetle çözmek gerekiyor. Veya o öfkeyi dindirmek gerekiyor, karşı tarafın öfkesini. Hem kendi öfkelenmeyecek, hem de karşı tarafın öfkesini şey yapmaya çalışacak. Bir ara görmüştüm, iki araç, işte birisi el kaldırıyor, hemen durdu, onu da durdurdu. Kapıyı açtı, vuracak falan. Hemen öbür kişi, vuracak kişi hemen sarıldı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol dedi, kişiyi sakinleştirdi. Sakin ol, ne olmuş ya, sakin ol. Yani arabaya bir çok bir şey olmadı. Velev ki olsun, telafi olur ama sizin kavganız şiddet, hiddet nereye varacağı belli olmaz. Gerek yok. Bakıyorsunuz bazen arabada işte aile oluyor, çocuk oluyor. Çocuklar, aile, işte hanım ağlıyor, bayılıyor, ayılıyor. Ya gerek yok ki. Bir yere gidiyor, bir gezmeye gidecek. Sen yani şey oluşturuyorsun. Kaos oluşturuyoruz. Problem oluşturuyoruz. Olay mı arıyoruz? Evde bak, arabanda çoluk var, çocuk var. Neyin yani onun yanında şey yapıyoruz? Sakin ol. Karşı tarafta bakıyor ki aile var. Sakin ol kardeşim. Bazıları da nasıl olsa aile var diye, nasıl olsa bize bir şey yapamaz diye hareketliğini artırıyor. Olmaz. Olmaz. Karşı tarafın nasıl tepki vereceğini bilemezsin. Ya arabanda aile var, tamam kardeşim git demeyebilir. Demiyor da zaten. Onun için soğukkanlı olmak lazım. Öfkeyi giderici, dindirici gayretlerde bulunmak lazım. İnsan etkilenen bir varlık. Sözlerden etkileniyor ama etkilenmemeye çalışacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabret ya. Ne olacak yani? Ya ben ondan korktum mu? Ya korktun korkmadın tarafına bakmayacaksın. Ben ondan güçlüyüm. Ya bırak gücü mücü. Sen güç gösterisine mi çıkıyorsun? Ya dövsen ne olacak? Yani ne olacak sana? Madalyan verecekler. Neyin peşindesin ya? Yani önemli olan gerçek gücün fiziksel değil, manevi ve ahlaki bir güç olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu anlayan insan ne yapar? Daha soğukkanlı, daha manevi açıdan daha kendine daha sahip çıkar, kendine dikkat eder. Karşı tarafı da kızdırmamaya çalışır. Kızmışsa da onu sakinleştirmeye çalışır. Evet, günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Şimdi tabii şiddet dediğimiz zaman, demin dediğimiz gibi çocuklar arasında, yaşlılar arasında, efendim normal olarak insanlar arasında olabiliyor. Olmaması gerekiyor. Fakat konumuz başlığıyla gençlik ve şiddet olduğu için gençlerin işte kendi aralarında akranlarıyla kavgaları, çeşitli nedenlerden dolayı birbirlerine efendim şiddet göstermeleri, şiddeti ortaya koymaları söz konusu oluyor. Zamanla gazetelerde da görüyoruz. Okullarda kavgalar, gençlerin birbirlerine saldırısı ve cinayetlere kadar gidebiliyor. Arkadaşlar birbirini işte 15 yaşında, 16, 18 neyse daha yeni ergen, bir bakıyorsunuz arkadaş kavgaları büyük olaylara sebep olabiliyor. Öfkeye sebep olabiliyor. Kavgaya sebep olabiliyor. Şimdi bu gençlik konusu, okuldaki gençler bir bakıyorsunuz grup oluyorlar. Diyorlar ki işte birisi bu gruptakine şey yaparsa, saldırırsa biz de onlara saldırırız. Yani kavga etmek için adeta grup bile olabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Hiç gerek yok. İnsanlar bir bakıyorsunuz okula kesici aletlerle gidiyor. Hoş değil. Sen oraya okumaya gidiyorsun, kavgaya değil ki. Ya birisi sataşırsa. Ya niye sataşsın yani? Ya sataşsa da en güzel şekilde şey yaparsın, dersin ki kardeşim yani ne oldu yani? Yani kesici aletle gidince ne oluyor? Sen götürürsen o da götürür zaten. Kavga edersiniz nasıl olsa kesici alet var diye. Ya sen ona ya o sana zarar verir. Onun için kesinlikle zaten öğretmenler söylüyor, hocalar söylüyor. Okula kesici aletler getirmek yasak zaten. eğer tespit ederlerse alırlar elinden. Ve hem yasak hem de gereken cezalar verilebilir. Verilebiliyor. Onun için talebelerin kesinlikle okullarda şiddet gösterilerinden, şiddete sebep olacak her türlü şeylerden kaçınılması gerekiyor. Evet. Günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek çözüm yollarını da beraberinde getirecektir. Birincisi aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. Aile çocuğun ilk eğitim aldığı yerdir. Sevgi, ilgi ve güven ortamından mahrum büyüyen çocuklar zamanla öfke biriktirebilir. Kendini değersiz hissedebilir. Dış dünyada yanlış yollarla kendini kabul ettirmeye çalışabilir. Sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgiyi değil şiddeti öğrenir. Evet. Demek ki şiddete sürükleyen pek çok olay vardır. Birincisi aile ilgisizliği. Aile çocukla ilgilenmiyor. Sevgiden ziyade sevgisizlik var. İlgisizlik var. Alakasızlık var. İşte çocuk kendiliğinden büyüyor. Yani çocuk sevildiğini hissedemiyor. Çünkü sevilmiyor. Veya yeteri kadar anne baba sevgisini gösteremiyorsa bu da çocuğa zararı olabiliyor. Çünkü ilk eğitim aldı çocuğun aile. Şimdi bu da sevgi, ilgi ve güvenle mümkün olur. Gerektiği kadar sevgi yoksa, ilgi yoksa, güven ortamından mahrumsa çocuklar öfke sahibi olabiliyor. Kendini değersiz hissedebiliyor. Diğer insanlarla davranışında yanlış işler yapabiliyor, yanlış yollara sapabiliyor. Sigaraya, içkiye ve çeşitli şeylere çocuklar alışabiliyor, gençler alışabiliyor. Madde kullanımı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla çocukları kendi başına bırakmamak, çocuklarla ilgi alakayı kesmemek gerekiyor. Evet, sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgi değil, şiddeti öğreniyor. Sevilmediğini, işte evde anne baba çocuğuna bağırıyor, çağırıyorsa o çocuk da bundan etkileniyor. O da bundan etkilenerek o da kendinden küçüklere bu öfkeyi, şiddeti gösterebiliyor. Evet. Dolayısıyla çocuklara, gençlere anne ve baba çok iyi davranması gerekiyor ve anne ve baba çocuklarına karşı sevgi, ilgiyi eksik etmemesi gerekiyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de söylediğimiz gibi konumuz gençlik ve şiddet idi. Günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörlerden bahsetmiştik. Kısaca değinip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek gerekiyor. Bunlar bir, aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Evet, sevgi ve ilgi eksikliği gençlerin şiddete ve şiddeti içeren sorunlara şey yapabiliyor. Kendisi bunu tercih etmek zorunda kalabiliyor veya sevgi ve ilgisizlik insanı şiddete yöneltebiliyor. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Günümüzde şiddet sadece fiziksel ortamlarda değil, dijital dünyada da yaygınlaşmaktadır. Şiddet içerikli diziler, filmler, video oyunları, sosyal medyada yayılan zorbalık, siber zorbalık, bu içerikler gençlerin bilinçaltına şiddeti normalleştirebilmektedir. Gerçekten öyle. Şimdi günümüzde şiddet dediğimiz zaman işte bu sadece haberlerde işte kavgalar görülüyor. İşte bütün olaylar haberlerde gösteriliyor. Ve bunun dışında işte sosyal medyada işte televizyondaki filmlerde şiddet içeren sahneler oluyor. Dizilerde ve çeşitli açıdan bakıldığında medyada da bu şiddeti şey yapabiliyor, özendirebiliyor. İşte kavgalı filmler, şiddeti içeren programlar vesaire, bunlar şiddete yöneltebiliyor. Video oyunları var. İşte öyle oyunlar var ki çocuklar, gençler bunları oynuyor. İşte internette işte insanları, oradakilerini öldürüyor. Onlara işte baskı altına alıyor vesaire. Öyle bir oyunlar var ki adeta nasıl şiddet uygulanır, nasıl şiddet yapılır, şiddeti adeta özendiriyorlar, öğretiyorlar bir nevi. Şöyle şiddet yapılır, şöyle kavga edilir, şöyle adama vurulur, şöyle öldürülür neredeyse. Bunlar tabii ki çocuklar, gençler bu tür oyunlardan, bu tür filmleri, bu tür dizileri izlememesi gerekiyor. Çünkü insan etkilenen bir varlık, etkilenebilir. Olumsuz şey izlerse insan olumsuz şeyden etkilenir. Olumlu şey izlerse olumlu şeyden etkilenir. İnsan etkilenen bir varlık. İyiden de etkilenir, kötülükten de etkilenir. Bu mazeret değil, ne yapayım etkilendim. Bu mazeret değil ama kişi kendini olumsuz şeyden mi etkilenmek istiyor, olumlu şeyden mi? Tabii ki olumlu şeyden etkilenmek ister. O zaman olumsuz programlar, olumsuz filmler, olumsuz videolar, olumsuz oyunlardan sakınmak gerekiyor. Bu içerikler gençlerin bilinçaltında şiddeti normalleştirebilmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. İsra suresi 36. Bu ayette özellikle dijital çağda bilinçsiz tüketimin tehlikesine dikkat çekmektedir. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun, o oyunları izliyorsun, o filmleri izliyorsun ve sana zarar oluyor. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun. Ama bu sana anlatıldığında, evet, olumsuz şeyler insanı olumsuz şekilde etkiliyormuş. Dolayısıyla bunlardan sakınmak gerekir. Düşüncesiyle sakınmak gerekiyor. Seçici olmak lazım. İyi şeylerden mi etkilenmek istiyorsun, kötü şeylerden mi? Ben etkilenmem. Etkilenirsin. Etkilenmezsin sanırsın, etkilenirsin. İnsan etkilenen bir varlık. Mesela bir film izlerken eğer böyle kavgalı, gürültülü, işte böyle kavgalı bir film izlese hemen eli ayağı oynuyor insanlar. Hemen işte veya şey bir film izlese, böyle biraz dramatik bir film izlese gözünden yaş akıyor. biliyor film ama insan etkileniyor. Veya işte dediğimiz gibi kavgalı bir şey gördüğü zaman ondan etkileniyor. Onun için insan etkilenen bir varlık. İyi şeyleri tercih etmek lazım. İyi şeylerden etkilenmek mümkün olsun. Dolayısıyla gençler en çok arkadaş çevresinden etkilenir. Şiddeti normal gören bir çevre bireyin de bu davranışı benimsemesine yol açabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık ettiğine dikkat edin. Sünnen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Yani yaşayışı üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bakın. Arkadaşınızın dini inancı, efendim ahlaki durumu, çocuğun iyi veya kötü bir çocuk olması söz konusu olur. O zaman sen iyi insanlarla, iyi ahlaklı insanlarla arkadaşlık yapman gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kişi dostunun dinini üzerinde öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bak. Yani arkadaşın nasıl birisi? İyi mi, kötü mü? İyiyse iyi. Kötüyse kötü. O zaman kötülükten, yanlıştan, olumsuzluklardan uzak durmak gerekiyor. Evet, bir diğeri korunmanın yolları, şiddetten korunmanın yolunun bir diğeri, yani neye sebep oluyor? Eğitimde değerler eksikliği. Evet, bu sebep olabiliyor. Bu da sebep olabiliyor. Yani eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Ahlak ve değer eğitimi ihmal edildiğinde gençler empati kurmakta zorlanır, sabır ve merhamet duygularını geliştiremez, sorun çözme yerine şiddete yönelir. Evet, demek ki eğitim çok önemli. Sadece işin akademik boyutu, işte sınıfı geç, matematikten iyi not al, işte sosyalden iyi not al, şundan iyi not al, sadece bunlar değil. Tabii ki bunlardan iyi not alalım ama burada en önemli şey empati kurmakta önemli. Sabır ve merhamet duyguları önemli. Sorun çözme önemli. Şiddete yönelmemek önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ahlak ve değer eğitimi ihmal edilince ne oluyor? Empati kuramıyor. Kendini onun yerine kuramıyor. Sabır ve merhamet duygularından mahrum olabiliyor. Sorun çözme yerine şiddete yönelebiliyor. Onun için bu manada da eğitimde sadece akademik başarıya değil, ahlaki, manevi değerlere önem de vermek gerekiyor ki daha dengeli bir yaşam olsun. Çünkü şefkat, merhamet maneviyatta öğrenilir. Bu manevi alandaki şefkat, merhamet, insanlara insanlarla empati yaparak, insanlara karşı empati yaparak, kendini karşı tarafına koyarak, karşı tarafa zarar verme, onunla işte şiddet, hiddete varan noktalara gelmeme söz konusu olur. Dördüncüsü toplumsal ve ekonomik baskılar. Bunlar da kişiyi şiddete yöneltebiliyor. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörler de gençleri öfkesini artırabilmektedir. Yani bunlar tabii ki bahane olamaz. Ben şundan dolayı, işte ekonomi bozuk olduğundan dolayı, işte işsizlik olduğu için, gelecek kaygım olduğu için bundan dolayı hiddetlendim, şiddete başvurdum deme hakkı yok. Ama işte yöneticiler de toplumun ekonomisini, efendim gençlerin işsizlik, gelecek kaygısını da gidermeye çalışması gerekiyor. Zaten bir şeyde yönetici de bunu düşünmesi gerekiyor ve buna da gerekeni yapması bekleniyor. Evet, bu birikmiş öfke zamanla şiddet davranışlarına dönüşebilmektedir. Gerçekten öyle. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörlerde gençlerin öfkesini artırabiliyor. Yani bu dediğimiz gibi kesinlikle mazeret olamaz. Mazeret değil, marifet ortaya koymak lazım. Şiddetten uzak durmak gerekiyor. Şiddeti ortaya koyacak her türlü husustan kaçınmak gerekiyor. Evet, İslam dini her türlü şiddeti, zulmü ve haksızlığı kesin bir şekilde yasaklamıştır. İnsan hayatı İslam'da en değerli varlıklardan biridir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Allah bozgunculuğu, şiddeti sevmez. Bakara suresi 205. Allah neyi sevmez? Allah bozgunculuğu, şiddeti, hiddeti sevmez. İnsana zarar vermeyi sevmez. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani zarar veren değildir. Onun için insanlara faydalı olmak gerekiyor. Zararlı değil. İnsanlara bir de yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin elinden ve dininden emin olan kişidir. Mümin kişiye bu yakışır. Ne eliyle şiddet, ne diliyle şiddet, bundan uzak dur. Eliyle diliyle kimseye zarar vermez. Elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Bu noktadadır. Empati yaparak, sabrederek, işte bu konuda ayetler, hadisler olduğundan dolayı da bir insanın ahlaklı, faziletli, değerli, insanlara faydalı olan, zararlı olmayandır. Bu yönde şey olması gerekiyor. Çünkü yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iki şey var ki bundan güzel bir şey yoktur. Yine iki şey var ki bundan da kötü bir şey yoktur. Yani iki şey var, bundan iyi bir şey yoktur. Neymiş? Allah'a iman etmek ve insanlara faydalı olmak. İnsanlara zarar vermemek. Yine iki şey var ki bundan kötü bir şey yoktur. Allah'a isyan etmek ve insanlara zararlı olmak. İnsanlara şiddet göstermek. İnsanlara...

bizleri uyarıyor. Yani işte mümin o kişidir ki elinden ve dilinden emin olunan kişidir diyerek eliyle diliyle kimseyi incitmemesi gerekiyor. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Yani iyilik yaparsan kendine de iyilik yapmış olursun. Sevap kazanırsın. Huzura kavuşursun. Vicdanın rahatlar. İyilik yapmanın mükafatını görürsün. Kötülük, iyilik yapan iyilik görür. Rabbimiz öyle buyuruyor. İyilik yapan iyilik görür. Zümer Suresi'nin 10. ayetinde. Görürsün. Dünyada da görürsün, ahirette de görürsün. Dünyada görürsün. İyi şeylere, iyi şey yaptığın için iyi şeyin faydasını görürsün. Kalbine, gönlüne huzur iner. Huzurlu olur. Vicdanın rahat olur. Hani derler ya, yaram yok ki niye gocunayım? Yani sorun yaşamaz. En azından onun iyilik yapmanın huzurunu tadarsın. Evet. Yine ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. ayet. Şimdi bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. İşte bu şiddetin sonucunda insanların ölümüne bile sebep olabiliyor insanoğlu. Onun için bazıları işte şunu öldüreceğim, şunu keseceğim ne kadar basit te indirgeyebiliyor. Ya öldürecek değildir ama ağzını bile alıştırmaması gerekiyor. Şunu bir yakalarsam öldürürüm falan. Bu laflar söylenmez ki. Bir insanı öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir. Yani sen ne yapmışsın yani? Perişan olursun ya. Bunun altından kalkamazsın ya. Yani. En büyük günahlardan biri adam öldürmek. Yani ne olur yani adam yanına kesici alet alıyor. Ne yapacak? Karşındakini mi keseceksin? Ne yapacaksın ya? Ne gerek var ya? Kendimi koruyorum. Ya bundan korunmaz ki kendi. Daha beter. Yanında kesici alet var diye daha rahat hareket edersin. Nitekim işte demin de anlattığımız gibi adamın yanında işte tabanca var veya herhangi bir kesici alet var. Trafikte rahat kafa tutabiliyor. Bir şey yaparsa hemen vururum diyor. Yani vurmaya çok hazır. Evet. Yani insanların en şerlisi insanlara zarar verendir. Demin de hadiste geçti. İki şey var ki bundan kötüsü yoktur diyor. Nedir? Allah'a isyan etmek ve insanlara zarar vermek. Zarar kötü bir şey yani. En kötü bir şey yani. Niye zarar veriyorsun ya? Rabbimiz ne buyurur? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür diyor. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da görür. Dünyada da ahirette de görürsün. Yanında kar kalmaz. Geçen gün yine gördüm. Bir motor eline bir çekiç almış. Yanından geçen arabaların aynasını kırıyor. Ve yine birisininkini kırarken önündeki aracı görmedi. Aracın altına girdi. Gördün mü? Yani kötülük yaparsan kötülüğü görürsün yani. Yolunda gitsen niye kırıyorsun milletin arabasının aynasını? Nedir yani? Hem de ona zarar verdiği için değil. Öyle vuruyor elindeki çekişten. Giderken bir de kameraya da çekmiş. Kaç tane aynayı kırdı. En sondakini de kırarken arabanın altına girdi. Olmaz yani. Dikkat etmek lazım. Haddi aşmamak lazım. Hiçbir neden yokken niye zarar veriyorsun? Arabasına, kişiye zarar vermek nereden çıkıyor yani? İyilik yapan onu görür, kötülük yapan da görür. Dünyada da görür, ahirette de görür. Hiç kimsenin yanında kötülük kar kalmaz. Ayette ne diyor? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Zerre de olsa iyilik yap ya. Azımsama. Zerre de olsa kötülükten kaçın. Bir kelime bile olsa söyleme yani. Eyvallah de ya. Ne olur yani? Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ya hayırlı konuş ya sus. Konuşacak bir şey varsa konuş. Faydası varsa. Hiddete, şiddete, öfkeye sebep olmayacaksa konuş. Yatıştırıcı olsun. Moral olsun. Karşıdakinin o öfkesini, hararetini azaltıcı olsun. Geçen biri söyledi diyor. Birisine diyor öyle kızdım tam vuracaktım diyor. Adam diyor güzel bir kelime söyledi. Kardeş sakin ol. Haklısın sakin ol. Özür dilerim.
Dedi diyor.

0: Karşı tarafı bir baktık diyor. Sakinleştik. Aynen. Ne var ne var desen zaten öfkelenmiş. Zaten parlamış. Yani geliyor zaten. O açıdan sakin olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. İşte bu ayetler şiddetin ne kadar büyük bir günah olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gençlerimizi şiddetten uzak tutmanın yolu onların kalplerine maneviyat, Allah sevgisi, peygamber sevgisi yerleştirmek, şefkat, merhametli olmasını sağlamak. Çünkü merhametin olduğu yerde şiddet olmaz. Evet, insanlar şefkatli ve merhametli olması gerekiyor. Merhamet demek karşısındakine acımak, ona zarar vermemek, ona her türlü olumsuzluklardan, ona karşı verilecek zarardan geri durmasıdır. Şefkatli olmak, annenin çocuklarına şefkatli olması, babanın ailesine, eşine çocuklarına şefkatli olması, işte öğretmenlerin talebelerine karşı, büyüklerin küçüklere karşı şefkati, merhameti olması gerekiyor. Günümüzde işte güzel ahlakın önemi. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Rabbimiz de ey Muhammed sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Her konuda Peygamber Efendimiz'i örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz insanlarla gayet güzel konuşur. Onları tahrik ve tahrip etmez. Onları sakinleştirir. Onlara sabretmeyi öğretir. Onlara hiddetten, şiddetten, öfkeden uzak kalmasını söyler. İşte hadis-i şerifte de geçtiği gibi asıl güçlü olmak işte kavgada rakibini yenmek değil, asıl güçlü öfkelendiği zaman nefsini yenendir diyor Peygamber Efendimiz. Kendine hakim olmaktır. Kendine hakim olmak. Kendine hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce insan eşine, çocuklarına, çevresine zarar veren değil, fayda veren olmalı. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İki günlük dünyada sorun değil, zarar değil, faydalı olmak gerekiyor. Bu fayda İslami anlayış ve yaşayış içinde olmakla mümkündür. İslam ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. İslam barış, esenlik, huzur ve mutluluk dinidir. İslam'a uygun yaşandığında insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı huzurlu olur. Sosyal hayatı barışık içerisinde yaşamakla olur. Onun için İslami anlayış, İslami yaşayış, ferdi hayata da, ailevi hayata da, sosyal hayata da huzur ve mutluluk kazandırır. Dünya ve ahiret saadetini istiyorsak, iman, güzel davranış, hakkı ve sabrı tavsiye etmekten geçiyor. Bizler de iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olursak, dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: FM. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efem.
3: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
4: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.
2: Vera, şüpheli olandan uzak durmak. Bazen bir şeyin haram olduğunu biliriz. Bazen de helal mi haram mı olduğundan emin olamayız. İşte böyle durumlarda müminin dikkat etmesi gereken bir kavram vardır. Vera. Vera, sözlükte sakınmak, kaçınmak ve çekinmek anlamlarına gelir. Terim olaraksa, haram veya günah olup olmadığı şüpheli şeylerden özenle kaçınmak, hatta bazı helal ve mübah şeyleri bile ihtiyat amacıyla terk etmek anlamında kullanılır. Vera, takvanın ileri ve özel bir derecesi olarak ele alınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Hadisin devamında Resulullah Efendimiz şüpheli şeylerden sakınanın dinini ve onurunu koruyacağını bildiriyor. Müttefekun aleyh. Vera işte bu hassasiyeti anlatır. Mümin sadece bu kesin olarak haram mı diye sormaz. Bazen bunun içinde şüpheli bir taraf var mı diye de düşünür. Çünkü insan bazen küçük görünen şeylere alışa alışa daha büyük yanlışlara yaklaşabilir. Vera hayatı zorlaştırmak için değil, kalbi ve dini korumak için gösterilen bir hassasiyettir. Fakat burada da dengeyi korumak gerekir. Her şeyi haram ilan etmek vera değildir. İnsanlara sürekli şüpheyle yaklaşmak da vera değildir. Helal olanı haramlaştırmak doğru değildir. Vera, dinin belirlediği sınırlar içerisinde ihtiyatlı olmaktır. Bazen bir kazancı, bazen bir sözü, bazen bir alışkanlığı, bazen de bir davranışı sorgulamaktır. İşte vera, kalbin bu hassasiyetidir.
0: Özel efem kavramlar sözlüğü.
1: Özel efem kavramlar sözlüğü.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kalite

0: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
2: Saat 11.
3: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa.

bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye, kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
0: Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kulu idi.

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz.

Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi.

Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık.

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz.

Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız.

0: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere, nail olacakları büyük mükafatı müjdeler.
1: وَأَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir.

0: Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik. Gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
1: وَكُلَّ اِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
0: Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız.
1: اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
0: Şöyle deriz ona, defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin.

Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.

Hem Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter.

Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.

Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur.

Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.

0: Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır.
1: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا
0: Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.

0: Rabbin şöyle buyurdu: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et: Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur.

Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz, şunu bilin ki Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir.

Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.

Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle.

eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.

Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.

Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur.

Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur.

Haklı bir gerekçe olmaksızın, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır.

Buluğ çağına ermeyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.

Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir.

0: Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görünmeyen şeylerdir.

İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın.

0: Ya, demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye, biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi.

0: De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı.
1: Subhanahu ve Teala amma yekulun ulvan kebira.
0: Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur.

Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber kullarının gaflet ve cürümlerine karşı o halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır, affedicidir.

ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler.

0: Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kulis yaparken insanlara, siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı.

Bir de şöyle dediler: sahip, biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil.

De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır.

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.

De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.

Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. وَإِذْ

0: Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
0: Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu.

Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi.

defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza.

0: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
0: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.

Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır. وَإِذَا مَسَّكُمْ

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız.

Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.

0: Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

Onlar yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.

Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.''

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. وَمِنَ

sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.

De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min Rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

0: Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın.

0: يقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

0: De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.
1: قُلْ

0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

0: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umilleyle illa kalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir yandan geviş getiriyor, bir yandan uyuyabiliyor. Bu özelliğe sahip hayvan Arktik ren geyikleri. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlemi İşlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
17: Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele! Onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı üç devreden geçerek dördüncüsünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Bu husus ile ilgili ayetlerden biri Hadis suresinin 20. ayetidir. Rabbimiz Teala mealen buyuruyor ki, kesinlikle bilmelisiniz ki dünya hayatı oyun, eğlence, süs, övünç vesileniz, mal ve evlat sahibi olmak için yarış arenanız olmaktan ibarettir. Bunlar yok olmaya mahkum boş sevdalarınızdır. Sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetler de mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evlad-ı iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın. Orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamlar.

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim. Bunca hata

El-Melik, mülkün gerçek sahibi, göklerin ve yerin, görünenin ve görünmeyenin, bildiğimizin ve bilmediğimizin sahibi, hükümranlık yalnız senindir. Bizim benim dediğimiz ne varsa aslında senin bize emanetindir. Malımız, makamımız, evlatlarımız, ömrümüz, nefesimiz, hepsi senin mülkün, hepsi senin emanetin. Ey Melik olan Rabbimiz, bize sahip olduklarımızın gerçek sahibini unutturma. Makamın bizi büyütmesine değil, sorumluluğumuzu artırmasına izin ver. Bize verdiklerini kendimizden bilip kibirlenmekten, elimizden aldıklarınla isyan etmekten koru bizi. Çünkü veren de sensin, alan da sen. Yükselten de sensin, alçaltan da. Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Ey Melik, kalbimizi kulların karşısında küçültme. Bizi senin kulluğunun

şerefiyle yaşat. İnsanların sahip olduklarını imrenip kendi nasibimizi küçümsemekten koru. Bizi dünyanın geçici mülküne esir etme. Bize öyle bir gönül ver ki elimizi dünyaya uzatırken kalbimizi sana bağlayalım. Öyle bir kulluk ver ki nimet geldiğinde şükredelim. Nimet azaldığında sabredelim. Kaybettiğimizde sana güvenelim. Ey mülkün sahibi, bize verdiğin her emanete sadık olmayı nasip eyle. Ve ey melik, bir gün bütün sahip olduklarımızı geride bırakıp yalnız sana geleceğimizi unutturma. O gün elimizde malımız olmayacak, makamımız olmayacak, şöhretimiz olmayacak. Yalnız sen olacaksın, biz olacağız ve yaptıklarımız. Rabbimiz, o gün bizi mahcup etme. Mülkünün içinde yaşayan ama mülkünün sahibini unutanlardan eyleme bizi. Dünyada senin emanetçin, ahirette rahmetine muhtaç kullarından eyle. Ey melik olan Allah'ım, mülk senin, hüküm senin, kudret senin. Bizse yalnızca senin kullarınız. Bizi kulluğun şerefinden ayırma.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
2: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi.
3: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahülazim.
2: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi, milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
3: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine, teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi, uğraştıkça daha çok karışır.
2: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
3: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin milattan önce 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları milattan önce 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
2: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da orta çağın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
2: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Üstüllabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
3: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
2: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
3: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
2: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahül Azim.
2: Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
3: Nasıl titretmez ki? dünyada yapılagelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzayda ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
2: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını, hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
3: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünya'da Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman suresi 5 ve Mülk suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
2: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
3: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
2: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde Bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
3: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahü lazım.
2: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
3: Evet. Genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
2: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
3: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahu lazim.
2: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
3: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
2: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
3: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu. Ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
2: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu.
3: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet suresi 11. ayetinde.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
2: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı.
3: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
2: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görev ise yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
3: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
2: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
5: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
2: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir. Şehrimizde bir semt. Semtimizde bir apartman. Apartmanda bir daire. Ve içinde biz.
5: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
8: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
9: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
16: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
17: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
18: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM.
23: www.ozelfm.net.
22: ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Пирдаки кабилем. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, Yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek yani usve-i hasene vasfı özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım." buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım." buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi, insanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun." buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mes'ud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mes'ud, gel." buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince "O kolu en uzun olanınızdır" diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında İyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
14: Saat 15.
15: 15.
14: Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnne Allahe basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim kitabıyla birlikte Yunus suresinin huzurunda bu beraberliğimizi hayra ve berekete vesile kılsın ve daim eylesin. Yunus suresinin ilk 3 ayetini okuduk ama 3. ayetini yeniden baştan alarak birkaç husus üzerinde durarak kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. 3. ayet şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbakumullahu allazi halakas semavati vel arda fi sitteti ayyam. Sizin Rabbiniz Allah'tır. O Allah ki gökleri ve yeri 6 günde ya da 6 evrede yaratandır. Summe istava alel arş, sonra arşa istiva edendir. Yudebbirul emr, yaratıp kenara çekilmiş değil, işleri evirip çevirendir, yönetendir. Mâ min şefi'in illâ min ba'di iznih. Onun izni olmadıkça hiç kimsenin şefaatçi olması, aracılık yapması mümkün değil. Zâlikumullâhu rabbukum. İşte Rabbiniz böyle bir Rabb'tir, böyle bir Allah'tır. Fe'budûh, ona kulluk yapın. Efelâ tezekkerûn. Gündemde tutmayacak mısınız Allah'ın bu özelliklerini ya da bu Allah'ı, bu Rabbinizi? Bu ayet-i kerimede özellikle Allah'ın biz kullarına hitap ederken kullandığı dil, üslup üzerinde birkaç kelime söyleyeceğim. Burada kullanılan terminolojiyle alakalı. Bu ifadeler Allah'a ait ifadeler ama bizim anlayacağımız şekle dönüştürülüp bize gelen ifadeler. Yani bu cümleler Allah'ın kendi zatıyla alakalı özellikleri anlatıyor. Ama kendi zatıyla alakalı özellikleri onun zatını kavrama imkanına sahip olmayan bizim gibi varlıkların anlayacağı şekle sokuluyor. Mesela gökleri ve yeri fi sitteti eyyam, 6 günde, bu böyle çevrilsin şimdilik, 6 günde yaratandır, 6 gün. Bunu 6 evre dediğiniz zaman mahiyeti nedir? Doğrusu tam netleştirme imkanı yok. Birkaç cümleyle izah edeceğim. Yine aynı ayette mesela arşa kurulandır, istiva edendir. Acaba arş tahtsa Allah nasıl oturdu? Arkasından Allah Teala yudebbirul emr, işleri yönetendir. Acaba bizim yöneticiler gibi mi? Elbette değil ama bütün bu kavramların bizim hayatımızda bir karşılığı var mı? Yani bir işi yaparken 6 evrede, 6 aşamada ya da 6 günde yapmak ya da bir yere oturmak, tahta kurulmak, iktidara gelmek gibi, işleri evirip çevirmek, yönetmek gibi tamamen insan biçimci bir dil. İnsanın kullandığı bir terminoloji kullanıyor, Allah tarafından kullanılıyor. Bu şekilde olması kadar doğal bir şey yok. Allah'ın bizim anlayamayacağımız bir dille bize hitap etmesi durumunda bizim bunu anlama imkanımız yok. Hafızamızda karışılı olmayan bir şeyle Allah kendisini tanıtamazdı. Dikkat edin, Allah Teala'nın kendisini anlattığı bütün ifadeler insanoğlunun hafızasına karşılığı olan ifadelerdir. Allah'ın eli, Allah'ın gelmesi, bu tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla karşılığı bu Kur'an'da. Allah'ın gelmesi, Allah'ın eli, hatta Allah'ın iki eli, derken de elimi böyle yapıyorum farkındaysanız, Allah'ın iki eli ya da Allah'ın görmesi, Allah'ın bakması, Allah'ın konuşması, hepsi bizim kullandığımız terim. Ama bilelim ki Allah'la alakalı olan bu kelimelerin hiçbirisi bizim anladığımız şekilde değil. Ne dediğini anlıyoruz sadece ama bizim bildiğimiz şekilde değil. El bu el değil, konuşma bu konuşma değil, işitme bu kulakla değil, gelme bizim yürümemiz gibi değil. Dolayısıyla bu nedir? Elbette Allah'ın kendisini bize anlatacağına göre bizim kullandığımız dili, terimleri kullanması kadar doğal bir şey yok. Aynı şey mesela zaman zaman gündeme gelir. Allah kendisini tanıtırken Kur'an-ı Kerim'de kullandığı zamirler vardı. Şahıs zamirleri olarak. Bazen inna nahnu der, biz der. Bazen inni en Allah, ben Allah'ım der. Bazen hu Allah, o Allah'tır der. Şimdi Allah huve mi? O yani. Allah ene yani ben mi? Allah inna nahnu yani biz mi? Evet, bunların hepsidir. Çünkü Allah Teala kendisini anlatırken bizim kullandığımız terimi kullanacak. Biz şahıs zamirlerini kullanırız. Allah şahıs olmadığına göre başka nasıl kullanacaktı? Allah hem huvedir, odur. Hem bendir, hem bizdir. Ya da isterseniz şöyle söyleyeyim. Allah ne odur, ne bizdir, ne bendir. Hangisini tercih edersiniz? Ama bilelim ki Allah kendisini tanıtırken bizim anlayacağımız dille izah ediyor. Kur'an'da bu tür ayetlerle zaman zaman karşılaştığımız zaman bilelim ki Allah'ın kendisini bize tanıtması için bu dili kullanacak. Başka bir şekilde bize anlatma imkanı yok ki zaten. Ayet bize geldiğine göre, ayet bu özelliklere sahip olan insanlara geldiğine göre, bu insanların özelliklerine göre Allah kendini tarif edecekti. Bunu şunun için söyledim, bu ayet bağlamında, üçüncü ayet bağlamında. 6 günde yaratmaktır diye çevirdiğimiz, kimi mahallelerimizde de böyle ifade edilir. Yanına bazen parantez içerisinde 6 evre diye ifade edilir. 6 aşama mı? Yani bu ne derseniz deyin, sadece bir şeye benzeterek anlamak zorunda olduğunuz bir şeydir bu. Çünkü Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı 6 gün dediğimiz gün, bizim şu anda günü oluşturan güneşin yaratılmasından önceydi. Güneş yaratılmadan önce bana bir gün söyleyin. Böyle bir gün olabilir mi? 24 saatlik gün yok o zaman. Yani ayın yaratılmadığı, güneş sisteminin yaratılmadığı bir ortamda Allah'ın bahsettiği gün bizim şu anda terim olarak kullandığımız günün karşılığı değil. Ama ne dediğini anlıyorum. Anlıyorum tabii ki. Sadece belki şu itirazlar olur. Yahudilerin bu itirazları ya da tespitleri, yani yanlış tespitleri. Neden 6 günde 7 günde, haftanın 7. gün neresi? Haftanın 7. gün neresi? Cumartesi miydi? Hangisiydi? Allah dinlenmeye çekildi. Yahudi mantığına göre bile bir şey var. Siz şimdi haftanın 7 günden ibaret olduğunu söylerseniz, Allah 6 gün çalıştı, 7. günde yoruldu, dinlenmeyi hak etti derseniz, olacağı budur zaten. Ama o gün değil ki zaten. Sizin kullandığınız haftanın 7 gününden ibaret bir günden bahsetmiyor Allah. Çünkü Allah Teala yerleri ve gökleri yaratırken bugün yoktu. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında Allah'ın kullandığı gün bize göre ile Allah'a göre farklıdır. Mesela Allah Teala'nın yanında gün kavramı, Ma'arij suresine bakın. Ma'arij suresinde Allah'a göre gün kavramı 50 bin yıllık bir gündür. Meleklerin ve ruhun Allah'ın huzuruna çıktığı zaman ki gün dilimi 50 elfe senetindir. 50 bin yıllık bir gün. Akla zarar bir şey hesap edemezsin, boşuna uğraşmayın. 50 bin yıllık bir gün. Yani bir gün 50 bin ile mi eşit? Hesap edin isterseniz. Yok işte böyle bir şey. Bu nedir? Allah'ın kullandığı dil budur. Aynı şekilde yine Hac suresinde de Allah Teala'nın yanındaki bir gün sizin hesaplamanız da elfe senetin mimma te'uddun der. Sizin hesaplamanız da 1000 yıllık günlere bedeldir. O zaman bu bildiğimiz anlamda güneşin dönüp dolaştığı, doğup tekrar doğuncaya kadarki zaman diliminden bahseden bir gün değil. Ama bir zamandan, bir evreden bahsediyor tabii ki. Dolayısıyla Allah Teala yaratırken her halükarda, her dönemde, her anda bir yaratmayla meşgul. Bugün de yaratıyor, bugün de şu anda neyle meşgul? Beni konuşturmayla, sizi dinletmekle meşguldür mesela. Ya da başka işlerle meşguldür. Yani Allah Teala'nın yaratması her an, her saniye zaten devam etmektedir. Yevmi, gün kelimesini bildiğimiz anlamdaki gün çerçevesine korsanız Allah'ı yanlış tanıtmış olursunuz. En azından eksik tanıtmış olursunuz. O anlamdaki gün değil, 6 evre içerisinde Allah'ın yarattığı bir günden bahsediyoruz ya da bir aşamadan bahsediyoruz. Allah nasıl yarattı bilmem ki. Mesela 2015 yılında dünyaya gelenleri 2015 yılında yaratmayı murad etti, yarattı. Bugünden önce yarattıklarında o gün murad etti, o gün yarattı. 2025'te yaratmayı murad ettiklerinde o zaman yaratacaktır. Allah yaratamadığı için erteliyor anlamına gelmiyor ki. Her şeyin bir zamanı var o anlamda. Allah Teala böyle bir yaratmayı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Fussilet suresinin 9, 10, 10, 12. ayetlerine baktığınız zaman da gün kavramı bizim anladığımızın dışında bir anlamda kullanıyor. Gün kavramı Fussilet 9, 10 ve 12. ayetlerde tamamen farklı bir şekilde kullanılıyor. günü bu şekilde bizim anladığımız anlamda anlarsak haftanın günleri 7 değil 8 güne çıkar. Nasıl yani? Mesela 9. ayette der ki Allah Teala yeryüzünü Allah 2 yevmde yarattı. Fi yevmeyni. Gün derseniz 2 gün. Sonra 10. ayette yeryüzündeki dağları, rızıkları, ürünleri yerleştirmesi de fi arbaati eyyam 4 gün olur. Etti 6 gün. 12. ayette özellikle gökyüzünü de 2 günde fi yevmeyni fekadahunne seb'a semavatin fi yevmeyni gökyüzünde 2 günde yarattı derseniz toplamda 8 gün yapar. Eğer illa da gün kelimesine tercüme bu şekilde verecekseniz böyle olur. O zaman haftanın 8 günü o gün değil ki zaten dedik. O yüzden Fussilet suresinin 9, 10, 11 ve 12. ayetlerine dikkate alırsanız gün kavramıyla Allah'ın ne demek istediğini en azından ya da bize göre ne demek istemediğini anlamış oluruz. Şu andaki kozmolojik anlamdaki gün kavramıyla alakalı değil bu. Allah'ın varlıkları, gökyüzünü, yeryüzünü ve içindeki arasındakileri yaratmasıyla alakalı aşamaları, evreleri anlatmasından ibarettir. Aynı şey arşa istiva etmesiyle alakalı da geçerli. Yani Allah arşa istiva etti. Arapçadan Arapça'ya tercüme ediyoruz biliyorsunuz. Selefin ifadesiyle vallahi istiva bellidir. İstiva ne anlama geldiği bellidir. Allah yani oturmuştur. Keyfiyeti yani nasıl oturduğu meçhuldür bilinmez. Arkasından buna iman etmek, Allah'ın arşa istiva ettiğine iman etmek vaciptir. Ama bundan sormak da nasıl, neden, nasıl, niçin diye sormak da bid'attır der. İlk günlerden beri, erken zamanlardan beri bunun bu anlamda tarifini yapmışlar. Allah arşa istiva etti. Üstelik yaratmaktan bahseden ayetlerden veya cümlelerden sonra bu cümle geliyorsa, sonra da yüdebbirul emr diyorsa, işleri idare eder diyorsa, Allah Teala'nın yarattığı kainatı yönetmeye de talip olduğunun işaretidir, ifadesidir. Daha doğrusu böyle anlıyoruz. Bizim zihin dünyamıza ancak bu şekilde anlatılabilir Allah'ın muradı ilahinin cümleleri. Onun için bizim kullandığımız dili kullanır, bizim kullandığımız kelimeleri kullanır Allah Teala. Allah bu Allah'tır. Bunu bilin, kendinize benzetmeyin. Kendinize benzettiğiniz Allah o Allah değildir anlamına gelir. Dolayısıyla siz Allah'ın ne olduğunu, Allah'ın nasıl olduğunu tartışmak yerine fe'budu, ona kulluk yapın. Sizin göreviniz Allah'ın özelliklerini teşhis etmek, tespit etmek değil, ona kulluk yapmaktır der Rabbimiz. Ayet 4. İleyhi marci'ukum cemi'an. Hepinizin dönüşü onadır. Hepiniz ona döneceksiniz. Va'dallahi hakka. Ve Allah'tan bir vaattir bu. İnnehu yebde'ul halka sümme yu'iduh. Elbette Allah Teala mahlukatı yaratmış, sonra da ona kendisine döndürecektir. Liyeczi'llezine amen ve amilus salihati bil kıst. Özellikle iman edip salih amel işleyenlerin karşılığı

bir anlam kazanır. Özellikle Allah ve ahirete iman Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu temel konu. Allah'ı Allah'ın ifade ettiği gibi tanımak, ahirete yönelik de ahiretin varlığına değil, ahiretin sadece varlığına değil, ahiretteki azabın da mükafatın da hak olduğuna, bir gün gelecek orada toplanacağız ve bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğiz diye iman etmektir. İman ettiğini söylemekten bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. İman ettiğini söyler insanlar, o iman değil, o iman ettiğini söylemek ayrı şeydir. Ahirete yönelik eğer iman varsa Allah'ın huzurunda toplanma endişesi var demektir. Allah'ın huzurunda toplanma endişesi taşıyorsa bir insan, hayatında da onun izlerini yansıtmak zorundadır. Bu surenin ilk ayetlerinde özellikle Rab ve ahiret konusu çok fazla gündeme getirilecek. Surenin girişi bu anlamda bu konunun yoğun işlendiği bir giriş, bir bölüm mahiyetindedir. Kıyamette bir araya geleceksiniz ve herkesin yaptığı iman ve salih amel sahibi de kafirlerin de yaptıklarının karşılığı tam anlamıyla verilecektir. Ayet 5. Huvellezî ce'aleşşemse ziyâen. O Allah ki güneşi bir ışık, bir ziya yaptı. Bir aydınlık yaptı. Vel kamera nuran. Ayı da bir nur, bir ışık yaptı. Güneş için ziya kelimesi, kamer için nur kelimesi. İkisi de Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman başka karşılık da bulamıyorum doğrusu. Yani ikisi de ışık ama güneş için kullanılan terimle ay için kullanılan terim farklı olunca bu nüans, bu fark şöyle ifade edilir. Güneş bizzati ışığın kaynağı olduğu için ziya denir. Ziya, ayrı bir ışık. Ama ay ışığını kendisi üretmediği için, güneşten aldığı için derler. En azından bugünkü ilmin tespiti. Kur'an da bunu ifade ettiği için özellikle söylüyorum. Ay da ışığı kendisinden değil, başkasının yansıttığı ışıktan aldığından dolayı nur olarak, ışık olarak ifade edilir. Işığın kaynağı olmasıyla güneş ziya. Ama kamer güneşten ışığını alması hasebiyle nur. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلٍ. Ve Allah Teala ay için bir takım menziller murad etmiş, takdir etmiş, ölçüp biçmiş. لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ. Seneleri ve hesabı bilesiniz diye Allah aya bir takım menziller takdir etmiş, ölçmüş. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah Teala bunları boşa yaratmadı. Bir amaç için yarattı, illa bilhak dedi. Hak ile yarattı değil. Allah bunu bir amaçtan başka bir şey için yaratmadı, bir amaca yönelik yarattı. يُفَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Bilen bir toplum için ayetleri Allah Teala böyle açıklar. Güneş, ay sistemi ve bunlar üzerinden Allah'ın bize anlatmaya çalıştığı bilgiler, her bir insanın çıplak gözle görmesi durumunda anlayacağı bilgilerdir kardeşlerim. Astronominin verileriyle izah edilecek bilgiler Kur'an'ın verdiği bilgiler değildir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Sadece bu konuyla alakalı değil. İster biyoloji alanında, ister tıp alanında, ister astronomi alanında, ister kainatla alakalı herhangi bir konuda Allah bir bilgi veriyorsa, bu verdiği bilgi türünü uzmanlık gerektiren bir çalışma sonucu değil. Çıplak gözle aklı olan, gözleri gören, kafası çalışan herkesin anlayabileceği şekilde anlatır. Uzmanlık gerektiren şekliyle Allah Teala hiçbir yerde, yani sadece tıpçıların anlayabileceği bir dil kullanmaz. Sadece arkeologların kullanacağı bir dili kullanmaz. Sadece biyologların anlayabileceği bir terminolojiyle Allah hitap etmez. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna tamamen aykırıdır. Sonradakiler buna ilave etmişler, o ilgilendirmiyor bizi. Ama Kur'an-ı Kerim her aklı başında olanın لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ, yani fıkheden, anlayan, bilen, kafası çalışan bütün insanların, her bir insanın baktığı zaman anlayabileceği türdendir. Düşünün, Allah güneşi ve ayı yerleştirdi. Güneş ve ayla alakalı derinlemesine bilgiye sahip olmak değildir ki benim buna iman etmem için. Şimdi güneşi görmeniz için illa da her gün Nemrut'a gitmenize gerek var mı? Güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için. Kaç kişi Nemrut'a gitti geldi, güneşin doğuşunu izledi de Allahu Ekber dedi, gerçekten ben bugün inandım diye? Yok ki böyle bir şey. Kaç kişi arkeoloji kazılar sonucunda Allah Teala bakın sizden öncekilerin akıbeti nasıl oldu, onlara bir bakın, düşünün, ibret alın dediği için gittiler, kazdılar, arkeologlar medeniyetler ortaya çıkardı, dediler ki vallahi gerçekten Allah'ın dediği gerçekten mükemmelmiş. Böyle diyen kaç tane arkeolog gördünüz?
tıbbın içerisinde

0: giren insanların hücrelerine kadar inen tıpçıların hangisi, kaç tanesi gerçekten bu verilerden hareketle Allahu Ekber, gerçekten Allah'ın dediğine mükemmel insanmış diyerek iman etti ki? Önce varsa var, yoksa zaten bu onu sağlamıyor. Ne demeye çalışıyorum? Çıplak gözle anlayabileceğiniz şeydir. Her gün sabah namazını kılıyorsanız, nasıl bir cümle oldu bu? Her gün sabah namazı, zaten sabah namazı her gün kılınacak zaten. Sabah namazına kalkıyorsanız elbette güneşin doğuşunu izlersiniz zaten. Her gündüzde hayattaysanız güneşin batışını izlersiniz. Şehrin ışıkları müsaade ederse yıldızlar da izlersiniz. Allah Teala buna bakın ve Allah'ın harikulade bu alemini seyredin. Bakın hiç güneş şaşıyor mu? Bakın hiç ay şaşıyor mu? Menzilinden, rotasından çıkıyor mu hiç? Hiç hesaptan şaşma oldu mu? Bu neyin nesidir hiç? Yani tesadüf eseri olabilir mi? 2015'in 21 Nisan'ında güneşin doğduğu ve battığı saatler, ayın doğduğu ve battığı saatler, daha sonraki yıllarda da hiç değişmeden devam ediyor. Nasıl olabiliyor peki bu? Hiç aklınız başınıza değil mi diyor Allah Teala? Bunu görmek için astronot olma gerek yok ki. Bunu anlamak için bunları yapmaya gerek yok. Bunu anlamak için bu gözle baktığınız zaman zaten yeter. Onun için Allah Teala bunları sadece bu yönüyle bize, ha, bilimsel çalışmalar o ayrı bir konu. İmanla alakalı, imana dönüştüren çalışmalarla ilgili olarak bunu söylüyorum. Birileri bunun üzerine bilgi ilave eder. O Kur'an'ın önümüze açtığı bir yol değil. Yani bunu yapmasanız imanınız eksik kalır, anlayamazsınız dediği şeyler olamaz. Olmaması da lazım. Sebep ne zaten? Hesabı bilesiniz diye. Herkes hesabı bilir. Ramazan'a nasıl başlayacaksınız? Bunu biliyorsunuz. Oruç ne zaman başlar, nasıl biter? Eğer ilahiyatçılar müsaade ederse aya bakarak ya güneşe bakarak tespit edersiniz. Onlar eğer hayatın içerisine müdahale ederse zaten şaşırıp kalıyorsunuz. Acaba bir saat önce mi, bir saat sonra mıydı diye tartışmaya başlıyorsunuz. Ne demek istedim anladınız değil mi? Aya bakarsanız ya da güneşe bakarsanız zamanda şaşmazsınız. Şaşmazsınız derken yani bıçakla keser gibi bir zaman değil ki. Kadınlar iddetlerini neye göre belirleyecekler? Aya göre belirleyecekler. Ay takvimine göre belirleyecekler. Ya da namaz vakitleri güneş saatlerine göre belirleyecekler. Bellidir zaten. Bunu bilmek için de uzman olmaya, astronot olmaya, kozmoloji okumaya işte gerek yok. İmanla alakalı olan konu budur. Bilimsel çalışmalar yaparsınız. Zaten var olan imanınız onların sayesinde gelişir mi? Gelişir derseniz yine imanda bir eksik var demektir. Sadece bir bilgi edinmiş olursunuz. O yüzden bilgi edinmek demek de adam mümin yapmak için yetmiyor. Allah Teala önümüze bunları koyuyor. Hesabı, seneleri, bunları bilesiniz diye Allah yarattı, boşa yaratmadı. İnne fi ihtilafil leyli ven nehar. Aynı şekilde gecelerin ve gündüzün ihtilafında, yani gecenin uzayıp gündüzün kısalmasında ya da gecenin kısalıp gündüzün uzamasında da وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, Allah'ın yerde ve gökte yarattığı diğer şeylerde aklınıza gelmeyecek. Gördüğünüz zaman tespit edebileceğiniz kadar sayısı fazla olan gökler ve yerdeki Allah'ın yarattığı şeylerin hepsinde لَاَيَاتٍ, ayetler var. Kur'an'ın ayetlerine de Allah ayet diyor. Kainatta serpiştirdiği ayetlere de Allah ayet diyor. Her ikisinin ortak noktası neydi? Allah'ın varlığının ve kudretinin göstergesidir, işaretidir. Ve her ikisi de tefekküre konu olduğu zaman bir anlam kazanır. Kur'an ayetlerini okuyup geçerseniz bir anlamı yok. Kainat ayetlerine bakarsanız öyle bir anlamı yok. Tefekkür konusu olursa ikisi, okuduğunuz ayetlerle izlediğiniz ayetler üzerine düşünmeye dalarsanız bir sonuca varırsınız. Yani ma halakta hada batila subhaneke fakina azabennar derseniz, ya Rabbi bunlar ne muazzam yarattın, boşa yaratmamışsın, ne mükemmel bir harika alem diye söylediniz mi? Evet, bu imana dönüşür. İşte li kavmin yettekun, sakınacak insanlar için bunlarda ne var? Ayetler var. Gece, gündüz, yer, gök, güneş, ay, zaman, mekan, insan. Bütün bunlarda sizin için ayetler var. Bunu söyledikten sonra Allah Teala bakın olayı nereye getirecek? Ahirete yeniden getiriyor. İnnellezine la yercune liqa'ana. Bize kavuşmayı ummayanlar. Bakın iman etmeyenler değil. Ayrı bir yerde bunlar geçer. La yu'minu bil ahireti geçer, ayrı bir şeydir. Fakat la yercune liqa'ana, bize kavuşma ümidini taşımayanlar. Varadu bil hayati dunya. Dünya hayatına razı olanlar. Vatma'ennu biha. Dünya ile mutmain olanlar. Vellezine hum an ayatina gafilun. Böylece de ayetlerimizden gafil olanlar. Ne olmuş? Ulaike me'vâhum nâr. Bunların barınacağı yer ateştir. Bimâ kânû yeksibûn. İşlediklerinin karşılığı, yaptıklarının bedeli olarak varacakları, barınacakları yer cehennemdir. Bize kavuşma ümidini taşımayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve dünyalıklarla mutmain olanlar, ayetlerimizden gafil olanlar cehennemliktirler. Ahiretle alakalı, bırakın kesin bir inanca sahip olmayı, kesin %100'lük bir inanca sahip olmayı bırakın, ahiretle alakalı bir şüphe bile olsa, yani şüphe dediğim şöyle, ne olur ne olmaz ya varsa dediğiniz zaman bile, ahiretle alakalı bakın, ya varsa demeniz bile ahiret için tedbir almanızı gerektirir. Eğer tedbir almıyorsanız, ahiretle alakalı bir yatırım yoksa, demek ki imanı bırakın, ne olur ne olmaz cinsinden bir şüphe de yok. Ya da ben böyle anladım. Eğer hayatta karşılaşma ihtimali olan zorluklarla alakalı, karşılaşma ihtimalinizin olduğu zorluklarla alakalı. Ne gibi? Yola çıkacaksınız, yolda kar yağar, ne olur ne olmaz. Ya da yola çıkarız, ne olur ne olmaz. Uzun bir süre benzinlik yok, yakıt alamayız, ne olur ne olmaz. Tedbir alacağız. Yolu bilmiyorsunuz. Ne olur ne olmazlarla hani tedbir alıyorduk ya. Acaba diyorum ahiretle alakalı tedbirsizliğimiz, aymazlığımız, bazı şeyleri dikkate almayışımız, ahiretle alakalı kesin inancı bırakın da, ahiretle alakalı bu ne olur ne olmaz cümleleri de mi yok hayatımızda acaba? Bunu önce kendi nefsime söylüyorum. Eğer ahiretle alakalı bakın kesin inanç zaten adamı adam eder de, eğer ne olur ne olmaz, acaba ya varsa, ya önümüze böyle bir şey çıkarsa gibi bir ihtimalle konuşsanız bile, ahirete yönelik tedbir almanızı gerektirir. Bu anlamda Allah Teala ciddi bir gerçeği dikkatlerimize sunuyor. Dünyayı hedef haline getirenler, dünyayı yegane hedef haline getirenler, dünya ile ya da dünyalıklarla mutlu olanlar ve hedefi, asıl hedefi ahiret olmayan, ahireti dünyanın yanına bir yedek, bir istetme hedef haline getiren kişiler ayetlerden kesinlikle gafildir. Gafil olurlar. Amaç dünya ise ayete zaman kalmıyor. Amacınız dünyayı mamur etmekse Allah'ın kitabını ve ayetleri öğrenmeye zaman kalmıyor. Kalmaz da zaten. O yüzden İslam dünyasının değişik coğrafyalarından biraz farklıyız biz Türkiye'de Müslümanlar. Yani Türkiye'de birisinin Kur'an'dan haberdar olması için ilahiyat okuması lazım. Bir mühendisin, bir tıpçının, efendim bir fizyoloğun ya da bir biyoloğun ya da bir astronotun ya da bir kimyacının Kur'an'la haşir neşir olması sıra dışı bir iştir Türkiye'de. Halbuki İslam coğrafyalarında bütün İslami hareketin önderlerine bakınız, neredeyse hiçbirisi ilahiyat tahsili görmemiştir. Yani resmi anlamda, ama İslami ilimler noktasında son derece donanımlı, ya fizik profesörüdür, ya makine mühendisidir, ya tıpçıdır, ya atomcudur, ya genetik mühendisi vesairedir. Biz bunu alıştıramadık kendimize. Yani dünyayla uğraşmak demek, ahiretle uğraşmaya engeldir demek anlamına mı geliyor sanki Türkiye'de? Ya da ahirete yöneliyorsanız dünyayla uğraşamazsın anlamına mı gelir? Bu yapıyı kim ortaya koymuşsa veya kim benimsiyorsa yanlış yoldadır, yanlış yapıyor. Allah'ın bize dünyada vermiş olduğu nimetlerden istifade ederken aynı zamanda ahiret hedefine doğru gitmek de mümkün. Bu buna engel de değil. Ben şöyle bir benzetmeyle söyleyeyim. Bir araçla hareket halindesiniz. Aracı kullanıyorsunuz, şoförsünüz. Aracı kullanırken yolda seyir halindeyken iki şekilde hareket edebilirsiniz. Arabanız son derece size göre çok sevimli. Orasıyla burasıyla oynuyorsunuz. Orasıyla burası oynanıyorsunuz. Cici okşuyorsunuz arabanızı. O arada yolda trafik işaretleri var. Bir işaret geçiyor görmüyorsun çünkü siz arabaya daldınız. Arabanın aksesuarıyla uğraşıyorsunuz. Trafik işareti geldi, sola viraj var. Viraj var diyor sana. Sen görmedin işaretleri. Yoldaki işaretleri görmedin. Nereye gideceksin belli zaten. Ama bir de şöylesi var. Arabayla gidiyorsun, arabanı kullanıyorsun. Ama gözün aynı zamanda yoldaki işaretlerde, aynı zamanda arabanda da dikkatli kullanıyorsun. Yoldaki işaretlere dikkat ediyorsun. Sola dön diyorsa sola dön diyorsun. Ya da dur diyorsa, gidiş yok, çıkış yok diyorsa ona göre hareket ediyorsun ve etmiyorsun. Gayet normal bir seyir halinde yol devam etmez mi? Bizim Ahiret yolculuğumuz birinci örnekteki gibi. Biz daldık dünya, ahireti görmüyoruz. Yolda ne işaretler geçti? Hiçbir işarete dalmıyoruz. Yolumuzu kaybettik, rotamızı kaybettik. Gideceğimiz yer orası değil aslında. Yol saptı. İşaret vardı, sağa dön dedi, biz sola döndük, devam ediyoruz. Aynı şekilde. Anlatabiliyor muyum? Biz sadece dünya ile ilgilenmeyi hedef haline getirince Allah'ın ayetlerinin bize rehberlik yapması, yoldaki o trafik işaretlerin mesabesinde, yolda bize o işaret dilinde ayetlerin bize yönlendirici olmasını ne yaptık? Hep ihmal ettik, hep göz ardı ettik. Çünkü görmedik, çok fazla meşguliyetimiz var. İş biraz bu noktaya geliyor. Bu bir kuşak olarak bizim de sorunumuz, aynı zamanda çocuklarımıza da bu sorunu olduğu gibi miras olarak bırakıyoruz. Oysa bakın, tekrar ediyorum, ahirete iman etmekle ahirete iman ettiğini söylemek aynı şey değil. Ahirete iman ediyorum demeye Allah iman demiyor. Ahirete iman ettim diyene de Allah mümin demiyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan kimileri Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa onlar mümin değildir der Allah Teala. Aynı şeyi Allah Teala Nur suresinde de ifade eder. Onlar وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْرَسُولِ Allah'a ve Resulüne iman ettik derler. وَاَطَعْنَا ve itaat ettik derler. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ Sonra onlardan bir kısmı bildiği yola döner. İnandığını, itaat ettiğini söyledi. Allah ve Resulü değil, başka taraflara döner. وَمَا اُولَٰكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Bunlar mümin değildir der. Allah'a ve Resulüne iman ettik demek, Allah'a ve ahirete iman ettik demek adam mümin yapmıyor Allah'a göre. Onun için ahiretin varlığına iman etmek demek, ahiret gibi bir gün var, evet var, bu iman olmaz. İman neyi gerektirir? Açıkça söyleyeyim. İnsan neden korkuyorsa, hangi şeyden korkuyorsa veya kimden korkuyorsa ya da hangi olaydan korkuyorsa ona karşı titiz davranmaz mı? Yani siz mesela mallarınızla alakalı, ticaretinizle alakalı daha çok kaybetmemek için kaybetme korkusu varsa, kesada uğrama korkusu varsa, zarar etme korkusu varsa, korktuğunuz o zarardan dolayı ne yapıyorsunuz? Tedbir alıyorsunuz değil mi? Bugünden biraz da arttırıyorsun, belki yarın kar olmaz, en azından yarını ne yapar? Amorti eder. Hesabınız öyle çünkü, korktuğunuz bir şeydir. Ya da mesela bir fatura geliyor, elektrik faturası geliyor, doğalgaz faturası geliyor size. Faturanın bir tarihi var, falan tarih son tarih. O tarih geçtikten sonra ilave para ödemeniz var. İlave para ödeme endişesi taşıyorsunuz. Endişe taşıdığınız konuyla alakalı titiz davranırsınız. Bir yere not edersiniz. Faturayı kapının girişine takarsınız. Telefonunuza kayıt yaparsınız. Aman o günü geçirmeyelim. Niye? Çünkü titiz davranıyorsunuz. Önemli çünkü. Peki ahiret ne kadar önemli? Eğer gerçekten ahiret korkusu taşıyorsak, ahiretle alakalı bir endişemiz olması lazım. Endişemiz varsa, endişe duyduğumuz konuyla alakalı titiz davranırız. Sahip olduğumuz statüleri, sahip olduğumuz görevleri, sahip olduğumuz konumları kaybetme korkusu taşıyoruz. Bunları kaybetmemek için titiz davranıyoruz. Aman yanlış yapmayalım. Yanlış yaparsak mahrum oluruz diye. Öyle değil mi? Peki ahiretle alakalı titiz davranmamızı gerektiren şey ne? Yoksa Allah'ın rahmetine çok mu güvendik? Bu yüzden korktuğumuz şeye karşı bizim titiz davranmamız gerekir. Titiz davranıyorsanız, endişe taşıyorsanız zaten yanlış yapmazsınız. En azından bilerek ve sürekli yanlış yapmazsınız. Yanlış yapsanız bile dönüş imkanı olacağından dolayı vazgeçersiniz. Hal böyle olursa eğer Allah'ın ayetlerine sıra gelmez. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaya devam ederiz. Allah'ın ayetlerini mezarlıklarda okumak, ayetin farkına varmak demek değil, geçin onu. Ölülere bunu okumak, ölmüşlere okumak, hatim indirmek, Çanakkale şehitlerine hatimler postalamak, peygamberin ruhu muazzezlerine, şeriflerine hatim yollamak, Kur'an'dan haberdar olmak değildir. Kur'an'dan haberdar olmak, Kur'an'ın içerisindekilerden haberdar olmaktır. Hangi biriniz okuduğu kitabı anlamadığı halde ben okudum diyor ki ya, bu özellik sadece Kur'an'a hastır. Niye? Öyle alışmışız. Dünyada hiçbir kitap okuyucusu okuduğu kitabı anlamadığı halde ben kitap okudum demez. Bunun bir istisnası var. Sadece Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yüz kızartıcı bir şeydir bu. Yapamadığımızdan mı? Niye her şey gücümüz yetiyor? Bir şeyi ihtiyaç haline getirmekle alakalıdır kardeşler. Bir şeyi hedef haline getirmekle alakalıdır. İhtiyaç duyduğunuz şey ne yapıp edip öğrenirsiniz. Çocuklarınızın ihtiyaç duyduğu şey diye tespit ediyorsanız, çocuklarınızı o ihtiyacı elde etmek için, o hedefe ulaşmak için çocuklarınızla birlikte sizin hayatınız onların programına uymak zorunda kalır. Öyle yapıyoruz. Çünkü ihtiyaç hissediyoruz. Allah'ın kitabını problem değil. Zaten ilahiyatçılar öğrenir. Onlar da ne kadar öğreniyorsa, ya da hocalar öğrenir, ya da işte falanlar öğrenir, filanlar öğrenir. Bıraktık, ihale ettik. Zaten hep böyle yapa yapa bu noktaya geldik ve zaten Allah'ın kitabı bize hitap etmiyor. Hitap ettiği kesin farklıdır. Dikkat edelim. Dünyaya dalmak, ahiretin varlığını göz ardı etmek anlamına gelir. Sonuç sadece bu değil. Böyle yaptığınız zaman da Allah'ın kitabına zaman ayırmayacak bir hale gelirsiniz. Allah'ın kitabına ihtiyaç hissetmeyecek bir hale gelirsiniz. Varlığıyla yokluğu arasında bir fark olmaz bir noktaya gelirsiniz, Allah muhafaza. Böyleleri için, bakın kefara kelimesi geçmedi burada. Burada küfürden bahsetmedi. Sadece bakın tekrar söyleyeyim. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve dünyalıklarla mutmain olanlar, dünya sahip olduğu zaman sevinenler, onur duyanlar, ayetlerimizden gafil olanlar, bunlar varacağı yer cehennemdir yaptıklarının karşılığı olarak. Buna mukabil bunlardan olmaktan Allah'a sığınırız. Buna mukabil Allah Teala bir de inşallah bizden bahsetmiş olsun. İnnellezine amenu ve amilussalihat. İman edenler ve salih amelde bulunanlar. İmanlarını güzel amellerle süsleyenler, yehdihim rabbuhum bi imanihim. Onların imanları sebebiyle Rableri onlara hidayete erdirir. İmanları sebebiyle Allah onlara yol gösterir. İman, amel beraber tabii ki, ama ameli amel yapan da yine imandır. İman yoksa amel gene işe yaramıyor. İfade dikkat edelim. 9. ayet. İman edip salih amel işleyenleri Allah Teala imanları sebebiyle hidayete erdirir. Tecri min tahtihimul enhar fi cennetin naim. Onların altından ırmaklar akar ve naim cennetlerindedir. Onların cennetteki yalvarışlar, yakarışlar da şöyle. 10. ayet. Da'vahum fiha subhaneke Allahumma ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların davası, onların duası, onların nidası orada, konuşmaları Sübhaneke Allahümmedir. Allah'ım sen eksiksizsin, tam ve mükemmelsin, ne muazzamsın, ne muhteşemsin demektir. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Orada birbirleriyle karşılaştığı zaman esenlik dilekleri selamdır, selamun aleykümdür. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemindir. Davalarının ya da dualarının sonu, en sonunda yine elhamdülillahi rabbil alemin. Cennet ehli. Allah bizi bunlardan eylesin. Bu ifade 9. ayetteki bin nüansın altını çizelim. Çünkü genelde Kur'an-ı Kerim'de tecri min tahtihel enhar der. Yani ırmaklar cennetin zemininden akar diye ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde bu kavram farklı anlatılır. Genelde diğer onlarca ayette geçen kalıpla birebir benzeştirildiği için karambole gitmiş durumdadır. Bizim Türkçe meallerde dahil bir kısmı, özellikle büyük bir kısmında 3 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu 3 ayet cennet tasviriyle alakalı farklı bir bakış açısı sunar. Birisi burası, yani Yunus 9. ayet. Bir diğeri Kehf suresi 31. ayet. Bir diğeri Araf suresi 43. ayet. Bu 3 ayet, Yunus 9, Araf 43, Kehf 31. Bu 3 ayette tecri min tahtihel enhar değil, tecri min tahtihimul enhar. Yani ırmaklar cennetin zemininden akıyor değil ya, ırmaklar cennetliklerin altından akıyor, eğer tercüme edeceksek. Farkı ne? Cennetin altından akan ırmakla cennetliklerin altından akan ırmak. Kur'an'ın bu 3 ayeti sadece bu ifadeyi kullanır. Ne anlama gelir peki bu? Bunu Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden de yardım alarak, istifade ederek bir sonuca şöyle varabiliriz. Zemininden ırmakların aktığı cenneti anladık zaten. Zemininden ırmaklar çağılıyor gidiyor. Fakat burası mesela Zuhruf suresi 51. ayet-i kerimede Firavun'un bir cümlesi var. Firavun'un bir cümlesine Allah Teala orada yer verir. Zümer 51. Firavun çağırıyor. Sesleniyor. Diyor ki ya kavmi, ey kavmim. Eleyse li mulku Misr? Mısır'ın mülkü benim değil mi? Ve hadil enharu tecri min tahti. Ve bu ırmaklar benim altımdan, tırnak içinde söylüyorum, Bu ırmaklar da benim altından akmıyor mu? Yani Firavun'un altından ırmaklar, hadi ırmağın bir tanesi aktı da altından, diğerini nasıl akacak? Bu anlamda alt değildir bu. Ya hani biz tahtı tasarrufuna diyor, nikahı altında diyoruz ya. Nikahı altında, aslında tahtında demek bu anlam, tasarrufunda, yönetiminde demektir. Allah Teala cennet ehlinin tasarrufuna veriyor cennet ırmaklarını. Nasıl yani? Dünyada bunu anlama imkanımız yok ki. Kendimize zor hakim olmuşuz, tasarruf sahibi olmuşuz. Allah Teala cennete lütfetsin hepimize. Cennete bu ırmakların tümünü cennetlik olan insanların tasarrufuna veriyor. Nasıl istersen öyle kullan. Hepsi senin elinde. Hani aleyhissalatü vesselamın bir ifadesiyle her bir insana 10 dünya kadar, 10 dünya kadar yer. Müslüman diyor ki ben ne yapacağım 10 dünya kadarı? Bu kafayla düşünürsen tabii öyle. Cennet öyle bir şey değil ki ya. Yani burada tüketemezsin, burada uğraşamazsın. Kim uğraşacak? Herkes elindeki mülkü çıkarıyor zaten başkasına. Değil mi? İpotek havale etmek için. Cennetle alakalı tasavvurlar farklıdır bakın. Cennet ırmakları cennetliklerin tasarrufuna veriliyor, yönetimine. Bu bir örnek. Zuhruf 51. ayet-i kerime. Zuhruf 51. Bu ırmaklar benim altımdan akıyor. Yani benim tasarrufumda akıyor. Buna benzer bir kullanım daha var. Tahrim suresi 10. ayette Allah Teala kafirlere Nuh ve Lut'un karılarını örnek verdi. Kâneta tahta abdeyni der. Bu iki kadın iki kulumuzun tahtında, iki kulumuzun nikahı altında. Nikah kelimesi geçmiyor ama tercümen başka türlü olma imkanı yok. Nikahı altındaydılar. Ne demek nikahı altında? Onun yönetiminde demek. Kur'an da bu ifadeyi kullanınca taht kelimesinin, yani altında diye tercüme ettiğimiz kelimenin mecazi anlamda tasarrufu altında olma anlamı da olduğuna göre burada sadece bu üç ayette özellikle cennet ırmaklarının cennet ehlinin tasarrufuna verildiğini Allah Teala ayrıca bize bildiriyor. Bu incelik bizim Kur'an tercümelerinde genelde diğer ayetlerle benzeştirildiği için karambole geliyor, yansıtılmıyor. Genelde altından ırmaklar akan cennetler diye geçiştiriliyor. Halbuki öyle değil. Bu özel bir ifadedir, özel bir üsluptur. Cennet ehlinin tasarrufuna ırmakların verildiğini anlatan bir ifadedir. Ha, bildiğimiz anlamda olamaz mı? Yani insanlar üzerinde altından ırmaklar akıyor böyle. Hani benzer şeyler olabilir mi? O ayrı bir konu ama özellikle bu kullanım, bu yapıda söz konusu olunca Kur'an'da oradan hareketle böyle anlamak mümkün. Hadislerde de cennet nimetlerinin insanların ya da cennetliklerin istediği şekilde yönlendirileceğine dair. Ne isterse hepsi verilir. Yani isteyip de olmayacak bir şey yok cennette. İsteyip de olmayacak bir şey yok. Tabii dünya kafasıyla değil. Dünya kafasıyla değil. Yani mesela canım şöyle bir şey istiyor şu anda dünyada. Aslında söylediğin şeyin cennet ehlini isteme imkanı yok. Yani ya Rabbi şöyle beni bir cehenneme gönder de bakayım acaba. Böyle bir şey olmaz ki zaten, cennete gitmiş. İster misin ki acaba? Onu şimdi düşünüyorsun sen kendi kendine. Romantik bir şeyin peşindesin. O ayrı bir konu. Yani bu kafayla isteyeceğin şeyle cennet ehli olarak isteyeceğin şeyler aynı değil ki. Adam diyor ki ben cennette, hanım cehennemde ya da tersi olduğu zaman, peki ben çok seviyorum, beraber olmak istesem Allah beni dinleyecek mi? Bu sorunun cevabı öyle verilmez. Bu sorunun cevabı şöyle verilir. Sen gerçekten isteyecek misin o zaman? Onu bilemiyorum ki. İsteyemeyeceksin ki zaten. Orada çünkü felâ ensâbe beynüm, arada ilişki kalmayacak. Kimse kimseyi zaten tanımıyor ki. Ne karısı, ne kocası, ne kardeşi, ne çocuğu. O anlamda istekler konusunda Allah Teala sınır tanımayacak veya sınır koymayacak. Bunun işareti olarak da bunu okumak mümkün. Bu üç ayeti Yunus 9, Araf 43, Kehf 31. ayetlerde bu ifade özellikle geçiyor. Sadece bu üç ayet. Onların, cennet ehlinin cennetteki dualarına gelince çok hoş bir dua. Subhanekallah'tır, Esselam'dır, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Aslında zaten Müslüman olanlar eğer otomatiğe bağlamamışlarsa, tabirimi hoş görün, eğer otomatiğe bağlamamışsa, eğer işin bilincindeyse zaten bu üç kavram üzerine bir hayat yaşamıyorlar mı? Allah'ın eksiksiz olduğu tam ve mükemmel oluşunu zaten her gün söylemiyorlar mı? Başlarken namaza Subhanekallahümme bihamdik başlıyor zaten. Arkasında zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin olmuyor mu? Günde defalarca, 40 defa deyince kızabilirsiniz. Çünkü hocam biz 40 rekattan fazla kılıyoruz diyebilirsiniz. Nafile namazlar hesaba katmadan yuvarlak rakam söylüyoruz değil mi? 40 rekat kılmıyor ki Müslümanlar. Daha fazla da kılabilir. Ama defalarca her rekata Fatiha suresini okutuyor Allah bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve bu adeta cennete yönelik bir provadır. Eğer işin farkındaysak, işin farkındaysak her gün cennet lafızlarını konuşuyoruz. Her gün cennette konuşacaklarımızı dünyada konuşuyoruz. Allah lütfetsin, yaşadığımız, konuştuğumuz, eyleme döktüğümüz bu cümleleri cennette de uygulamaya, konuşmaya, söylemeye, eyleme dökmeye Rabbim lütfetsin. Çünkü yapı aynen böyle. Burada nasıl yaşıyorsanız, buradaki zikriniz neyse, buradaki fikriniz neyse, buradaki telaffuzunuz neyse, buradaki gündeminiz neyse, ahirete de aynen taşınacaktır. Yani burada olmayan bir hayat orada olmayacak. Burada yaşanmamış bir hayat orada yaşanmayacak. Burada farklı bir hayat, orada farklı bir hayat yok. Tam buraya uygun bir hayat yaşanır. Burada sadece zevk-ü sefa ile yaşıyorsanız, evet zevk-ü sefa, yani Allah'ı tanımayan bir zevk-ü sefanın karşılığı orada elbette bellidir, Allah muhafaza. Bu ifade özellikle dil alışkanlığı değilse eğer, dil alışkanlığı değilse eğer, gerçekten çok muazzam ifadelerdir. Allah'ın eksiksiz olduğunu, aramızda selamlaşmayı ve de davanın ya da duanın sonu olarak da Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesini tekrar etmeye ama aynı zamanda bunun üzerinde tefekkür ve tedebbür etmeye, düşünmeye devam edelim inşallah. Ayet 11. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَشَّرْ اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ İnsanlar hayrı acele istedikleri kadar, hayrı isteyip de Allah'ın acele o hayrın karşını vermesini istedikleri gibi, eğer şerri istedikleri zaman da hemen acele Allah onlara cevap verseydi, biraz çetrefilli bir ifade oldu, tekrar düzelteyim. İnsanlar bir hayır istediklerinde, bir iyilik istediklerinde Allah Teala'dan hemen onun verilmesini isterler değil mi? Hemen peşin ya Rabbi. Tahammülüm yok, bir aya kadar, bir seneye kadar çok uzatma, hemen istiyorum. İnsanlar bunu ister değil mi? Hayır için. Eğer bunu isteyip de Allah'ın da onlara hemen cevap vermesi gibi şer istediklerinde de eğer Allah onların ya da şer yaptıklarında, kötülük yaptıklarında da Allah onların bu şer ve kötülük taleplerine anında cevap verseydi ne olurdu? Ne olurdu? لَقُدْيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ Ecelleri biterdi, başlarına bela alırlardı. Hayrı Allah Teala acele ettiği kadar şer isteklerine de acele cevap verseydi işleri biterdi. فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ يَرْجُونَ لِقَانَ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ama buna rağmen biz, bize kavuşmayı ummayan, bize kavuşma derdi taşımayanlar, onları kendi azgınlıklarıyla oyalanıp bırakırız diyor Allah Teala. Allah Teala'nın rahmetinin gereğidir. Gerçekten yani hayır murad ettiğimiz zamanki aceleciliği eğer Allah'ın hemen peşin olarak devreye girmesi gibi kötülüklerde de devre girseydi yanılmıştık gerçekten. Çünkü kendi kendimize bu anlamda çok bela istediğimiz oluyor. Mesela tabi'in müfessirlerden Mücahid'in bu ayeti tefsirini bireysel bir alana çekerek şöyle dediğini biliyoruz. Diyor ki kişi öfkelendiği vakit, kızdığı vakit, sinirlendiği zaman kendisine, malına veya çocuklarına karşı Allah'ım helak et, Allah belasını versin, mübarek kılma, bereketsiz kıl ya da haşa lanet et gibi sözlerle beddua yaptığında kişi eğer hayır duası kabul olunduğu gibi bu bedduası da kabul edilecek olsaydı şüphesiz onların ecelleri de sona ererdi. Çünkü insanlar her gün bazen sinirlenerek bazen farkına varmadan ya kendisine ya malına ya çocuklarına bu anlamda kahrederek beddualar okuyor. İyi ki Allah kabul etmiyor. Allah bizden daha iyi bilir ya. Allah'ın bize merhameti bir annenin yavrusuna merhametinden kat be kat fazla sadece anlayalım diye böyle bir örnek veriyor Peygamber aleyhisselam. Ketebe ala nefsihir rahmetir. En'am suresinde Allah kendisine rahmeti ilke edinmiştir. İlke olarak belirlemiştir Allah rahmeti kendisine. Rahmeti ilke edinen bir Allah. Dolayısıyla azabı gerektiren konularda bile tecil eder. Azabı gerektiren konuları bile erteler. Mühlet verir. Bu mühlet Allah'ın unuttuğu anlamına gelmemeli. İşte gafletimiz burada. Allah sanki unuttu gibi öyle değil. Sadece mühlet verir, ihmal etmez, imhal eder, mühlet verir sadece. Bu Allah'ın rahmetinin gereğidir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime insanın ne kadar zayıf yaratıldığını anlatır. Yani insan farkına varmadan kendisinin sonunu hazırlayacak bir cümle kullanabilir. İster ki hemen kabul edilsin. Oysa bir gün sonra iyi ki olmamış ya. İyi ki olmamış da senin sayende değil ki Allah'ın rahmeti sayesinde oldu. İnsanın zayıf yaratıldığını da işaretini anlatıyor bu ayet kelime. ve Allah Teala günahları cezalandırmaz. Yasin'den hemen bir önce Fatır Suresi. Yani niye Yasin'den bir önce dedim ki? Yasin'i çok okuduğumuzdan dolayı biliyoruz. Yani öyle diyelim ki kriter olsun en azından. Yasin'den hemen bir önceki Fatır Suresi'nin son ayeti. O son ayet Allah Teala diyor ki: "Velau yu'akhidullahu en-nase bima kesebu." Eğer insanların işledikleri ameller sebebiyle, yaptıkları şeyler sebebiyle eğer Allah insanları cezalandıracak olsaydı, "Ma taraka ala zahriha min dabbetin." Yeryüzünde bırakın insan canlı kalmazdı. İnsanların işledikleri yüzünden eğer hemen peşin ceza verecek diye bir kural olsaydı, yeryüzünde canlı kalmazdı. Benzer bir ayet Nahl 61'de de aynı şekilde, eğer insanların yaptığı zulüm sebebiyle Allah cezalandıracak olsaydı, böyle bir yasası olsaydı, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Nahl 61'de de benzer bir ifade. Allah Teala bu anlamda rahmeti sınırsız, ama Allah'ın rahmetine aldanmak da bir o kadar yanlış. Allah'ın rahmetinin sınırsızı ne kadar doğru ve ne kadar muazzam bir şeyse, Allah'ın bu rahmetine aldanmak da nasıl olsa Allah gafurdur rahimdir demek ve bu şekilde bildiğin okuma devam etmek de bir o kadar yanlıştır. Allah Teala yaptıklarımızın karşılığını hemen vermez. Zaten verseydi eğer, iyiliklerimizin karşılığını hemen, hele özellikle kötülüklerimizin karşılığını hemen verseydi, yeryüzünde Allah'a isyan eden insan olmaz ki. Düşünün, mesela şöyle bir yasa olsa, yalan söyleyen kişinin anında dili tutulsa, ya da harama bakan kişilerin gözleri ilk harama bakışta biri gitse, ikinci harama bakışta da biri gitse, bu toplumun büyük bir kesimi zaten ya tek gözlü olur ya hiç gözü olmaz. Niye? Haram haşır neşiriz. Allah'ın bir kuralı yok, böyle bir kuralı. İyi ki de yok. Olsaydı zaten kimsenin haram işleme imkanı kalmazdı. Bir şansın vardı, o kadar. Onun dışında yapamazdı zaten. Allah bu anlamda peşinci değildir. Buna rağmen Allah'ın kurmuş olduğu bu sistemi kendi anladığımız şekle benzetmeye çalışma gibi çabalar var. Yani Allah ne iş yaparsanız karşını dünyada verir derseniz, bu ilahi nizam değildir. Bu ilahi sistem değildir. Bu Allah'a iftiradır. Peki hiç mi vermez? Neye ne kadar vereceğini bilmediği, kural olarak olmadığı için söylüyorum bunu. Yoksa Allah Teala tamamen soyutlanmıştır, hayata karışmaz anlamına değil. Ama hangi suç, hangi ceza ya da hangi ceza, hangi suçun karşılığı, bunu kimse tespit edemez ki. Ya da gerçekten suç işlediği için mi ceza, yoksa imanını denemek için bir imtihan mı, samimiyetini ölçmeye yönelik bir baskı mı, bilemezsin ki bunu. Müslüman o açıdan başına gelen bütün felaketlerden dolayı sabreder, kazanır. Karşılaştığı bütün nimetlere karşı şükreder, yine kazanır. Müslümanın her halükarı zaten avantaja ve kara yöneliktir. Allah Teala bu düşünceyi, bu şuuru hepimize lütfetsin inşallah. Rabbim bizleri bir an olsun bize bırakmasın inşallah. Subhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 60 61.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
13: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Hayalinizdeki Umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun Umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87. Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Kudai'nin derlediği Müsned-ü Şihab ile aleyhissalatü vesselama ulaşmaya çalışıyoruz. Elidlu ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, niyazına aralıksız devam ediniz. Böyle söylüyor veya buna yakın söylüyor Peygamberimiz. Bu bir edeptir, bilirsiniz. Fîmâ kâl ev kemâ kâl denilir. Elbette aleyhissalâtu vesselâm bizzat kelime kelime, harf harf, hareke hareke aynen böyle söyledi demeye cesaretimiz var. Zaten rivayetlere güvenmezsek elbette onun öyle olduğunu iddia edemeyiz. Yani peygamberden intikal ettiği haber verilen bir söz veya peygamberin hayatına dair bir ifade, aynen o sözü bize nakleden insanlara itimadımızdan dolayı öyle kabul görmüştür. Çünkü o tür sözleri ikiye ayırırız. Ya mevzudur, uydurmadır, yalandır, at bunu denilen sınıftadır ki onlara hadis dememizin anlamı yok. Ama mevzu hadis, ama uydurma hadis diyoruz. Lakin öyle değilse, biraz hasta fakat az grip olmuş, ameliyat olacakmış veya parmağının biri kesilmiş, nekahet dönemini yaşıyormuş, çok hastaymış, zayıflamış, yok efendim şişman bu biraz ama fazlalıkları da oluşmuş. Öyle denilmez hadisler için, o başka varlıkların sıfatlandırılmasında kullanılır. Hadis mi değil mi arkadaş, sen onu söyle demem gerekiyor. Hadis ise tamam, onu hadis kabul et ve öylece anla ve dinle. Bak ben sana bir hadis okuyorum. Ya zel celali vel ikram sözüne, ey celal ve kerem sahibi Allah'ım, niyazına aralıksız devam et diyor aleyhissalatü vesselam. Böyle mi söylüyordu? Türkçe mi konuşuyordu? Öyle değil, ben anladığımı söyledim. Geliyorlar aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah, senden duyduğumuz ve öğrendiğimiz sözleri aynen muhafaza edip nakletmek, başkalarına duyurmak istiyoruz fakat korkuyoruz. Acaba bir kelime onun yerine benzer bir kelimeyle değiştirildi mi ki aynısını kafamızda, hafızamızda muhafaza edemedik mi acaba diye aleyhissalatü vesselam diyordu ki, korkmayın, haramı helal, helalı haram kılmadıkça rivayet edebilirsiniz, benden nakledebilirsiniz diyordu. Biz de aleyhissalatü vesselamdan naklediyoruz. Ya del celali vel ikram, buna devam edecekmişiz. Nasıl? Mesela çayın yanında, o gelmeden önce sabırla beklerken. Başka? Sigaradan önce de olsun mu? Çünkü sigara içerken biraz yakışmayacak galiba. Siz dükkanı açmadan ya da çok kıymetli ve değerli eşyanızı kasanıza yerleştirip üzerine kilitlerken kaç tane söyleseniz ki? Hani bir yemek ki, bir tatlı çeşidi ki veya bir yiyecek ki, aman Allah'ım bir bayılmadığınız kaldı, neredeyse dengenizi kaybediyorsunuz. Evet, onun geleceği haberini alınca, gelinceye, yiyinceye kadar ne kadar ki, ne kadar söyleseniz ki? Bakın neyi anlatmaya çalıştım. Efendim biz bize göre bir hayat yaşarken onun ara boşluklarında da dini yaşamaya çalışırsak galiba böyle olur iş. Yani Allah'ı celal ve ikram sahibi bileceksiniz. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, ey celal ve kerem sahibi olan Allah'ım diye ona yalvarıp yakaracaksınız ve o yalvarmaların ara boşluklarında siz onun istemediği bir hayatı yaşayacaksınız, olur mu? Aman Allah'ım, ne kadar büyük yanlış değil mi? Yani mesela namaz kılacaksınız, öğle namazı, namaz kılacaksınız, ikindi namazı, ya da akşam ve yatsı ya da sabah namazı ya da bu namazlar arasını Allah'a ve peygambere göre yaşamayacaksınız. Namazda dediklerinizi namaz dışında uygulamayacaksınız. Namaz dışında yaptıklarınızı namazda aklınıza getirmeyeceksiniz ve siz namaz ile Allah'a yalvarıp yakaracaksınız. Olmaz öyle şey. Allahu Ekber diyeceksiniz. Hayatınızda nice kebir ve ekberler varmış. Bunu unutacaksınız. Sonra Allah'ı unutacak, onlara Ekber diyeceksiniz, öyle mi? Benim adamım en büyük, ondan başka büyük yok. Neden öyle? Ya da benim kasam en büyük, daha büyüğü yok. Benim kağıtlarım en büyük, benim her şeyim en büyük, daha büyüğü olmaz diye senin Tanrı ve ilah edindiğin, Rabbin ve ilahın olarak Allah en büyük, başka büyük yok dersen zaten bu demen gerekendir. Ama onun yanında başkalarını deme. Celal sahibi ve ikram sahibi, kerem sahibi Allah'ım. Hatta diğer hadislerle birlik şu üç cümleyi beraber zikredip Allah'tan yardım isteyeceğimizi hatırlıyorum. Ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum, ya bedi'as semavati vel ard. Bütün bunlardan sonra diyeceksiniz ki bir rahmetike estağiz. Ya Rabbi, senin rahmetinle senden yardım isterim. Bedi'us semavati vel ard bi Allah. Bütün sema onun, bütün arz onun. O var etmiş, o yaratmış. İşte o Allah'a iltica ediyor. Ona yalvarıp yakarıyorsunuz. Gökte ne varsa, gök kendisi dahil, içindekilerle birlikte hep Allah'ın. Yerde ne varsa, yerdekilerle birlikte o da Allah'ın bileceksiniz. Ve Allah'a yalvaracaksınız. Gerçekten yetkili bir Allah değil mi o zaman? Peki, ya hayyu ya kayyum, bir rahmetike estağiz. Allah'ı hay bilecek ve kayyum bileceksiniz. Can ondan, dirilik ondan, ama diri olan o, ama sadece o diri, hayat veren o, hayatın sahibi o, kendisi de hay olan bir Allah. İşte ona yalvaracaksınız. Dilinizden düşürmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bir rahmet ki estağiz. Ya Rabbi, senin rahmetin ve merhametinle senden, senin yardımını isterim. Bir de diyeceksiniz ki ya zel celali vel ikram. Ey celal sahibi, celalet sahibi, yücelik sahibi. Ey hayata hakim, ey güçlü ve kuvvetli, ey karşı gelinmez, ey muazzam özellikler sahibi, ey azamet sahibi Allah'ım, sen ki bir de ikram sahibisin, kerem sahibisin, değerlisin, değer verensin, seninle olan şeyler değerlidir, senin değer verdiklerin değerli, sen ikram edersin, sen ikram sahibisin, bu işe layık sensin Allah'ım ve bana yardım et diye dua edeceksiniz. Allah'ı böyle dilinizden düşürmeyeceksiniz. Yolda bir yakınımla yürüyorum. Az saf ve samimi, sokak çocuğu olduğu dönem olmamış belki de, İffet ve namusuyla samimiyet döneminden geçmiş hep. Ahlakı güzel, edebi güzel büyümüş. Bu samimiyetinden belki de, bu saflığından dolayı gayet saf ve samimi biçimde soru verdi. Allah Allah, ne olacak ki? Duvara bak, kaç defa yazmışlar seni seviyorum diye. Nedir bunun anlamı? Böyle laf mı olur dedi. Evet dedim. Sen anlamazsın. Onun aşkı duvara yansıyacak. Her şey onu söyleyecek. Ama o seviyor. Bunu herkes bilecek. Ama seviyor, herkes anlayacak ve fakat o seviyor onu, duramıyor, söyleyecek, yazacak, tekrar edecek, eline bir kağıt alacak, baştan sona seni seviyorum yazacak, sevgilisinin adını yazacak, böylece sevmiş olacak. Tuhafına gitti, anlamsız bir amel olarak bu yapılan işe sadece güldü ve geçti. Evet dedim, insanlar aşkını, sevgisini, sevdasını vahye dayandırmazlarsa böyle olur elbette. Sonra herkes bilsin diye ilan ederler. Adam öyle çok seviyor, öyle çok seviyormuş ki sevgilisini, bir gün sevgilinin diyarına gidip o taşı kucaklıyor, bu taşı öpüp okşuyormuş, o duvara el sürüyor, bu duvara yüz sürüyormuş. Arkasından yanlış anlarlar diye diyor ki: Emurru aleddiyari diyari leyla, ukabbilu zel cidara ve zel cidara, ve ma hubbuddiyari şagafne kalbi, velakin hubbu men sekeneddiyara. Sakın ha, ben öyle taşları, toprakları, duvarları öpüyorum diye ben taş toprak sevgisiyle deli divane olduğum zannetmeyin. Ama ben bu bölgede oturanın, yaşayanın, buradan geçenin, buralara bakanın sevgisiyle yapıyorum bu işi diyordu. Hani madde planında dünya adına bir insan aşkı olarak insanın içine düştüğü durum. Peki o öyle ola dursun, ya biz Allah'ı sevecek miydik? Tabii. Ama nasıl sevecektik? Bir an mı? Hani kandil gecelerinde, kandilsiz gecelerin kimilerinde, ya da bulutlu gecelerde, ya da ay berrak ve dolunay olduğu zamanlarda, sadece gece mi, bazen gündüz de sevsek, hani boş bulunduğumuz zaman, şöyle bir rahat ve istirahat döneminde, işte olabildiğince bazen arada bir de Allah'ı sevsek mi? Öyle değil. La ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, ya zel celali vel ikram, ya bedi'as semavati vel ard, ya hayyu ya kayyum, Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve benzeri nice Allah'ı gündemde tutma, kalbime yerleştirme, kalbimdekini fark etme, gözümün önüne koyma, kulağımın dibinde seslenme, bütün benliğimi sarma, hayatın tümünü kuşatma anlamına ben bunu hep ağzıma alacak, hep dilime alacağım, hep görebileceğim yerde, hep duyabileceğim yerde olacağım. Çünkü ben Allah'ı hep seveceğim zaten. İnsanlar madde planında sevdiği şarkıyı, sevdiği sözü, sevdiği eşyayı, sevdiği insanı gözünün önünden ayırmaz da ben sevgide, sevgiyi bana vermede, beni seven eylemede, sevgiyi bana öğretmede, tek Rabbim ve ilahım Allah'ımı nasıl gündemde tutmam, onu hep söylemek, hep onu ifade etmek durumundayım. Hatta Duha suresinin son ayetini isterseniz bu anlamda yeniden hatırlayın: Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Hep söylemek zorundayız. Allah'ın nimetlerini Allah'tandır diye hep söylemek zorundayız. Minnet ona, hamd onadır diye hep söylemek zorundayız. Rahman o, Rahim odur diye, semavat onun, arz onundur, gökte ve yerdekiler onundur diye hep söylemek zorundayız. Onun verdiği imanı, onun gönderdiği peygamberleri, ona ait bir hayatın ondan rahmet ve merhamet sebebi olacağını hep ifade etmek zorundayız. Tekrar ediyorum: Ya zel celali vel ikram, ey celal ve kerem sahibi Allah'ım, niyazına aralıksız devam ediniz. Ema innen nezra vel yemine hinsun ev nedemun. Allahu Ekber. Şu da bir gerçek ki diyor aleyhissalatü vesselam, adak ve yemin sonuç itibariyle ya günaha düşüş ya da pişmanlıktır. Estağfirullah. Ya Rabbi, verdiğin imkanları hayırda kullandır. Ya Rabbi, akıl verdin, firaset verdin, fikir verdin, bunları sana kullukta kullanmamıza yardımını esirgeme. Adam durduk yerde kendi kendine, yani aslında hiç gerek yokken tutup adak adıyor ya da yemin ediyor ve günaha giriyor sonunda, ya da pişman oluyor. Evet, aynen öyle değil mi? Abi canım kardeşim, sakin ol. Yemine ne hacet? Dikkat edin. Hem ki ısrarla ve çok yemin edenler genellikle ya kendine güvenmeyen ya sahtekarlık yapan insanlardır. Hatta çocukları küçükken eğitim dönemindelerse, yemin etmişlerse, ben şöyle dalıp düşünüveriyorum: yok galiba yalan söyledin de beni inandırmak için bir de yemin ettin galiba herhalde, ama yok yok, sen yeminden vazgeç, ben sana inanayım dediğim olur. Hatta satıcılar için de öyle. Adam basıyor yemini, ben de kaçıyorum oradan. Dur diyor, nereye? Ama yemin ettin ya, çek git demedin mi sen bana diyorum. Bence öyle gibi. aldığı fiyata ısrar ederse, şu kadardan fazla mümkün değil, yemin billah kâr etmiyorum derse, yemin etmeye çalışıyorsa kalitesi için, yapısı için, durumu için kaçacaksın oradan. Yani ne diye böyle bir adamla ortak iş yapacaksın da alışveriş gibi? Yemin etmek ya da nezir etmek. Nezir adak demektir. Hani adayacaksınız. Oğlum eğer 1.75 mesafeden atlayabilirse evet, ben ona 2.75'lik bir atlama adıyorum. Yani böyle şeyler aslında. Söyleyin, adarsa insanlar sanki o iş olacakmış gibi düşünüyorlar. Eğer şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım. Etme eyleme. Sen onu olmadan önce de tut da Allah sana o işin olmasına yardım etsin. Eğer şu işim olursa ben para verecek ve birine hatim indireceğim. Hatim indirecekmiş adam. Nasıl öyle? Kur'an'ı baştan sona birine okutturacakmış. Kendisi de okumuyor beyefendi. Tabii parası var ya onun. Öyle ayarlayacak yani. Eğer şu işim olursa 3 tane koyun kesecek. 5 tane de yani etmeyin. Bütün bunları siz Allah'a kulluk adına yapacaksanız önceden yapın. Siz iyi bir kul olmaya çalıştınız diye Allah size yardım etsin. Yemin etmeyin. Yani yemin edince Allah'ı da şahit tutuyorsunuz. Gerçekten yani o kadar güveniyor musunuz? Yapabilecek misiniz? Vallahi ve billahi ve tallahi ve anillahi ve billahi bu işi yapmak konusunda kesin ve garantiniz var, öyle mi? Sakin olun. Ama inanmazmış karşıdaki. Bırakın inanmasın, mecbur değilsiniz. İnandırmak durumunda değilsiniz. Salıverin. İsterse inanmasın. Allah inanıyorsa tamam. Siz ancak o kadarına sorumlusunuz. Ondan sonra sizin işiniz değil. Tekrar okuyorum. Şu da bir gerçek ki adak ve yemin sonuç itibariyle ya günaha düşüş ya da pişmanlıktır. Yani adam adayacak adağını, sonra yerine getiremeyecek. Pişman olacak, günaha düşecek. Ya da adayacak, yerine getirse bu sefer adadığı şey kendisinden ciddi kayıplar oluşturacak. Pişman olacak ya da günaha düşecek. Mesela ben şöyle şöyle olursa böyle olsun diye adamıştım ama o günlerde benim bunu yapacak imkanım ve param ve pulum ve sıhhat ve afiyetim vardı. Evet, ama şimdi imkanım kalmadı, ne yapsam diye nicelerini görmüşümdür. Adamayacaktın. Ama Kur'an-ı Kerim'de de müminleri tarif ederken adaklarını yerine getirirler. Adadıktan sonra yerine getir tabi, mecbursun ona. Ama neden adıyorsun? Ama ben öyle adaklar bilirim ki oğlunu ve kızını İslam'a adamış adam. Maşallah. Peki yapamazsa sorumlu değil zaten. Adamış adama yaptı mı tamam. Dahası olmaz ki şu işim olursa bu işi yaptım değil. Bence oğlunu kızını adamaktan öte kişi kendisini adasa daha güzel olacak. Buna hiç kimse yanaşmıyor Allah için. Diyecek ki bir insan, Müslüman olarak bir insan. Ya Rabbi ben kendimi, yani işte beni, beni ben eden özelliklerin tümüyle ki onlar duhadan öğreniyoruz. Malım mülküm nem varsa, bedenim, kafam, gözüm, kulağım nem varsa, bir de bilgim, inancım ve ilmim ne varsa, beni ben eden bütün varlığımla ben kendimi sana adadım, sana kulluğa, ben cennet yolunda olmaya kendimi adadım ya Rabbi diyeceksin, demek zorundasın. Bu imanın gereğidir. Hadi başla bismillah. Yapabildiğin kadar kârdır. Yapmaya cesaretin ve ciddiyetin kadar kâr desin. Yapamadın, eğer mazeretini Allah kabul ederse zaten yaptın sayılır. Ama mazeretini Allah kabul etmeyeceği bir kaytarmayla yapmamışsan istiğfar et, dön geriye. Hadi bismillah de ve yapmaya başla. Bunun ötesi yok ki. Hepsi bu kadar. Bu kadar kolay, bu kadar rahat bir yol varken neden insanlar koyun adamaya, kan adamaya veya ciğer adamaya çalışıyorlar anlamıyorum. Nedir dertleri insanların? Efendim adayacakmış. Oğlunun sınavından kızının sınavına kadar bütün sınav şartlarında her türlü soru karşısında bir kan akıtacakmış. Alsın eline bir iğne, batırsın her bir seferinde parmaklarına mı? Neresi uygun gelirse yani, anlamıyorum. Bir yerden bir kan çıksın işte, o kadar. Yani bunu adıyorlar gibi geliyor bana. Bir anlamı yok. Yani adayıp da kendin yiyemeyeceğin şeyi bari hiç olmazsa inşallah hayırlısıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla şöyle olursa dostlara bir ikramım olsun filan de sen de otur beraber ya. Hayır, onu da yapmayacak. Adağım adak, nezirim nezir olsun ki, olursa olsun ki, ben böyle olsam ki, bütün bunlar kişiyi ancak yorar, sonunda pişman eder, hatta günaha düşürür. Yemin o çok daha çetindir. Yeminin üçe ayrıldığını biliyoruz İslam dininde. 1- Rastgele, la alet tayin, belirliliği veya özeni önemi olmadan ağzı alışkanlığı yapılıveren yeminler. Vallahi billahi diye başlananlar da bu grupta. Adamın dili alışmış. 2- Geçmişte olan bir olayı anlatırken delil sadedinde belge olsun diye söylenen yeminler. Yani adam dün ya da evvelki gün ya da geçen ay ya da önceki sene böyle yapmıştı kesin yemin ediyor, öyle beyan ediyor. Bir de geleceğe ait yapacağına vaat ettiği, söz verdiği konulardaki yeminler. Yarın şunu yapacak, 3 saat sonra bunu getirecek, 5 gün sonra bunu verecek gibi yeminler. Etmeyin. Yemininiz sizde kalsın ve maalesef hani öyle yaygın hale neredeyse yaygın hale gelen bir inanç, bir Müslüman bugün inşallah diyorsa adamın yalan söyleyeceğine delil kabul ediliyor. Etmeyin. Yemin eden yalan söylüyor, inşallah diyen yalan söylüyor, maşallah diyen yalan söylüyor. Oysa Müslüman Müslümanca söyleyince doğru söylemeli, karşıdaki de bir hayat örneğiyle onun öyle dediyse öyle olduğuna inanmalı. Yani hayatımız tümüyle sanki yemin edilmişçesine ciddi ve sadakat üzerine olmalı. Bir başka hadis. Ümmetil gurrul mütehaccelûne yevmel kıyâmeh min âthâril vudû. Benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinin beyazlığı ile tanınır. Öyle olunca bir daha mı abdest alsak? Sabah kalkınca abdest, sofraya oturacağımızda bir daha abdest, öğlen sünnet kılacağımızda abdest, farzı kılacağımızda bir daha abdest mi alsak? Çünkü abdest azalarının beyaz, parlak, berrak oluşu kıyamet gününde bu ümmetin farkı olacakmış. Öyle değil ama, yani imkan dahilinde kişi abdestin var diye eğer abdest almaması gerekiyorsa tamam ruhsattır ne ala, ama hiç olmazsa her vakit için bir abdest alsa elbette karlı olacaktır. Çünkü bir önceki abdestten o ikinci abdeste kadar işlenilen günahları, o küçük günahları dökecek, silecek ve tertemiz edecektir. Hani diyordu ya aleyhissalatü vesselam, birinizin önünde bir dere aksa, tertemiz su, o kişi o sudan her gün 5 defa yıkansa nasıl tertemiz olur mu? Madde planında hiç kir, ispas bulunur mu vücudunda? İşte abdest de öyle. O da günde 5 defa Müslümanın bütün küçük günahlarını tertemiz edecek bir özelliktir. Buna göre gücümüz yettiğince abdest alalım. Ama abdestim var, ben öylece kılsam namazı. Tamam, o da caizdir elbette. Fakat mesela camide veya herhangi bir ortamda birlikte cemaatla namaz kılacaksak, ben Müslümanlara şöyle biraz safları düzgün ve sık tutun, hem de daha öne gelme imkanınız varsa biraz daha yaklaşsanız dediğim oluyor ve insanlar sanki o zaman rahatları kaçacakmış gibi hem bana bakıyorlar hem hiç kıpırdamadan bekliyorlar. Bu sefer diyorum ki, Müslümanlar, bakın namaza duruyoruz, Kabe kıblenizde, ona şöyle bir karış daha, bir parmak daha, bir adım daha, bir saf daha yaklaşmanız sizin için sevindirici olmayacak mı? Hadi bakalım biraz daha öne. Bu sefer en ön saftakiler oldukça sık, arkasındakiler de dop dolu hale geliyorlar. Evet, abdest konusunda da sanki aynı şeyi hatırlıyorum. Kıyamet gününde benim işaretim olacakmış, ümmeti Muhammed'den olduğuma bir belge, bir vesika olacakmış. Ben bunu istemez miyim? Abdest azalarının beyazlığı, abdest izlerinin beyazlığı, hatta öyle rivayetler görüyoruz, ayaklarını topuklara kadar değil, daha böyle yukarıya kadar yıkayanlar, kollarını dirseklere kadar değil, daha böyle yukarıya kadar yıkayanlar, yani abdestliyken bir daha ama diğer vakitte bir daha alanlar elbette almaları gerekecek. Elbette böylece Allah'ın nimetine nail olduklarını yarın Allah'ın huzurunda bütün insanlığa göstereceklerdir. Yani bir işaret, bir iz, bir alamet, bir belge olacaktır onlar adına. Tekrar okuyorum. Benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerin beyazlığı ile tanınır. اَمِطِ الْاَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِم۪ينَ تَكْسُرْ حَسَنَاتُكَ Müslümanların yollarından, gelip geçtiği yerlerden maddi ve manevi eziyet veren şeyleri kaldır ki, defterine yazılan sevaplar artsın, iyiliklerin çoğalsın. Farklı bir emir, özel bir yöntem, Müslümanların gitmesi gereken yollar düşünün. Müslümanlar orada yürür çünkü. Yani fuhşa, kibire, zinaya, isyana veya hırsızlığa ya da cinayete giden yollarda Müslümanların işi ne zaten? Hatta diyelim şaştı yanıldı, gaflet etti cehaletinden öyle bir yola girdi insan, o yolda barikatlar görmeli kendisinden önce kurulmuş. Yani adım atacak hali kalmamalı, dikenler, dikenli teller, envai türlü çeşit engeller yapılmıştır o yollara Müslümanlar tarafından. Yani bir Müslüman şaşıp da gitmesin diye, yanılıp da düşmesin diye. Ama Müslümanın gideceği, Müslümanların gideceği yollar vardır, gitmesi gereken yollar. Böyle bir yolda da herhangi bir gafil veya cahil insan, hani bilerek değil ama işte öyle insan ya, aziyetinden ve zaafından dolayı oraya Müslümanların gidişine engel bir taş koyuvermiş veya çöp atıvermiş veya bir pislik veya bir başka şey koyuvermiştir veya öyle olmuştur kendiliğinden ya da şeytan ve dostları onu yapmışlardır veya bir kedi ölmüştür veya bir köpek leşi vardır kenarda veya benzer bir şey vardır Müslümanların gideceği yolda. Onlar rahat rahat gidecekken, koşa koşa gidecekken, yani bütün her şeyleriyle, bütün varlıklarıyla o yolda yürüyecekken, tut ki bir eziyet verecek şey vardır yol üzerinde, aman hemen kaldırıver, Müslümanlar rahat gitsinler, ona takılı kalmasınlar, onunla beraber olmasınlar ve gitsinler gidecekleri yere, cennete kadar gidecekler onlar çünkü o yolda. Sen cennete giden yolda engelleri ortadan kaldır ki senin de sevabın artsın, defterine yazılanlar çoğalsın, iyiliklerin artsın. Buna göre sen senin yaşadığın şehri bilirsin. Orada yürüyen insanlar, kaldırımdan, yoldan, karşıdan karşıya, yandan yana giden insanları düşün, gözünün önüne getir. Hani orası var ya, sen biliyorsun onu, orada yürüyenler hep günaha doğru, hep isyana doğru, hep Allah'a karşı gelmeye doğru yürüyorlar ya, hiç orada peygamber örnekliği yok ya, hani şöyle düşünüyoruz, peygamber de o şehre gelseydi, senin yaşadığın köyde, kentte, şehirde, hani o bölgede olsaydı, oradan gitmezdi, oraya gitmezdi dediğin yerler var ya, evet sen bilirsin onları, işte oraya gidilmez yerlere barikatlar konulmuşsa bırak, hatta bir engel de sen koy oraya, ama Müslümanların Müslümanca bir hayat için gittikleri, gitmeleri gereken, gitseler güzel olan yerler konusunda da sakın ha, tesadüfen rastgele engeller çıkmıştır ortaya. Yani bir taş yerinden oynamıştır, bir çukur oluşmuştur veya bir engel vardır veya bir tehlike söz konusudur ya da şöyle insanın istemediği iğrenç bir durum vardır. Onu hemen ortadan kaldırmaya çalış ki Müslümanlar cennet yolunda devam etsinler ilerlemeye. Değilse böyle mutlak anlamda yolda baktın bir engel var, hani diyelim ki bir muz kabuğu, hemen eğilip almaya, aman birinin ayağı kayar da düşer demeye başladın. Bir dakika önce düşün kardeş, acaba oradan gitmesi gerekenler Allah'ın dediği yere mi gidiyorlar? Acaba orada yürüyenler Allah'a itaatı mı gerçekleştiriyorlar? Acaba o muz kabuğuyla ayağı kayıp düşecek adam ayağı kaymadan, düşmeden yürüyüp gitseydi Allah'a itaate mi gidiyordu? Kulluğa doğru mu gidiyordu düşün? Yok isyana gidiyor idiyse sen zaten eteğinden çekecektin. Arkasından koşuyordun, yetişmeye çalışıyordun ama o çok hızlı gidiyordu. Sen geç haber almıştın, daha küçüktün ona göre, o önce başlamıştı bu isyan yoluna. Ama bir engel olsa da diye hatta dua etmiyor muydun? Hatta düşse de yüzüstü düşsün, dizüstü düşsün de varsaydın, yetişseydin, tutsaydın, elinden tutup kaldırsaydın ama geri getirseydin, eteğinden asılsaydın, paçasını alıverseydin ama gitmeseydi, ama dursaydı diye uğraşmayacak mıydın? Öyleyse hangi yolda, kime, ne engel olmuş, ya da nasıl teşvik etmişin iyi bil bakalım. Mesela bir isyan yuvasının adresini sordular. Engel olmaya gücün yetmedi. En azından adres saptırırsınız değil mi? Ay ne kadar yanlış gelmişsiniz diye başlayın. Tam geriye dönecekler onlar. Şöyle 5 kilometre kadar gittikten sonra sola sapacaklar. Orada kimseye sormaları gerekmez çünkü çok yanlış bir yere gönderirler. Aynı isimle başka bir yer daha var. Sonra onu oralarda bir yerlerde saptıracaksınız. Yolu kaybettireceksiniz. Hatta başka arkadaşlarınızı gönderecek. Orada o adamı bulacaklar. Aman sen de iyi ki kurtulmuşsun. Bak vazgeç bu sevdadan. Sen o kötülüğü işlemeye layık değilsin. Sen Allah seni iyi bir insan olsun diye yaratmış diyeceksiniz. Ve onu o kötülükten ayıracak, uzaklaştıracaksınız. Müslümanların yollarından maddi ve manevi eziyet veren şeyleri kaldır ki defterine yazılan sevapların artsın, iyiliklerin çoğalsın. Velhamdülillahi Rabbil Alem.
0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm." Özel efendim.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhsan.
2: Bir işi sadece yapmak vardır. Bir de onu güzel yapmak. Bir insana yalnızca hakkını vermek vardır. Bir de hakkından fazlasıyla iyilik etmek. İşte İslam'ın bize öğrettiği çok güzel kavramlardan biri İhsan. İhsan, sözlükte güzellik anlamına gelen hüsn kökünden gelir. Genel olarak iyilik yapmak, lütufta bulunmak ve bir işi en güzel şekilde gerçekleştirmek anlamlarında kullanılır. İhsan, aynı zamanda Allah'a ihlasla kulluk etmek anlamını da taşır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder." Nahl Suresi 90. Dikkat edelim. Ayette adaletle ihsan yan yana zikrediliyor. Adalet, insana hakkını vermektir. İhsansa bunun ötesine geçebilmektir. Bize kötülük edene bile güzel davranabilmek, öfkelendiğimiz halde affedebilmek, anne babamıza gönülden iyilik etmek, bir insanın sıkıntısını gördüğümüzde elimizden gelen yardımı yapmak. Bunların hepsi ihsanın hayatımızdaki yansımalarıdır. Fakat ihsan yalnızca insanlara karşı güzel davranmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur Cibril hadisinde ihsan şöyle tarif edilir: "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir." İşte bu tarif ihsan kavramının kalbine dokunur. İnsan yalnızken de güzel davranıyorsa, kimse görmediğinde de işini en güzel şekilde yapıyorsa, Allah'ın kendisini her an gördüğünü bilerek yaşıyorsa, ihsan bilinciyle hareket ediyor demektir. İhsan, hayatı sadece yapmam gerekeni yaptım anlayışıyla yaşamamak, Rabbim benden daha güzelini ister mi diye düşünmektir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Pirdaki kabilim. Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah!

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Er-Rahman, sonsuz merhamet sahibi. Rahmetiyle kuşatan, lütfuyla yaşatan, nimetleriyle varlığımızı sürdüren Rabbimiz. Biz fark etsek de etmesek de rahmetin üzerimizdedir. Bir nefesimizde rahmetin, bir lokmamızda rahmetin, gördüğümüz ve göremediğimiz nice nimette rahmetin. Ey Rahman olan Allah'ım, bizi rahmetinden mahrum bırakma. Günahlarımız çok olsa da rahmetinin daha geniş olduğunu unutturma bize. Acizliğimizi bildiğimizde sana sığınmayı, düştüğümüzde sana yönelmeyi, yanıldığımızda sana dönmeyi nasip eyle. Kalplerimize merhamet ver Allah'ım. Bizi katı kalpli olmaktan, merhametsizleşmekten, başkalarının acısına duyarsız kalmaktan koru. Bize verdiğin rahmetten kullarına da pay ayırmayı öğret. Anne babamıza merhamet etmeyi, çocuklarımıza şefkatle yaklaşmayı, muhtaç olana el uzatmayı, incinmiş bir kalbi onarmayı nasip eyle. Ey Rahman, bizi dünyada rahmetinle kuşat, ahirette rahmetinle bağışla. Günahlarımızla değil, rahmetinle karşıla bizi. Bizi kendi rahmetinden ümit kesmeyen kullarından eyle. Ey Rahman olan Rabbimiz! Rahmetin olmadan bir an bile yaşayamayız. Bizi rahmetinden ayırma. Bizi rahmetinle yaşat. Rahmetinle huzuruna al.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Güneşimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
17: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 18.
20: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yasin suresinin 71. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimizin iki türlü ayeti vardır diyorum. Ve bunu ben çok tekrarladım. Bundan sonra da tekrarlayacağım. Bir, tabiat ayetleri. Tabiatta gördüğümüz her şey, ağaç, dalları, yaprakları, çiçekleri, üzerinde dolaşan böcekleri, denizleri, balıkları, yıldızları, kuşları, taşları. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı ve hepsi onun varlığına ve birliğine işaret ettiğinden dolayı ayet denilmiştir. Kur'an'da buna ayet kelimesiyle işaret edilmiştir. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Güneş Allah'ın ayetidir, yıldız da Allah'ın ayetidir, ay da Allah'ın ayetidir diye birçok ayet-i kerime vardır. Bunlara tabiat ayetleri diyoruz. Bir de Rabbimizin şeriat ayetleri, yani Kur'an'daki ayetleri vardır. Biz ikisini de, Kur'an ayetlerini okuyacağız, tabiat ayetlerini de göreceğiz. Kur'an ayetlerinin okuyup tefsirini yapacağız. Tabiat ayetlerini görüp keşfine devam edeceğiz. İkisini de yaparken Allah Celle Celaluhu'nun kelamı veya Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı olduğunu hatırımızdan çıkarmayacağız. İşte 71. ayet-i kerime. Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Onlar görmüyorlar mı? Onlar için biz ellerimizle davarlar yarattık. Koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanları yarattık. Onlara sahip oluyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor Rabbimiz. Şimdi ben meal okudum da hiçbir şey anlamadım. Bir şey yok. Aslında edebiyat hocalarımıza büyük görevler düşüyor. Hani edebiyat hocalarımız lisede ve edebiyat fakültelerinde bir nesir veya bir şiirin tahlilini yaptırırlar ya. Bunun üzerinde biraz daha fazla durmalarında fayda var. Kim söylerse söylesin, söylenen güzel sözlerin her kelimesi üzerinde durma melekesini kazandırmak lazım öğrencilerimize. Adam okuyor. Onlar görmediler mi? Biz kendi ellerimizle onlar için davarlar yarattık. Ve onlar da onun sahibi oluyorlar. Geçiyor. Geçme, geçme. Rabbim diyor ki kendi ellerimizle yarattıklarımız diyor. Burada el kelimesi tabii ki kudreti ifade eder demiş tefsircilerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim kendisine el kelimesiyle ifade ederken bel yedahu mebsudatani eydiyehum yedeyn yeda kelimeleri geçiyor. İki el veya eller kelimesi geçiyor. Peki el mi? Birinde el, yedullahi fevka eydihim, tekil olarak. Birinde yedeyn, yani iki el. Birinde de çok ellerden bahsediyor. Ve hepsi de Allah Celle Celaluhu için. Öyleyse tek el mi, iki el mi, çok el mi? Öyleyse el dediğimiz şey şu bizim kastettiğimiz değil. Ama biz gücümüzü elimizle gösteriyoruz ya, Allah Celle Celaluhu de kendisini bize tanıtarken bizim bildiklerimizden hareketle bizi kendisini bize tanıtıyor. İşte onun için eyit kelimesini, eller kelimesini kullanmış Allah Celle Celaluhu. Yoksa şöyle bir el düşünmeyeceğiz. Ama şunu hatırımızdan çıkarmayalım, meal okurken bile. Kendi ellerimizle diyor Rabbim. Yani o kuzuyu seviyorsunuz, koyunu seviyorsunuz, köpeğinizi seviyorsunuz. Bir kısım insanlar çocuğa bakamayınca köpek almaya mecburiyetinde kaldı evlerine. Batının etkisiyle, batıda kadınlar doğum yapmayınca insan ister istemez bir canlıya karşı sevgisini akıtırsa rahat edecek. Bu sefer çocuk doğurmayan batılı kadınlar köpekle ihtiyaç gidermeye kalkıştılar. Bu sevgilerini, canlıya olan sevgilerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu bize de geldi. Kediye olan sevgilerimiz veya herhangi bir çiçeğe olan sevgilerimiz, böceğe olan sevgilerimiz, bütün yaratılmışı seviyoruz biz. Yaradandan ötürü seviyoruz. Yaradandan dolayı sevdiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hani müzedeki tarihi eserler değerini zamanından ve o zamandaki yaşayan sanatkarından alırlar. Yoksa mermerdir 5 milyon lira, Türk lirası olarak 5 milyon. Bugünkü ifadeyle 5 lira anca eder. Mermer olarak, bakır olarak ancak 6 lira eder veya 6 milyon eder. Ama yapımcısından değer kazanır. Yapımcısı Bizanslı filana aitse, Romalı filana aitse veya Sümerlere aitse veya Hititlere aitse değeri daha da artıyor. Yapımcısından ve yapıldığı dönemden değer alır. Allah Celle Celaluhu neyi yaratmışsa kendi tarafından yaratıldığını bizim dikkatimize sunuyor. Yani yeryüzünde gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, tuttuğunuz, kokladığınız hiçbir şey değersiz değildir. Rabbimin yarattığıdır, başta insan olmak üzere. Fevkalade bir sanat eserini bir salonda sergilenirken ziyaret ettiğinizde bir kara kalemi alıp baştan sona bir çizik atsanız, o sanat eseri şu kadar milyar değer kaybeder. Çizik atılmaktan. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her yaratığa çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde yaptığımız işlere çizik atma denmez. İnsana ise hiç çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde insanı değerlendireceğiz. Rabbim gözlerimizi bu dünyada yarattıklarına çeviriyor. Ya bunları ben yapmıyor muyum size? Ve siz benim yarattıklarıma sahipsiniz. Tarlayı yaradan Allah Celle Celaluhu sahibi olan biziz. Evin bütün tuğlasının çamurunu yaradan Allah Celle Celaluhu, çimentonun taşını yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Ahşabın ağacını yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Demir malzemelerinin demir madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Alüminyumun madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer plastikse plastiğin petrolünü yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Ve biz bunları topluyoruz. Onun verdiği akıl ve onun verdiği elle toplayıp sahibi oluveriyoruz. Ve zellelnaha lehum feminha rakubuhum ve minha yekulun. O hayvanları size boyun eğdirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onların bir kısmına binersiniz, bir kısmının da etini yersiniz diyor. Hani atın sırtına biniyoruz, koyunun da etini yiyoruz. Ve bunları da Allah Celle Celaluhu diyor ki size itaatkar kıldık diyor. Yok hocam, onlar itaatkar değildi, biz onları itaatkar hale getirdik. Yani vahşi atları dağdan yakaladık ve biz onların üstüne bindik denebilir. Doğru, vahşi atları yakaladık, üstüne bindik de vahşi aslanların üstüne binemedik. İkisi de dağda. Ama hocam aslanları da sirklerde oynatıyoruz ya, oynatıyoruz da ağzını kapatıyoruz ve demir kafesler içerisinde taşıyoruz. Yani bir aslanın, işte görüyoruz bazen hayvanat bahçelerinde, 20 yıldır orada kalmaktadır. 20 yıldır insanın verdiği etle beslenmektedir. Kendine bakan adamı aslan fırsatını yakalayınca yeyiverdi. Adamı öldürdü. Kendine bakanı öldürdü. Yani Allah Celle Celaluhu bazı hayvanları vezellelnâhâ lehum. Biz onlara o yarattıklarımızdan bir kısmını itaatkar kıldık diyor. Yani aslanı biz ehlileştiremiyoruz bakınız. Sirklerde kullanıyoruz da yine de o aslanlığını devam ettiriyor. Atı ehlileştiriyoruz. Yaban sığırlarını ehlileştiriyoruz. Yaban keçilerini ehlileştiriyoruz. Niye? Allah Celle Celaluhu onları yaratırken ileride benim kullarım bunları ehlileştirsin diye onun iç güdüsünü öyle yaratıyor. Ama aslanı ehlileştiremiyoruz. Yani üzerine binip de İstanbul sokaklarında dolaşamıyoruz. Ata binebiliyoruz. Koyunu taşıyabiliyoruz. Sığır aslandan çok ağır olmasına rağmen önünden çekip gidiyoruz. Deve, hani 40 tane deveyi bir eşeğin arkasına bağlıyoruz. Eşeğin de önünde bir adam veya bir çocuk onların hepsini çekip gidiyor. Sırtına biniyor, etini de yiyor. Bütün bunları ayarlayan Allah Celle Celaluhu olduğunu Yasin suresini okurken hatırlıyoruz. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlar için o yarattığımız hayvanlarda faydalar vardır, içecekler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Daha birçok menfaatler vardır. Bir koyunun dışarıya atılı veren hiçbir yeri yoktur. Kemikleri ayrı kullanılıyor. Ayakları ayrı kullanılıyor. Boynuzu bıçak sanayinde sap olarak kullanılıyor. Gübresi gübre fabrikalarına gönderiliyor. Bağırsakları yine sucuk fabrikaları değerlendiriyor veya yemek yapılıyor. Derisi çeşitli yerlerde kullanılıyor. Yani bir koyunun şurası işe yaramaz. Ha siz atıyorsunuz ayrı. Siz onu değerlendiremediğinizden dolayı atıyorsunuz. Ama ehli, işini bilenler, mesela gelişmiş ülkelerde, mezbahahanelerde hayvanın atılabilen bir yeri yoktur. Her taraf, boynuzundan ayağının tırnağına kadar her tarafı insanların menfaati için yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu lehum fiha menafi'u. Birçok menfaatler vardır onda ve içecekler de vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Etinden yiyoruz, sütünden içiyoruz. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu sıbğın lil akilin diyor. Yani içecekler, orada süt vardır. Onlar da birbirlerine karışmazlar. Yani koyun eti, otu yiyor koyun. Bir tarafta kırmızı kana, bir tarafta bembeyaz süte, bir tarafta gübreye, bir tarafta ete dönüştürüyor. Bir tarafta yüne, bir tarafta kemiğe dönüştürüyor. Süt kandan renk kapmıyor, yani karışmıyor. Kan sütten bir renk almıyor. Süt gübre kokusunu içine karıştırmıyor. Bizim en gelişmiş buzdolaplarımızda kokular birbirine karışıyor. Her kabın üzerine ayrıca kapak koymamıza rağmen çıkarırken, içeri koyarken bir şeyler oluyor. Ama Hazreti Adem döneminde yaratılan koyunun kanı sütüne, sütü gübresine, gübresi etine, eti yününe karışmadan devam edip geliyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Adamlar bu kadar nimetleri gördükleri halde Allah'a şükretmediler de tuttular Allah'tan başka ilah edindiler. Ki niye ilah ediniliyor? لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Belki onların yardımı dokunur. İlahları tarafından yardım göreceklerine inandıklarından dolayı Allah'ı değil Allah'ın yarattıklarını ilah edini verdiler diyor Allah Celle Celaluhu. La yestadiuna nasrahum ve hum lehum cundun muhdarun. Halbuki o ilahlar onlara yardım edemez. Kendileri aslında o ilahların ordusu olurlar. İlahlar onlara yardım edeceği yere o tapınanlar, Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına tapınanlar tapındığının askeri olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüz inkarcılarının bir tasvirini yap deseler, bütün dünya insanı bir araya gelse şu kadar özlü bir tarif yapamazlar. Allah insanı yaratıyor. İnsanın faydalanacaklarını da yaratıyor. Yani çiçeği yaratıyor bizim faydamız için, burnumuz koku alacak. Sonra meyveye dönüştürüyor, ağzımız tadını alacak, vücutumuz gıdasını alacak. Yahu yaradılanı, onları yaratan Allah, ağzı yaratan Allah, tad alma duyusunu yaratan Allah, mideyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama insan tutuyor, Allah Celle Celaluhu'nun dediğini ben tutmam diyor. Ya

İşte açıklayamamanın neticesi bu. Seni taşlayarak öldürürüz, seni yakarak öldürürüz diyorlar. Açıklayamamanın neticesi budur. Biz hayatımızı Kur'an'a göre düzenleyemeyiz. Ya Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerlerini ilahlaştırmaktır. O değerleri koyanları ilahlaştırmaktır bu sefer. Allah Celle Celaluhu zina etmeyin diyor. Batı diyor ki edin. Hangisini tutarsın? Ben Batı'nın dediğini tutarım diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki uyuşturucu kullanmayın. Ve Batı diyor ki kullanın. Hatta bu konuda kanunlar çıkaracaksınız. Meyhaneleri, ibadethanelerin yanına kadar getireceksiniz. Kanun çıkaracaksınız. Çıkarıyoruz abi diyoruz. Bu Allah Celle Celaluhu değil, ona zıt hükümler koyanları ilahlaştırma hareketinin adıdır. Niye? Onlar bize yardım ederler. İfade aynen böyle. Leallehum yunsarun. Niye onların dediğini tutarlar? Onlar yardım edecekler diyor. Dolar verecekler bize, euro verecekler, sterlin verecekler bize. Bizi kendi yanlarına alacaklar, arkadaş yapacaklar gibi ifadeler. Bu geçmiş toplumlarda da böyle, günümüzde böyle. Bundan sonraki zamanlarda da putçuluğun gerekçelerinin bu olduğunu Allah Celle Celaluhu 1400 yıldır insanlık ailesine duyuruyor. Halbuki diyor ki onlar bunlara fayda veremez, bunlar onlara askerlik yaparlar. 75. ayet-i kerime. La yestadî'ûne nasrahum. Onlar bu kendi ilah edinen kişiler var ya aşağıdaki tabaka, onlara yardım edemezler. Ancak vehum lehum cündüm muhzarun. Ancak bunlar o ilahın yani putun ordusu olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra gel buraya geliyorsun, git oraya gidiyorsun, git şunu öldür öldürüyorsun, git şuna vur diyor vuruyorsun. İşte orduluk böyle oluveriyor. Fela yahzunke kavluhum. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Onların sözleri seni üzmesin. Onların gizlediğini de açıkladığını da biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu sevgili peygamberimize söylemiş. Ancak şu anda sen okuyorsun, şu anca ben okuyorum. Şu anda okuyan herkese söylüyor. Onların söyledikleri seni üzmesin. Üzüntüyle vakit geçirecek zamanımız yok bizim. Hani duydunuz ki eviniz yanıyor, geldiniz. Amanın evim yanıyor, evim yanıyor, içinde çocuklarım var, yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor. Fayda var mı? Yok. Ama itfaiyeye haber vermenin faydası var. Bir kova su dökmenin faydası var. Onun için sözlerine aldırış etme. Yoluna devam et. Yoluna devam et. Fela yahzünke kavluhum. Onların sözleri sakın seni üzmesin. Bak sonun onların sözleri sakın seni okuyan kimse ona söylüyor Rabbim. Sakın onların sözü seni üzmesin. Biz her şeyi biliyoruz. Onların gönlünden geçeni de biliyoruz. Yani gizlediklerini de biliyoruz. Açığa çıkardıklarını da, açıktan yaptıklarını da, söylediklerini de biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz görevimizi yapacağız. Hani meşhur misal, bir yerde oturuyorsunuz camide veya bir salonda bir sohbet dinliyorsunuz. Derken adamın biri geliyor. Ben bu sohbeti yaptırmam anlamında şartele basıyor. Yani elektriğinizi kesiyor. Siz başlıyorsunuz orada 1000 tane adam. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Hatta sahnedeki konferansçı, sohbetçi de öncülük yapıyor. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Sabaha kadar bu kahriye duasını yapsanız

0: elektrik gelmiyor. Ya içinizden bir tanesi kalkacak, şartelin oraya kadar gidecek, şarteli kaldırıverecek. Bu kadar. Hocam bu kadar değil. Şartelin başında elektriği kesen var. Onun bileğini tutacak, bükecek. Bu kadar insanları karanlıkta bırakamazsın sen. Bu insanları küfrün, inkarın içerisine atamazsın sen. Allah kafirlik kelimesini karanlık kelimesiyle açıklar. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur der. Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır der. Karanlıklardan. Karanlığı çoğul olarak getiriyor. Aydınlığı tekil olarak getiriyor. Çünkü iman tektir. O da Kur'an'ın bildirdiği İslam'dır. Karanlık ise, yani inkar ise çeşitlidir. Hatta insan sayısına göre inkar oluverebilir. Onun için bütün karanlıklardan aydınlığa çıkaran, imanın aydınlığına çıkaran Allah Celle Celaluh'tür. Biz görevimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Allah Celle Celaluh de gücümüzün üstünde bir görev yüklemediğini, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayeti kerimesiyle ifade etmiş. Gücümüz oranında bize teklifte bulunuyor Rabbimiz. Ne kadar akıl vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar bedeni güç vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar mal vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Zengine zenginliği oranında sorumluluk, fakire fakirliği oranında sorumluluk. Akıllıya aklı oranında, orta akıllıya da orta akıllılığı oranında sorumluluk yüklüyor Allah Celle Celaluhu. Onların dedikleriyle vakit geçirmemeye dikkat göstereceğiz. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşriklerin ne yaptıklarını ve ne söylediklerini izler fakat lafını etmezmiş. Ebu Cehil benim hakkımda şöyle söylemiş, onu hiç dememiş. O kendinin mesajını, kendine gelen ayetleri insanlara sunmaya devam etmiş. Taşlamışlar, o yoluna devam etmiş. Yoluna dikenler dökmüşler, o yine yoluna devam etmiş. Kur'an ayetlerini okumaya devam etmiş. Bizim yapacağımız bu. Hani değerli bir hocamız, Allah rahmet eylesin, Gönenli Mehmet Efendi diyor ki, aldılar beni karakola, karakoldan Denizli hapishanesine götürdüler. Neymiş? Kur'an okutuyormuşum. E ben Kur'an okutucu olduktan sonra her yerde okuturum diyor. Denizli hapishanesinde 6 ay kaldım. Ve 6 ay içerisinde o mahkumlara Kur'an öğrettim. O günlerde de Kur'an bilen pek yoktu. Hep çıkanlar imam oldudur. Hapishaneden çıkanlar. Denizli ve çevresinde birçok insan, benim o hapishanede okuttuğum insanlar dışarı çıkınca da imam oldular der. Ya sen Kur'an okutacaksın da kimse engelleyemez bunu. Yok. Engelleyecek güç yok. Yeryüzünde yok. Ha, okutmak istemiyorsan bin türlü bahane var. Okutmak istedikten sonra da kimse bunu engelleyemez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Söylenen, aleyhte söylenen hiçbir söze iltifat dahi etmeyeceğiz. Dönüp bakmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, hiçbir engeli de tanımadan. Hani yırtarım dağları enginlere, sığmam taşarım diyor ya Akif merhum. O önümüze çıkan engelleri de aşarak. Hani yine Akif'in ulaştığı cümle olarak, ulaştığı zirveye kimse ulaşamamıştır. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz diyor Akif. Bütün dünyanın elindeki atom bombalarını toplasanız, tsunami zelzelesinden bin defa daha aşağıdaymış etkisi. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz diyor Akif. Öyleyse kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Yolumuza devam ediyoruz. Çünkü sahibimiz ve vekilimiz Allah Celle Celaluh'tür. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
6: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamlar.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
7: ve Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
17: Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı üç devreden geçerek dördüncüsünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Bu husus ile ilgili ayetlerden biri Hadis suresinin 20. ayetidir. Rabbimiz Teala mealen buyuruyor ki, kesinlikle bilmelisiniz ki dünya hayatı oyun, eğlence, süs, övünç vesileniz, mal ve evlat sahibi olmak için yarış arenanız olmaktan ibarettir. Bunlar yok olmaya mahkum boş sevdalarınızdır. Sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetler de mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evlad-ı iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın, orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Sireti Enbiya yolculuğuna bizi bir kez daha kavuşturduğu için, sizi bilmem ama ben bayağı özledim sizi. Rahleler bir davetçi için de bazen dertleşme yerleridir. Bazen de işte kızım sana söylüyorum ama gelinim sen dinle diye mesaj gönderme yeridir de gelinler hiç üzerlerine almıyorlar o maşallah. Hep yine söz ortalarda kalıyor ama neyse, biz ne olursa olsun konuşmaya, hakkı söylemeye, hakkın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah bundan da geri bizi koymasın inşallah. Bu sene Siret-i Enbiya'yı bitireceğiz Allah izin verirse. Bu dersle beraber 23 derslik bir programımız var. 200 derse ulaşmış oluyoruz Siret-i Enbiya'da. Hazreti İsa'yı geçen sene bitirmiştik biliyorsunuz. 23 ders önümüzde ve burada biz fetret döneminin kıssalarını işleyeceğiz. Ashab-ı Kehf gibi, Ashab-ı Kariye gibi, Ashab-ı Uhdud gibi. Bir de Kur'an'ın anlattığı bazı tarihi olaylar var. İşte Res halkı gibi, Tubba halkı gibi. Bunlar gibi bazı olaylarda Sebeliler gibi. Eğer imkan kalırsa inşallah programımız öyle, programımıza da sadık kalmaya gayret edeceğiz. Bir iki ders de olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı kıssalardan da bir iki tanesini anlatmak istiyorum. Çünkü o kıssalar da nihayetinde nebevi kıssalar, Kur'an'ın aslında anlattıklarının farklı bir biçimde bize Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın lisanıyla aktarılan bilgilerden oluşuyor. Oralardan da alacağımız çok önemli mesajlar var ama ne kadar yer kalırsa o kadarını inşallah yapacağız. Ama o konuyla alakalı zamanı geldiği zaman da size bir şeyler söylemiş olacağım. Sözün perdesini şuradan açmak istiyorum. Yani bugün çok önemli bir konuyu inşallah beraberce işleyeceğiz ama Allah dilimizin bağını çözsün, ufkumuzu açsın, istifademizi açsın, her birimizin kabı büyüsün. Çünkü ne kadar kaplarımız büyürse o kadar içini doldururuz. Kaplarımız büyüsün, bu meclisten dağılırken dünyamıza da ahiretimize de yön verecek hakikatleri beraberce öğrenmiş olalım inşallah. Üç örnek vereceğim size. Şehirdeki bir insan, labirentin içindeki bir insan, çöldeki bir insan. Bu üç insandan hangisinin daha zordur yolu bulması? Cevabı belli aslında. Yani şu anda şehirde yol bulmak çok zor bir şey değil. Eskiden biraz daha zordu. Ama şu anda oluşan imkanlardan dolayı daha farklı. Labirente gelelim. Labirent zor biraz. Yani içinden menzili bulmak çok zor. Ama şahıs dikkat kesilirse ve biraz iyice hafızasını kullanırsa, gittiği yerleri iyice zihnine kaydederse, biraz zorlasa da buluyor. Eskiden vardı, gençler bilmiyorum şu anda var mı, bu labirentler bulmaca olarak çözüyorduk bizim zamanımızda. Şimdi var mı bilmiyorum, ben çok da severdim labirent çözmeyi. Güzel yani, insanın zihnini çalıştıran bir şey. Bu şehirde yol bulmaktan daha zor labirentte. Çünkü dönüp dolaşabilirsiniz. Böyle bir risk var yani. Dönüp dolaşır. En neticede dediğim gibi eğer hafızanızı iyi kullanırsanız menzile, çıkış noktasına ulaşabilirsiniz. Çöle gelelim. Çöl bunların içerisinde en zoru. Çünkü çölde hiçbir şey sabit değil. Bir yer gördünüz mesela, tepe. Yarın diyeceksiniz ki tepenin arkasından gidelim. Sabah olacak, tepe yok ortada. Yani tepe yok. Çünkü çölde mekanlar yer değiştiriyor. Öyle bir farklı bir şey ki çölde kaybolduğunuz zaman eğer iyi bir mürşidiniz yoksa, hadi yoksa yani hidayet eden, yani yol gösteren, size şuradan deyip o yolu gösteren yoksa, çölde kalıp aynı yerde tekrar tekrar o yolu dolanıp sonra da Allah korusun ölüme ya da başka bir şeye mahkum olma riski çok fazla. Bilenler bilir, bu sene yaz döneminde biz hicret coğrafyasını çekmek için hicret çöllerindeydik biraz. Altımızda arabalar vardı ama kaybolduk. Çünkü orada kaybolursun. Yani navigasyon falan da işlemez, telefonlar da çekmez. İyi bir rehber de olmazsa kalırsın orada. 3 kez arabamız kumlara saplandı. Yani Allah bizi kurtardı. Öyle kurtarılacak gibi değil yani. Çok acayip bir şey. İnsan çölde kalınca iyice anlıyor. Orada arkadaşlara da söyledim işte yol rehberinin ne kadar önemli bir şey olduğunu, ancak o çölde yaşarken meseleyi anlamış oluyorsunuz. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim, bakın şu anda güya bir modern zamanlarda yaşıyoruz. Bu modern zamanlara bir isim vereceğiz. Yani bu ismi biz vermeyeceğiz. Hadislerden alarak bu ismi vereceğiz. Ama emin olun şu modern zamanlar öyle bir çöllere benziyor ki öyle böyle değil. Çöle ille de maddi anlamda benzemesine gerek yok. Yani mecazen yaşadığımız şu zaman, şu zemin tam çöl. Çöl. Yani çölde ne varsa aynı şey bugün yaşadığımız dünyada da var. Birkaç şey söyleyeyim mesela. Çölde yön bulmak zor. Valla modern dünyada, modern çöllerde de yön bulmak zor. O kadar kargaşa var ki, değişen değerler, bilgili kirliliği, her şey karıştırıyor. Her şey bambaşka bir hale getiriyor. Sanki çölde kaybolmuş gibisiniz. Yani şehirde yaşıyorsunuz. Arabanız, altınızda arabalar var. Evleriniz var, aletleriniz var. Ama modern hayat çöle döndüğü için sanki bir çöl ikliminde yaşıyormuş ya da çöl zemininde yaşıyormuş gibi bir ortam var. Çölde serap insanı kandırır. Mesela uzun bir süre yolculuk ettiğinizde bir serap görürsünüz. Bir su birikintisi zannedersiniz, bir ağaç zannedersiniz. Koşa koşa oraya bir işte böyle heyecanla gidersiniz ama bir bakarsınız ki ortada ne bir ağaç var ne bir su var. Hiçbir şekilde tam bir serap görmüşsünüz, hayal görmüşsünüz. Şu anda modern çöllerde de tüketim, kariyer, geçici hazlar, bitmeyen istekler bizi seraplara mahkum ediyor. Ve o seraplar içerisinde dolaşıp duruyoruz. Bazen de o seraplar, yani hayal dünyası, bizi fecri kaziplerle oyalıyor. Bir yerde bir olay oluyor mesela, zannediyorsunuz ki Müslümanların hayrına. Orada bir fecri kazip varsa, yalancı bir zafer var, yalancı bir aslında başarı var. İşin içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz onun aslında bir fecri kazip olduğunu, ama iş işten geçiyor. Yani o kadar hayal, o kadar umut, o kadar şey yerle bir olmuş gidiyor. Onun için gerçekten şu andaki modern hayat inanılmaz derecede bir çöl iklimine benziyor. Çölde kum tepeleri rüzgarla yeri değiştirir. Dedim ya biraz önce, işte bir tepe görürsünüz ama sabah bakarsınız ki o tepe yerinde yok. Modern dünyada da tepeler durmuyor. O tepeler ne biliyor musunuz? Ahlaki ilkeler ve değerler yer değiştiriyor. 10 sene önce duyduğunuzda asla yapmam dediğiniz nice şeyleri şu anda yapıyorsunuz, yapıyoruz. Yapıyoruz ve hiçbir tepki de göstermiyoruz. Çünkü çölde bizi buna mecbur ettiler. Bizi buna alıştırdılar aslında. Yani öyle bir bu noktada bir şeyi yaşadı ki o yaşadığımız o çölleşmede aslında bütün bunların hepsi hayatlarımıza geldi, hayatlarımızı işgal edecek bir noktaya getirdi. Çölde insanı en fazla ürküten şey nedir biliyor musunuz? Yalnızlık, kaybolma. Tek başına kalma insanı ürkütür böyle. Bir bakıyorsunuz uçsuz bucaksız ve siz yalnız başınızasınız. Çok acayip bir şey bu. Modern çöllerde de biz yalnızız ya. Bu kadar dijital kirliliğe, gürültüye rağmen yalnızsın ya. Yalnızsın yani sağında solunda. Gerçekten bu konuda o yalnızlığını giderecek eşler, çocuklar, dostlar, arkadaşlar azımsanmayacak kadar, yani böyle bazılarımız eğer nasipliyse içimizde bir miktar vardır, ama çoğu insan bu kadar yoğunluğun ve bu kadar kalabalığın içerisinde çölde yalnız kalmış gibi bir hayat yaşıyor. Çölde rehbersiz yolculuk etmek sadece kayboluşu hızlandırır. Valla modern hayatta da böyle. Şimdi çölde suyun yokluğu bedeni kurutur. Yanınızda su var. azaldığını gördüğünüzde ürkmeye başlıyorsunuz. Çünkü eski yolculukları da hatırlayın. Eskiden bu çok daha farklı bir boyuttaydı. Şu anda modern hayatta, modern çöllerde inanç ve değer yoksunluğu da ruhları kurutuyor. Ruhlar bitmiş, bitmiş vaziyette. Çünkü gitmiş, su yok, su yok. Yani hayat verecek, o hayat damarı kurumuş. Şimdi çölde gündüz yola bakan adam yolu bulamaz. Çölde yolu ne tayin eder biliyor musunuz? Gece yıldızlar tayin eder. Çölde en emin yürüyüşün yolu, yöntemi semaya bakmaktır. Arşa bakmaktır, yıldızlara bakmaktır. Çünkü yıldızlar yön buldurur. Vallahi modern çölde öyle. Eğer modern çölde siz etrafınıza bakıyorsanız, zemine bakıyorsanız, yaşadığınız dünyaya bakıyorsanız, bakışlarınızı semaya kaldırmamışsanız, buradaki semadan kastın ne olduğunu herhalde anlayabiliyoruz değil mi? Semada ne var? Vahyin nazili var yani. Bir insan niye semaya bakar? Semadan vahiy gelir de onun için bakar. Arşa bakar yani. Arşta bir şekliyle kendine bir bağ kurar. Çünkü gökyüzüne baktığı zaman o yıldızlarla yön bulur. İşte hidayet dediğimiz şey tam da böyle. Eğer istikbali köklerde aramazsa bir insan ve göklere de köklerle bağlantı kurmak için bakmazsa doğru yolu bulma imkan ve ihtimali yok. Onun için biz hidayeti eğer konuşuyorsak ve hidayet istiyorsak ki her Müslüman hidayeti arzulamalı ve hidayet için çalışmalı. Şu aziz kitapla arasındaki bağı asla koparmamalı. Bununla yol bulmalı. Bununla yönünü tayin etmeli, bununla meseleleri değerlendirmeli, bununla hedef belirlemeli, bununla sorunlarını çözmeli. Aziz kitabın söylediği her şeyi de hidayet meselesinde mutlak ölçü olarak kabul etmeli ve bunun gereğini de yerine getirmeli. Allah bizi bu aziz kitaptan, hidayet kaynağı olan bu kitaptan asla ayırmaz. Şimdi bu aziz kitabımız, kurban olduğumuz bu Allah'ın kelamı ki sahabe böyle seviyor biliyorsunuz. Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamı deyip mushafı yüreklerine, göğüslerine bastırıyorlar. Çünkü Allah'ın kelamı, bu Allah'ın kelamı bize diyor ki hidayet meselesinde sizin önünüzde 8 tane daire var. O birinci daire alemler. Şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. İkinci daire insanlık. Üçüncü daire muttakiler, dördüncü daire müminler, beşinci daire Müslümanlar, bunların hepsini Kur'an söylüyor bize. Altıncı daire tefekkür edenler, yedinci daire yakine erenler, yani kesin kez iman edenler, sekizinci daire muhsinler. Muhsinlerin ne olduğunu da biz yine bu Kur'an'ımızdan öğrendik ki aynı şeyi Kehf suresinde de bir kez daha öğreneceğiz. O da ne biliyor musunuz? İşinin hakkını verenler. Evet, muhsinlerin başka anlamı da var ama en önemli anlamlarından bir tanesi de her ne yapıyorsa işi, o işinin hakkını vermesi. Şimdi o birinci dairede, yani dış dairede ve huden lil alemin diyor Kur'an'ımız Ali İmran suresi 96. ayette. Orada kastedilen şey aslında hac, Kabe, Beytül Haram. Ancak onu da bütün İslam'ın şeairini de bize öğreten Kur'an olduğu için orada huden lil aleminden, yani alemlere hidayet kaynağıdır sözünden biz Kur'an'ın da olduğunu anlıyoruz. İkinci daire insanlıktı. Huden linnas kaç yerde? Bakara 185'te, Ali İmran 4. ayette, En'am 91'de insanlık için hidayet kaynağıdır. Yani şu Kur'an var ya, şu Kur'an sadece Müslümanlara değil, onu söylüyor zaten. Ama bütün insanlık içinde hidayet kaynağı. Bugün insanlığın bütün sorunlarını çözecek aslında ilkeleri burada Allah bize söylüyor. Eğer bu manada anlarsak. Üçüncü daire muttakiler, takvayı kuşananlar. Huden lil muttakin, hemen kitabın başında Bakara suresinin 2. ayetinde muttakiler için, yani takvayı kuşananlar içinde hidayet kaynağı. Sonra Müslümanlar, Nahl suresi 102. ayette Müslümanlar söz konusu olunca Allah bir kelime daha ekliyor. Ve huden ve buşra lil muslimin, hem hidayet kaynağı hem de ney? Büşra yani müjde. Müjde de var işin içerisinde. Çünkü Müslümansın sen. Müslümansan eğer bu kitaba uyarsan ne alıyorsun? Bir de ahiret müjdesi alıyorsun. Farkı anladık mı? İnsanlık uyarsa Kur'an'a bugün dünyasına ait birçok sorunu çözecek. İnanmıyorsa Kur'an'a, inanmıyorsa bile eğer hidayet kaynağı olarak Kur'an'ı alırsa dünyasını çözecek. Dünyasına ait birçok sorunlar çözülecek. Ama eğer bu Kur'an'a inanıyorsa yani Müslümansa dünyasına ait sorunları çözdüğü gibi bir de ne alacak? Ahiret müjdesi alacak. Böyle bir müjdeyle karşı karşıyayız. Onun için başka ayetlerde de aynı şeyi okuyoruz. Beşinci daire müminler, Allah bunu ayırıyor. Ve huden ve rahmeten lil müminin. Yunus suresi 57. ayette, Yusuf suresi 111. ayette. Altıncı daire tefekkür edenler ve ibret alanlar. Ve huden ve rahmeten leallehum yetezekkerun. O zikredenler, yetezekkerun, sürekli zikri gündemde tutanlar, yani tefekkür edenler, yani düşünenler, yani Allah'ı gündemde tutarak meseleyi değerlendirenler için de hidayet kaynağı. Yedinci daire yakine erenler, kesin kez inananlar yani. Ve huden ve rahmeten li kavmin yuqinun. Câsiye 20. ayette kesin kez inananlar için de hem rahmet hem ney? Hidayet kaynağı. Son dairede 8. daire muhsinler ve huden ve rahmeten lil muhsinin. Lokman suresi 3. ayette orada da muhsinler için hidayet kaynağı. Bakın gördüğünüz Kur'an 8 daire bize bunu söylüyor. İnşallah biz o müminler diye sınıflandırdığı, Müslimler diye sınıflandırdığı, aklını kullananlar yani tefekkür edenler diye söylediği ya da yakin bir biçimde iman ettiğini söylediği ya da muhsinler diye söylediği, muttakiler için söylediği sınıfın içerisindeyiz. Alemlerin de içerisindeyiz, insanlığın da içerisindeyiz. Ama bütün mesele bu aziz Kur'an'ı hidayet kaynağı olarak kabul etmek. Allah bu ölçüyü şaşırtmasın hiçbir zaman. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim, şu aziz kitap var ya, bir ülkeye benziyor aslında. Bir ülke. Böyle bir tasvir yapalım ki mesele iyice zihnimize otursun. Bu ülkenin 114 tane şehri var. Her ülkenin bir başkenti var. Bu kitabın da bir başkenti var. Yani böyledir zaten. Aynen gerçekten Kur'an'ın bazı şeylerini değerlendirdiğimiz zaman bunu görüyoruz. 114 tane şehir ve bir başkent. Başkent neresi? Başkent Yasin suresi. Yani Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresi. Niye ona da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir isim koydu? Yani niye öyle bir ifade söyledi? Niye Kur'an'ın Yasin suresini işte Kur'an'ın kalbi ilan etti? Onu da Ashab-ı Kariye Yasin suresinde ya işlediğimiz zaman zaten görmüş olacağız. Kur'an ülkesinin başkenti Yasin suresi. Ancak bu ülkenin en önemli şehirlerinden bir tanesi de Kehf suresi. Çok acayip bir şehir. Hepsi önemlidir. Allah'ın kelamı Fatiha'dan Nas'a kadar hiçbir sureyi biz böyle bu manada farklı bir biçimde değerlendiremeyiz. Şu Musaf'ın iki kapağı arasındaki bütün surelere, ayetlere hepsine iman ederiz. Ama bazıları vardır ki farklı bir mesajı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı ileten bize rehberimiz, önderimiz bizim dikkatimizi bazı şeylere çekiyor. Nazarlarımızı çekerek bizim o meseleyi öyle değerlendirmemizi söylüyor. Biz de öyle değerlendiriyoruz. Şimdi bir bakıyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir sure için demediği bazı şeyleri Kehf suresi için söylüyor. Mesela diyor ki cuma günleri sabahları okuyun diyor. Başından ya da sonundan onar ayet ezberlerseniz şu kazançlarınız olur diyor. Eğer diyor Kehf suresinin üzerinde tefekkür ederseniz yani surenin mesajlarını, muhtevasını anlarsanız şunlardan emin olursunuz. Niye ben detaylara girmiyorum? Çünkü bu detayları vermiştim hatırlarsanız size. Bana biraz vakit lazım. O hadisleri bir daha tekrar etmek istemiyorum ama ilgili arkadaşlarımız mesela Hazreti Musa ile Hazreti Hızır kıssasını işlediğimiz zaman biraz o hadislere değinmiştik. En son Zulkarneyn'i işlerken yine değinmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem surelerin faziletine ait çok az şey söylüyor. Yani bu sure faziletlerinde biliyorsunuz uydurma rivayetler çok fazla. Zayıf rivayetler de fazla. Zayıfla uydurma aynı şey değil biliyorsunuz. Uydurma rivayetlerle farklı bir bağ olur zaten. Onları hiçbir şekilde dikkate almaması gerekir bir Müslümanın. Mevzu olan hiçbir rivayet hiçbir şekilde kullanılmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iftiradır onlar. Yani onlar devre dışı bırakılır. Ama zayıflar kullanılır. Özellikle sure faziletleri konusunda da bazı zayıf rivayetler kullanılıyor. Ama söz konusu Kehf suresi oldu mu, o kadar güçlü rivayetler var ki öyle böyle değil. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yani bizim yol rehberimiz, önderimiz, örneğimiz niye ısrarla bize Kehf suresinin okumasını söylüyor? Çünkü burada bir şey var. Ne var benim güzel kardeşlerim? İki tane temel nokta var. Ne olur bunları aklımızdan hiç çıkarmayalım. Hidayet haritasını çok net bir şekilde nazarlarımıza veren bir sure Kehf suresi. İçerisindeki hidayet kıssaları ile bizi çok önemli örneklerle bilinçlendiren bir sure. Bakın iki şey ne olur hiç aklımızdan çıkmasın. Bir daha tekrar ediyorum. Hidayet haritasını çok net bir şekilde nazarlarımıza veren bir sure, Kehf suresi. İçerisinde hidayet kıssaları ile bizi çok önemli örneklerle bilinçlendiren bir sure.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Şimdi benim güzel kardeşlerim, bilmiyorum bu kardeşinize katılır mısınız? Yani ben bunu başka derslerde de söyledim size. Katılmazsanız itiraz edin. İtiraz ederseniz de ben de gerekçelerimi söylerim. Siz de söylersiniz, bir yere geliriz. Bu çağa verilecek bir isim varsa emin olun vereceğimiz en güzel isim Deccaliyet çağı olmalı. Bu çağ tam bir Deccaliyet çağı. Neden? İslam'ın bir tarih anlayışı var. Biz buna dairevi tarih anlayışı diyoruz. Dairevi, böyle dönüp doluyor. Allah günleri döndürüp duruyor. Bu dairevi tarih anlayışında şurada başladık biz. Burası Hazreti Adem, ilk insan, ilk peygamber ve insanlığın en hası. Allah Adem'e, Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretti. Eşyaya isim koyma kabiliyeti öğretti. Öyle o insan işte yıllarca bize okullarda öğretildiği o palavralar gibi hiçbir şey bilmeyen birisi olarak dünyaya gelmedi. En güzel bir biçimde geldi. Hatta ilk insan yazı yazmayı bile biliyordu. Yani biz bunlara ait bazı şeyleri bile çıkarabiliyoruz. Onun için zirvede başladı. Sonra tarih yürüdü. Daire tamamlanacak. Şu anda biz son çeyreğindeyiz. Son çeyreği. Bu son çeyreği ahir zaman artık. Ahir zaman, dünyanın son çeyreği. Ne kadar sürecek burası bilmiyoruz. Bunu ancak Allah bilir. Ya bu konuda kıyamete tarih vermek, ahir zamana tarih vermek, zaman adına bir şey tayin etmek haddi aşmaktır. Orada sadece bildiğimiz bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize öğretiyor. Siz eğer diyor bu son çeyreğe geldiyseniz, yani ahir zamana geldiyseniz, artık dünyanın son çeyreğine girdiğiniz zaman bu son çeyrekte bazı alametler var. O alametlerin üzerinden meseleyi anlayın, ona göre tedbir alın. Kim bildiriyor bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden biliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah bildiriyor. Gayb çünkü bu. Bu bizim bileceğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de kendisinden bileceği bir şey değil. Bu gaybi bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri Allah'ın kendisine bildirmesiyle biliyor. Şimdi bu çağa ahir zaman diyebiliriz, başka şeyler diyebiliriz ama yaşadığımız şu dönem belki de ahir zamanın başı, belki ortaları, bilmiyoruz. Yine onu da bilmiyoruz. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize tasvir ettiği şekliyle tam bir Deccaliyet çağı. Niye Deccaliyet diyorum? Deccal değil de Deccaliyet diyorum. Şundan dolayı diyorum. Hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in avanesinden bahsediyor. Deccal'in taraftarlarından bahsediyor. Deccal'in sistemlerinden bahsediyor. Onun için Deccal belki bir şahıs, yani biri fert olarak olacak ama o avaneleriyle ve o taraftarlarıyla kurduğu bir ekiple ve o ekibe hizmet ettirmesiyle tam bir Deccaliyeti yaşatacak. Ve inanın ki, yani isterseniz kendinize bir iyilik etmek istiyorsanız, mesela İmam Müslim'in sahihinde Kitabul Fiten bölümünü açın. Ben o hadisleri tek tek aktaramam size ama yeri geldiğince belki bazılarına değiniriz. O Kitabul Fiten'de İmam Müslim oradaki o Deccal ile alakalı hadisleri derliyor böyle. Derlediği için okuduğunuz zaman aa diyorsunuz, demek ki böyle. Yani daha iyi anlamış oluyorsunuz. Şimdi bu Deccaliyet çağında ne olacak biliyor musunuz? Deccal ne yapacak? Özellikle hidayet ve dalalet açısından. Yani bizim için şu anda en önemli olan kısım burası olduğu için buranın altında duracağız. Deccal insanların hidayete ulaşmasına engel olacak. Valla hadislerde Allah Resulü öyle bir tasvir ediyor ki hayran oluyorsunuz ve ürküyorsunuz. Yani insan böyle dehşete kapılıyor. Yani birisi ancak görünce böyle resmettiği zaman bu kadar olabilir diyorsunuz. Yani Allah Resulü'nün o beyanlarını bu çerçevede ne olur okuyalım. Deccal insanları çeşitli oyunlarla dalalete sürükleyecek. Acayip oyunlarla, acayip. Deccal dalaleti hidayet gibi gösterip insanları kandıracak. Yani Deccal insanların karşısına geçtiği zaman ben Deccal'im, işte ben şöyleyim böyleyim, işte vasıflarım da şöyle böyle demeyecek. Vasıflarını bilen anlayacak onun ne olduğunu ve o insanları saptırırken asla kötü bir şey yapıyorum diye saptırmayacak. İyi bir şey yapıyorum diye saptıracak. Yani öyle bir dalaleti hidayetin ambalajıyla sunacak ki siz eğer bilmiyorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerini vallahi delaleti hidayet diye yutacaksınız. Allah muhafaza etsin ve Allah hepimizin basiretini arttırsın. Yani bu acayip bir şey. Deccal istidraçlarla ve yalanlarla dalalet ağlarını çoğaltacak. İstidraç ne diyecek? Ne demek? Keramet diyecek, mucize diyecek, olağanüstü şey diyecek, sizi böyle acayip etkileyecek, sizi başka yerlere götürecek, başka başka ambalajlarla, başka başka böyle hikayelerle sizi kandıracak. O istidraç acayip bir şey yani. Ve Deccal'in kullanacağı en önemli alanlardan bir tanesi. Sonuncusu da ne biliyor musunuz? Deccal hidayete çağıran sesleri kısacak ve hak sözün insanlara ulaşmasını önleyecek. Bağırıp çağıracak mesela hidayetin çağırıcılar ki hepimiz hidayetin çağırıcılarıyız. Allah bizi o çağrıdan da yani geri koymasın. Ama sen ne yapacaksın? Bağırıyorsun, çağırıyorsun, 10 insana ulaşıyorsun. O diğer Deccal bir sinema filmi yapıyor. Milyonlara ulaşıyor, milyonlara. Sen bir video yapıyorsun. Ay sen, ben, bizim oğlan izliyoruz zaten. Bizim yaptığımız işler de ortada zaten. Ama o bir video yapıyor ya da bir farklı bir şey yapıyor. Milyonları arkasından sürüklüyor. Çünkü onun böyle bir şeyi var, amacı var. Ve öyle bir şey yapacak ki hak sözü söyleyen biri olduğu zaman o onun düşmanı zaten. Karalayacak, damgalar hazır, o damgaları kullanacak. Bir şekilde o insanın itibarını toplumda işte yerle bir edecek. O hak sözün muhataplara ulaşmaması için her yolu denemiş olacak. Deccal'in yapacağı bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerde bunu söylüyor. Peki ne yapacağız biz? Nasıl korunacağız? Nasıl korunacağımızı işte gösteriyor bu kitap bize. Şimdi Deccal'i Allah Resulü bize gösterdi ya. İslam böyledir. İslam'ın öğretmeni olan, muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem de böyledir. Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Asla şöyle bir şey göremezsiniz şu aziz dinde ve bu aziz dinin öğretmeninde. Mesela diyecek ki bu din şunu yapma. Seni orada mı bırakacak? Hayır. Sana şunu diyecek. Bunu yapma ama bunu yap diyecek. Bak böyle yaparsan sonu bu olur. Onu yapma ama şöyle yap ki şuraya ulaş diyecek. Hep böyledir zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'i anlattı bize. Fitnelerini anlattı bize. Oyunlarını anlattı bize. İstidraclarını anlattı bize. Sonra dedi ki uyarsan şu kitaba sen kendini korumuş olursun. Şimdi bu kitabın tamamında aslında bütün o fitnelere karşı cevaplar var da hassaten nerede var? Kehf suresinde var. Onun için benim kıymetli kardeşlerim şu Kehf suresinde hidayetin haritası var, hidayetin kıssaları var. Biz de inşallah zaten onları biraz olsun anlamaya çalışacağız. Şimdi gerçekten Kur'an öyle bir muhteşem kitap ki neye yoğunlaşırsanız emin olun aziz kitap size o noktada bir alan açıyor. Ben kaç gündür Kehf suresini okuyorum baştan, yazıyorum, okuyorum, bir daha yazıyorum, okuyorum, üzerinde düşünüyorum, hidayet ekseninde okuyorum. Şimdiye kadar çok okumuşumdur herhalde, siz de okuyorsunuzdur değil mi? Yani bir daha erkeklerle hanımlara el kaldırtayım mı cuma günleri kim okuyor diye? Erkeklere kaldırtmayayım, canım sıkılıyor erkeklere kalkınca. Hanımlardan fazla el kalkacak ama inşallah biz de yetişeceğiz hanımlara. Allah şu sünneti ihya edenlerden bizi eylesin. Herhalde bu kadar anlattıktan sonra da cuma günleri artık bizim gündemimize daha fazla girecek inşallah Kehf suresi. Çünkü iş çok ciddi, çok ciddi yani. Mesele sadece işte ibadet maksadıyla bir şeyi okuma falan değil. O da önemli ama mesele daha başka bir mesele. Onun için inşallah daha fazla okuyacağız. Şimdi okuyunca ve yoğunlaşınca bir şeyi ben fark ettim. Hidayet noktasında Kehf suresi eşsiz bir yerde duruyor. 8 başlık 53 madde tespit ettim ben. 8 başlık 53 madde. Hepsini size veremeyeceğim. Yani burada okursam eğer müdür beni içeride şişler. Yani müdür diyor ki hocam teknik meselelere girme diyor. Bazen giriyoruz mecburen ama sadece başlıkları vereceğim. Birkaç şeyi söyleyeceğim ki bu notları vereceğim aslında size. Bu notlar üzerinden biraz duralım üzerinden. Meğer neler söylüyormuş, meğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye ısrarla ve tekrarla bizi Kehf suresine götürüyormuş daha iyi anlamış olduk. Şimdi bu Kehf suresi 110 ayet biliyorsunuz. Hidayetin kaynağı ve ölçüsünü veriyor bize. Hidayetin başlangıcı ve arttırılmasını veriyor. Hidayetin korunması ve sürekliliğini veriyor. Hidayetin günlük hayata yansımasını veriyor. Hidayetin önündeki engelleri veriyor. Hidayetin ilim ve hikmet yolculuğunu veriyor. Hidayetin güç ve sorumluluk karşısındaki imtihanını veriyor. Ve hidayetin nihai hedefini veriyor. 8 ana başlık bakın. Her birinin altında kaç madde var? Mesela ben notları verdiğimde göreceksiniz oradan. Sadece bir iki tanesini söyleyip diğer konuya geçeceğim. Mesela hidayetin kaynağı ve ölçüsü. Ne diyor Kehf suresi 1. ayette? Biz oradan çıkarıyoruz aslında. Hidayet kendisinde eğrilik bulunmayan bir ilahi rehbere dayanır. O ayetleri işleyeceğiz burada. İkincisi hidayet insanı uyaran ve ona umut veren bir rehberliktir. Kehf suresinin 2. ve 3. ayetlerden bunu çıkarıyoruz. Üçüncüsü hidayet yalnızca inanmak değil, salih amellerle doğrulanmış bir imana sahip olmaktır. Yine Kehf suresinin 2. ayetinde bunu çıkarıyoruz. Dördüncüsü hidayet insanın uğrunda çırpındığı bir değerdir. Kehf suresi 6. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için onlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap edeceksin. Kendi canına kıyacaksın. Niye Resulullah o çırpınışı ortaya koyuyor? Hidayetin tadına varmış. Tadına vardığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çırpınışı ortaya koyuyor. Bakın o ayette bile hidayet rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellemin ızdırabını okuyoruz. Yine 7. 8. ayetlerde hidayet dünyanın geçici cazibesine kapılmadan hayatın gerçek amacını bulabilmektir. Ve daha nice nice şeyler. 2. başlıkta hidayetin başlangıcı ve arttırılmasında, 3. başlıkta hidayetin korunması ve sürekliliğinde. Mesela hidayet doğru rehberlikle hakikate ulaşmaktır. Kehf suresi 17. ayet. Hidayet inanç uğruna verilen mücadelenin sonuçlarını Allah'a bırakabilmektir. Çünkü sonuçlar senin işin değil. Eğer hidayeti tam olarak anlarsan sonuçla ilgilenmezsin. O an yapacağın sorumluluklarla ilgilenirsin ki Kehf suresi 19 ile 21. ayetler arasında bunu okumuş oluyoruz. Hidayetin günlük hayata yansıması mesela hidayet Allah'ın vahyine bağlı kalarak yol bulabilmektir. Kehf suresi 27. ayet. Hidayet hakikati arayanlarla beraber olmayı ve onlardan yüz çevirmemeyi gerektirir. Kehf suresi 28. ayet. Bunun gibi yani gerçekten eşsiz ben kendim bugün hazırlanırken, bu hafta hazırlanırken, bugün derse son şeklini verirken kendi kendime hayranlığım bir kez daha arttı. Yani nasıl bir muhteşem bir aslında hidayet haritasıyla karşı karşıyaymışız. Biz hidayet ekseninde niye şimdiye kadar okumamışız Kehf suresini? Kendime de hayıflandım. Onun için diğer bütün maddeleri ben vereyim size. Siz oradan bakın 53 madde sizi başka bir konuya götüreceğim için burayı biraz hızlı geçmiş olayım. Şimdi ikinci nokta bu Kehf suresindeki hidayet kıssaları. Burada 5 tane hidayet kıssası var bu surede. Düşünebiliyor musunuz benim kıymetli kardeşlerim? Yani Kehf suresinin orijinalliği de biraz buradan. Biz bütün peygamberleri işledik. O peygamberlerin kıssalarını da işledik. Hiçbiri Kehf suresine benzemiyor. Kehf suresi 110 ayet, 70 ayeti kıssalardan oluşuyor. 5 tane kıssa var içerisinde. Ashab-ı Kehf kıssası, 2 bahçe sahibi kıssası. Adem İblis kıssası, Musa Hızır kıssası, Zulkarneyn kıssası. Tam 70 ayet. Bu sene inşallah baştaki 2 tanesini işlemiş olacağız. Böylelikle tamamını işlemiş olacağız. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim. Deccal'in fitnesinden emin olursunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresini okurken. Niye? O Deccal'in bizi sürükleyeceği fitneleri ne olur bir okuyun hadislerde. Deccal bizi nasıl fitnelere sürükleyecek? Seni otorite karşısında fitneye sürükleyecek. Yanlış yapacaklar. yanlış yaptıklarını uyarmaktan imtina edeceksin. Çünkü yanlış yaptıklarını uyarmayı bile fitne sayacak bir toplumla karşı karşıya kalacaksın. İşte bu bir fitne. Yani otorite karşısında bir fitne. Allah o otorite karşısındaki fitnenin çözümünü sana burada Kehf suresinde Ashab-ı Kehf kıssasının üzerinden vermiş oluyor. Deccal'in bizi düşüreceği en önemli fitnelerden bir tanesi ne? Mal fitnesi. Öyle bir fitneye düşürecek ki mal fitnesi, doymayacak insanoğlu, doymayacak. Rakamları bile telaffuz etmekte zorlanacak. Gördünüz işte bu son süreçte yaşanan olayları. Rakamları telaffuz etmekte zorlanacak. Otursa, yese, 5 nesil yese, 10 nesil yese bitiremeyeceği kadar mal biriktirecek, yine doymayacak. Çünkü böyle. Mal fitnesi böyle bir şey. Bunun adı tekasür krizi biliyorsunuz. Kriz geçiriyorsun yani. Ha bir kriz geçirmişsin, ha böyle bir mal biriktirme şeyine girmişsin. Allah işte o Deccal'in bizi sürükleyeceği mal fitnesine karşı tutuyor önümüze iki bahçe kıssasını koyuyor. Bakın diyor, ondan ders çıkarın. Orayı anlarsanız eğer, siz o krize girmezsiniz. O kıssanın üzerinden bize mesajı veriyor. En önemli bizi Deccal'in sürükleyeceği fitnelerden bir tanesi ne? Yaratılış meselesi. Bütün meseleler bitti. Bütün her şeyi çözdük daha. Bütün her şeyi çözüldü zaten. Hiçbir çözülmeyecek bir mesele yok. Adem Aleyhisselam'ın çocukları nasıl evlendi? Çöz babam, çöz. Yaratılışla alakalı bir sürü şey. Onun fitnesiyle de uğraşacağımızı bildiği için getirdi burada Adem ve İblis kıssasını, yaratılış meselesindeki fitnelerin çözümü olarak koydu. Sonra ilim karşısında bir fitne olacak. İlim çok büyük bir nimet, çok büyük bir nimet, çok da havalı bir şey. Ama o ilim karşısında bir insan ilimle fitneye düşerse, haşyet duygusunu kaybedecek, kibir çıkacağı için ortaya, o ilimle de başka başka fitnelere sebebiyet vereceği için, hatta ve hatta deccalleşeceği için. Yani ilimle bir adam deccalleşir mi? Ya ilim zaten olmazsa deccal olmaz. Yani deccal ancak ilimle deccal oluyor. O kadar filmi nasıl çevirecek? İlimle çevirecek. O kadar şeyi nasıl yapacak? İlimle yapacak. Bütün bunların hepsini Hazreti Musa ile Hazreti Hızır kıssasında bize söylüyor. İlim fitnesine karşı bizi uyarıyor. En önemli fitnelerden bir tanesi ne? Hükümranlık karşısında, mülk karşısında, iktidar karşısında, makam karşısında, mevki karşısında doğuların ve batıların sahibi olacaksınız. Güneşin doğduğu ve battığı bütün toprakların fethi sizin elinizle gerçekleşecek. Öyle büyük bir hükümranlığın sahibi olacaksınız ki, işte Zulkarneyn, böyle bir emsalsiz bir iktidarınız olacak. Eğer bu iktidarı mümince yönetmeyi bilmezseniz, fitneye düşersiniz ve fitneye düşürürsünüz. İşte hükümranlık karşısında bütün bu fitnelere karşı da nasıl tavır takınmasını göstermek için Allah Kehf suresinde Zulkarneyn kıssasını bize anlattı. Dediğim gibi üçünü gördük, ikisini de inşallah göreceğiz. Şimdi önümüzdeki hafta Ashab-ı Kehf kıssasına başlayacağız inşallah. Acayip heyecanlıyım, acayip. Acayip bir süre, acayip şeyler bize söyleyecek. İnşallah o süreyle adam olacağız. Hele bu güzel gençler, bu İslam'ın aziz ve azize gençleri Kehf suresiyle ve Ashab-ı Kehf'le bir kez daha farklı bir noktaya gelecekler inşallah. Allah bu memleketin, bu güzel gençlerinin şanını ve izzetini yücelsin. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim, haftaya göreceğiz. Ashab-ı Kehf nasıl bir zeminde bu gençler ortaya çıktı. Öyle bir zemin ki zalim bir kral ve zulümle böyle toplumu inleten bir sistem. Zulüm fazla o toplumda. Şirk fazla. Haksızlık fazla. Merhametsizlik fazla. İffetsizlik fazla. Ahlaksızlık fazla. Çürüme, sosyal çürüme fazla. Yozlaşma fazla. İkiyüzlülük fazla, çıkarcılık fazla. Bu kadar kötülüğün hakim olduğu bir yerde bu gençler tarih sahnesine çıkıyor. Saydığım şeylerden hangisi yok şu anda? Hepsi var, hepsi var. Zaten onun için anlatıyor ki Kur'an bize. Yani bir avuç iman eden genç eğer tarihte yaşamış ve o mesele tarihte kalmış olsaydı, ben niye bugün okusaydım Ashab-ı Kehf'i? Biliyor Rabbimiz ki onların yaşadıklarının aynıları yaşanacak, yaşanacak. Yaşanacağı için tekrar olarak ısrar ve tekrarla gündeme getiriliyor. Onun için o günün dünyasında da zulüm vardı, bugün de var. Şirk vardı orada, burada da var. Haksızlık vardı, var. Merhametsizlik vardı, var. İffetsizlik vardı, vardı. İlâ ahir saydıklarımın hepsi bugünün dünyasında da var. Peki bu kadar kötülük fazla. Dolayısıyla ne? Ortam ne? Çöle dönmüş bir zemin var. Çöl, çölleşmiş. Yani gerçekten Ashab-ı Kehf'in, o bir avuç iman eden gencin yaşadığı o zemin tam çölleşmiş. Çöle dönmüş bir zemin. Bugüne de benzediğini söyledik. Bu kadar kötülüğün yayıldığı bir zeminde bu bir avuç genç şunları yapabilirdi. Derlerdi ki ya uydum kalabalığa, ne yapalım? Yani bu kadar insanların içerisinde en akılları biz miyiz kardeşim yani? Uydum kalabalığa diyebilirdi. Bunu demedi Ashab-ı Kehf. Büyüklerimiz bilir derdi. Mesela büyüklerimiz bilir derdiler. Bu kadar kelli felli, kallavi adamlar var mesela. Yani onlar yapmıyor da ben niye yapayım diyebilirlerdi. Bunu da demediler. Bu kadar kötülüğün içerisinde ne yapabiliriz ki diyebilir. Kötülüğe mahkum olabilirlerdi. Bunu da demediler. Eğer bir şey yaparsak elimizdeki imkanları kaybederiz derlerdi diye demediler. Şimdi Ashab-ı Kehf'in tarihi anlamdaki konumlarını işleyeceğiz bakın. Bu insanlar sıradan insanlar değil. Yani öyle işsiz kalmış, işte işleri güçleri yok, toplumun içerisinde çok farklı bir konumda böyle oldukları için ya da hadi ya bir kahramanlık yapalım da tarihe adımızı yazdıralım, böyle bir şey yok. Sarayın adamları ya, sarayın içinde, o zulüm sarayının içerisindeki adamlar bunlar. Her birinin çok özel konumları var. Bu özel konumlarını düşünerek elimizdekini kaçırmayalım. Burada olalım. Mesela bizim çok sığındığımız bir şey var, ambalaj var biliyorsunuz. Biz olmazsak daha kötüsü olur. Onun için biz olalım, biz olalım. Elimizdekini kaybetmeyelim. En azından biraz işte Müslümanlara fayda sağlayacak işler yaparız falan diye düşünebiliriz. Böyle bir şey de düşünebilirlerdi. Bu da olmadı. Ya daha da ötesini de söyleyeyim. Kimseyle kötü olmayalım da işimize bakalım da diyebilirlerdi. Bunu da demediler. Ne dediler biliyor musunuz? İz kamu fekalu rabbuna rabbus semavati vel ard dediler. İz kamu

Uyurlar. İsmi görüyor musunuz? Yedi uyurlar. Bu yedi uyurlar ifadesi Hristiyanların ifadesi. Bizim değil ya. Bizim değil. Müslümanlar yedi uyurlara takılmaz. Yani ne yedisi yedidir. Kur'an bize sayıya takılma diyecek. Ne de uyumaları öne çıkarılır. Evet uyudular mı? Uyudular. Ama uyumaları şöyle değil. Yatakta uyuyordular rahat rahat. Allah dedi ki rahatınız bozulmasın. Ben size 300 artı 9 sene daha uyutayım dedi. Böyle mi? Hayır kardeşim. Ne oldu? Sarayın içerisindeydiler, bir sistemin içerisindeydiler, bir düzendeydiler. Oradaki zulümleri görünce izgamu ayağa kalktılar, meydan okudular ve o şirk düzenine karşı en gür seda ile bunun gereğinin ne olması gerektiğini ortaya koydular. Allah da dedi ki madem siz bunu yaptınız, ben sizi o zalimlerden kurtarayım, sizi zalimlerin şerrinden kurtararak uyutayım, sizden sonrakilere de bir ibret vesikası olarak sizi saklayayım 300 artı 9 sene, sonra uyandırayım, hem onlara hem de sonraki geleceklerin tamamına bir ibret vesikası olasınız. Mesele bu. Onun için uyuma muyuma değil. Evet uyuma var mı var. Çok büyük bir mucize mi? O mucize. Ama Ashab-ı Kehf'te öne çıkarılacak bir şey varsa asla bu uyku meselesi olmamalı. Öncesindeki mücadele olmalı. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim. Birkaç gündür bu kardeşinizin uykusunu kaçıran bir şeyi söyleyeceğim size. Biraz ben de kaçırayım inşallah. İçinizden bazılarının uykularını kaçırabilirsem vallahi iyi olacak. Çünkü gerçekten rahata çok alıştık. Konfor hayatlarımızı o kadar işgal etti ki bazı şeyleri de tam anlamıyla tefekkür etmediğimiz için belli şeylere karşı Müslümanca tavırlar takınamıyoruz. İnşallah Ashab-ı Kehf o bozulan ayarlarımızı düzeltecek bizim. Onun için bazı şeylerin üzerinde biraz tefekkür etmekte fayda var. Uykumu kaçıran sorun ne biliyor musunuz? Kaç gündür? Yani bu Ashab-ı Kehf'e hazırlanırken zihnimde dönüp durdu. Dedim ki ben bunu derste kardeşlerimle paylaşacağım. Zalimlerin mazlumlara yapacakları en büyük kötülük nedir? Biraz düşünün. Zalimlerin mazlumlara yapacakları en büyük kötülük nedir? Öldürmeleri mi? Asla. Yani mazlumları öldürünce ne oluyor? Şehit oluyorlar ya. Şehadet ya, şehadet. Daha ötesi var mı? Yani hiçbir Müslüman şehadet meselesinde kendi dünyasına farklı bir değerlendirme olmaz. Yani bugün Gazze'de, bugün Doğu Türkistan'da, bugün dünyanın başka yerlerindeki mazlumlara gidin sorun, ailelerine sorun. Ne kadar büyük bir sevinçle meseleyi karşılarlar. Hatta şehit çıkan evlerden baklava dağıtılır ya, helva dağıtılır, şeker dağıtılır ki bizim şehidimiz var diye. Bu büyük bir nimet çünkü mazlum hiçbir zaman ölmeyi kayıp olarak görmez. Zalim de mazluma vereceği en büyük kötülük asla ölüm değildir. Peki hapsedilmeleri mi? Yok. Hapsedilmek halvet ya. Bütün müminler için, Müslümanlar için hapsedilmek medrese-i Yusufiye'dir. Zindan Gülistan'dır böyle. Yani bir mümin böyle değerlendirir. Sürülmeleri mi? Vallahi o da değil. Sürülmeleri nedir? Hicrettir ya. İşte o büyük İslam aliminin dediği gibi yani ne yapabilir ki düşmanlarım bana? Yani öldürülmem şehadet, hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret. Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Yani inanan bir insan için böyledir. Peki çok ağır bir şey söyleyeceğim. Çok ağır. Mesela Bosna'yı yaşayan abiler hatırlayacaklar. Doğu Türkistan'da buna benzer hadiseler yaşandı, hatırlayacaklar. Namusların kirletilmesi mi zalimlerin yapacağı en büyük zulüm? Çok ağır bu. Ben gördüm Bosna'da. Yani gördük mesela. O Sırpların tecavüz ederek İşte doğan çocukları gördük. O doğan çocukların nasıl bir halde olduklarını da gördük. Ama bu çok zor, çok ağır bir imtihan. Bu ağır imtihanla karşı karşıya kaldıkları zaman bazen o İslam'ın o büyük azize hanımları o gün devrin alimlerine fetva almak için mektuplar yazıyorlar. Yani biz buna dayanamıyoruz. İntihar edebilir miyiz diye bunun sorusunu soruyorlar. Çok ağır bir şey bu. Yani inanın ki şu anda ben konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Ama nihayetinde o kadar ağır da olsa o çocuk İslam'ın çocuğudur. O kadın da Meryem'dir. O kadının Meryem anamızdan farkı yok. O kadın Meryem anamız gibidir öyle diyelim. Meryem anamız gibidir. Ağır bir imtihan ama yine de zalimlerin vereceği en büyük kötülük bu değil. Peki ne?

0: hayalimizi yok etmeleri. Bakın çok çok kötü bir şey bu. Yani ümitleri yok ettiği zaman neler olduğunu görüyorsunuz. Yani ümidi kaybolan bir toplum ayağa kalkamaz. Mücadele edemez. Hiçbir şekilde bir şey yapamaz. Bu mu peki? İnanın ondan da daha kötüsü var. Yani ümitlerin yok edilmesinden de mi kötü bir şey var? Evet, ondan da daha kötüsü var. Ney mesela? Öğretilmiş bir çaresizlik mi? Bu ümitle beraber değerlendirilebilir ama biraz ayrı bir başlıkta da değerlendirmesin. Hiçbir şey yapma. Bu toplum asla iyileşmez. Yani bu kadar bozulmuş bir toplum asla adam olmaz mesela. Bu öğretilmiş çaresizliktir yani. Sen niye bir şeylere mahkum eder? Bu da kötü. Yani zalimin mazluma vereceği en büyük zararlardan bir tanesi de bu. Ama en büyüğü bu değil. E peki ne? Ne biliyor musunuz? Zalimin mazluma vereceği en büyük kötülük mazlumu kendisine benzetmesidir. Bu felaket. Felaket. Bu felaket. Bunun düzelmesi de çok zor. Düzelmediği gibi ne oluyor biliyor musunuz? Ya dünün mazlumunu bugün zalim ediyor. Çünkü sen dün mazlumdun diye hayatın boyunca hep mazlum kalacaksın diye bir şey yok. Bugün başka imkanların olduğu, gücün olduğu, mülkün olduğu, paran olduğu, makamın olduğu, şuyun olduğu, buyun olduğu. Döndün sen, dün yapılan bütün şeylerden ders çıkardın. Allah'ın sana verdiği ikramlara göre doğru bir duruş sergiledin. Sen doğru bir şey yaptın. Ama döndün sen, bu imkanlara rağmen dün eleştirdiklerini yapmaya başladın. Dün kimi karalıyorsan aynısı gibi davranmaya başladın. Hatta dün ayaklar altına aldığın beşeri ideolojileri bile bugün kendine taç ettin. Övdün. Onun övgüsünü ortaya koydun. Sen kusura bakma. Zalime benzedin. Zalime benzeyen mazlum da olsa zalimleşir. Ve bu zalimlerin bize vereceği en büyük kötülük. En büyük kötülük ve bu kötülük öyle bir hastalık ki o hastalık neye sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Zalimleşiyor mazlum ama zalimleştiğini de kabul etmiyor. Etmediği için de iyileşmiyor ve düşmana benzeyen bir hayatın sahibi olarak kendisinin de ocağını batırıyor. Kendisine yürek bağlayan, ümit bağlayanların ocağını da batırıyor. Allah bizi bunlara düşürmesin. Bundan Allah bizleri muhafaza etsin. İşte biz şimdi Ashab-ı Kehf'i okuyoruz buradan. Okuyacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren bunların hepsini göreceğiz burada. Zalimlerin içerisinde yaşadılar. Ve zalim sistemin içerisinde onların bazı görevleri vardı. Bazı görevleri icra ettiler. Ne oldu? Asla kaybetme korkusuna kapılmadılar. Çöle dönen bir zamanda gül oldular ve gül kaldılar. Allah da dedi ki madem siz çölleşmiş bir zeminde gül kaldınız, gül oldunuz, ben de sizi güldüreceğim dedi. Ve güldürdü işte. Şu anda Ashab-ı Kehf diyoruz, ayağa kalkıyoruz ya, ayağa kalkıyoruz. Onların bu mücadelenin karşısında bambaşka bir hale giriyoruz, onlardan ibret almaya çalışıyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, dersi şöyle bitirmek istiyorum. Geçen hafta hatırlarsanız dersin sonunu bir hidayet duasıyla bitirdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir dua. O duayı ne olur hepimiz ezberleyelim. Dört şey istedik değil mi? Tekrar edelim. Allahümme inni eseluke el hüda ve tuka ve el afafe ve el gina. Bunu ezberleyeceğiz inşallah. Allah'tan dört şey istedik. Allah'ın bize hidayet, takva, iffet ve zenginlik ver. Dördüne de çok ihtiyacımız var. En fazla da neye ihtiyacımız var? Hidayete ihtiyacımız var. İstemeye de devam edeceğiz. Her ders size bir hidayet duası vereceğim inşallah. Her ders. Yani o hidayet dualarını inşallah ezberleyelim. Çocuklarımıza da ezberletelim. Dualarımızın içine koyalım. Onları dualarımızda analım ki Allah inşallah hidayetimizi daha da arttırsın. Ve o Allah'tan istediğimiz hidayet hayatımızın tamamına hakim kılsın inşallah. Şimdi size vereceğim dua Kehf suresinin 10. ayeti aslında. Ayetin başı var. Yani orada duaya geçmeden önce zeminini söylüyor. İz evvel fityetu ilel kehfi fekalu. Onlar mağaraya sığınan o gençler, o feteler, yani o gençler şöyle dua ettiler. Duaya ne olur dikkat edin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyilene min emrina raşada. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluşu ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Bunu kim diyor? O Ashab-ı Kehf diyor. Yani mağaraya girmeden önce söylüyorlar. Onun için ne olur bu dua bizim de duamız olsun. Rabbena etine min ledünke rahmeten ve heyyilene min emrine raşada. Bu raşad, raşid, rüşt çok önemli. Bu süre içerisinde göreceğiz. İnşallah oradan da alacağımız şeyler var. Bu dua da duamız olsun inşallah. Allah bizi Ashab-ı Kehf'in yolundan ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir yandan geviş getiriyor, bir yandan uyuyabiliyor. Bu özelliğe sahip hayvan Arktik ren geyikleri. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Bir dakika bilim. Bir dakika bilim. Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
13: www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين والسلام عليكم ورحمة الله Rabbimiz geçmişten 2500 civarında yaklaşık ayetle genel bir hatırlatma yapar. İnsanın yaratılışından, Adem Aleyhisselam'ın şeytanla olan durumundan, cennet gibi o bahçedeki halinden, yeryüzüne inişlerinden, çocuklarıyla imtihanlarından, sonraki nesillere doğru gelen o süreçte bize genel bir hatırlatma yapar. Sonra insanın gideceği sonsuz ahiretten cennet ve cehennemiyle hatırlatmalar yapar. İnsan ibret, ders çıkarsın, bir nasihat alsın, bir kendine gelsin, bir dursun. Bu gidişat nereye? Feyne tesabun diyor Rabbim değil mi? Nereye gidiyorsunuz ya? Bir durun diyor yani. Bir bakın bakalım. Kalbiniz nereye gidiyor? Duruşuyla, hasediyle, kibriyle, riyakarlığıyla, ihlas, ihsan, takva, tevekkül üzere mi? Hangi halde? Bir durun bir bakın. Bir gözünüzün gördüklerine bir bakın. Nereye götürüyor? Bu gözünüz sizi nereye götürüyor? Ayağınız sizi nerelere götürüyor yaptıklarıyla? Elinizin yaptıkları sizi nereye götürüyor? Dilinizin konuştukları, kulağınızın işittikleri sizi nereye götürüyor? Allah'ın rızası cennetine doğru mu, gazabı cehennemine doğru mu götürüyor? Bir bakın bakalım gidişatınız nereye? Ahiretle alakalı Rabbimiz bir sürü hatırlatmalar yapıyor. Hesabı, insanların birbirleriyle hesabı, kendi nefsiyle hesabı, cennet ve cehennem içindeki durumlarla alakalı bir sürü hatırlatma yapıyor. Geçmişten hatırlatma yapıyor ki ibret ve ders çıkarıp kendinize bir yol çizesiniz. Yolu, gittiğiniz yolun bir muhasebesini, muhakemesini yapasınız. Yolunuzu bir değerlendirin bakalım, geçmişteki hangisine gidişatınız ve inancınız, yaşantınız, amelleriniz benziyor. Çünkü ona göre varılacak, ahiretteki sonuç ona göre olacak. Rabbimiz geçmiştekilerin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Bunlar şunu şunu şunu ortaya, inanç ve ameli ortaya koyanlar cennetlik. Şu inanç ve ameli ortaya koyanlar kafir, müşriklerden de cehennemlik. Sözleriyle ve amelleriyle Rabbimiz önümüze koyuyor. Bir bakın sizinki hangisine benziyor? Bize genel bir hatırlatma yapıyor. Ve gideceğimiz ahiretle alakalı da hatırlatma yapıyor. Dolayısıyla konu başlığı olarak genel bir hatırlatma bağlamında bir nasihat, bir hatırlatma olsun her birimize, nefsimize ve dinleyen her kişiye. Dünya hayatı malum 4-5 milyar yıldan, 4,5 milyar yıldan oluşum sürecini bildiriliyor. Oysa ki Rabbimiz hayatın ve ölümün yaratılış, var ediliş amacını imtihan, sınanıp denenme, kim daha güzelini yapsın diye. İnsanın yaratılmasını kendinden emir ve yasaklarına kalben, gönülden isteyerek ibadet için, yani birine boyun eğecek insan, Allah-u Teala kendisine boyun eğsin diye cinleri ve insanları yarattığını bildiriyor. Yeryüzünün içindeki, yeryüzünü ve içindeki her şey, semavat ve içindeki her şey sizin için yarattık, başka ayette sizin hizmetinize sunduk buyuruyor. Bizim için yaratılmış. Dünyanın oluşumu milyarlarca yılda oluşmuşsa, uzun bir sürede bu dünyada oluşmuş, fakat dünyanın sonu yaklaşmış. İnsan yeryüzüne indi, sonun başlangıcı geldi. Her topluluğun, her ülkenin, aleyhissalatü vesselam, ülkeler de insanlar gibidir. Doğar, yaşar, ölür. Âli ebedi falanca, sonsuza kadar hiçbir sistem, ne kişi, ne sistem, ne bir kurum kuruluş ayakta kalamaz. Kıyametin kopmasıyla her şeyin sonu gelecek. İmtihanın süresi bitecek aslında. Kıyametin kopması insanoğlu için ve cinler için imtihanın bitişi demek. Kıyamet. Ayağa kalkış. Es-Saat Kur'an'ın bildirdiği bizim kıyamet diye tabir ettiğimiz, kullandığımız ifadeyi Kur'an Es-Saat der. Saat. Son saat. Yani sürenin bitişi demek. O bitişten sonra kıyamet. Yani yeniden kalkış, kâme kalkış. Hesabın görülmek üzere, yapılanların karşılığının alınmak üzere yeniden ayağa kalkış, kıyamet. Son es-saat. Bitiş. İmtihanın bitişi. Ülkelerin, toplulukların, cemaatlerin, kişilerin verilen sürenin bitmesi. İsrailoğullarının şu anki yaptıklarının sürelerinin bitmesi. Firavun'un saltanatın, firavuni sistemin, o sistemin sonu Musa Aleyhisselam'ın peygamber kılmasıyla ya da yer doğmasıyla, İbrahim Aleyhisselam'ın doğmasıyla Nemrut'un sonu başladı. Sonun başlangıcı şu an son döneme giriyoruz. Enbiya suresinin 1. ayetinde Rabbimiz insanların hesabı yaklaştı buyuruyordu. Onlar hala gaflet içinde. Ne yaptıklarının farkında olmadan yüz çevirip duruyorlar buyuruyor. Yüz çevirmeye devam ediyorlar. Ne yaptıklarının farkında değiller. İnsanın hesabı yaklaştı. 1450 sene önce Allah-u Teala bu uyarıyı yapıyor. 1450 sene yaklaşık zaman önce bu uyarı yapılıyor. Hesap yaklaştı. Kıyamet yakın demek. Hayatın bitişi ve sizin hesap vermek üzere kalkacağınız zaman yaklaştı. 1400 küsür sene geçmiş, hala kıyamet kopmayacakmış gibi yaşanılıyorsa burada problem var. 4 milyarın ya da milyarlarca yıllık dünya hayatının oluşum süreci ne zaman başladı? Son peygamber gelmesiyle aslında başlamadı. İnsan yeryüzüne indi, dünya hayatının sonu başladı. Son peygamber geldi, artık insanın sonu yaklaştı demek oluyor. İnsan yeryüzüne inmesiyle dünya hayatının sonu başladı. Yaşamın sonu başladı. Son peygamber geldi. Artık son nesille son insanlık tarihinin sonu başladı. Artık biz son nesilleriz. Süresini Rabbimiz biliyor. Her şeyin Yahudilerin 2000 yıldan fazladır devleti olmayan Yahudilerin 1948'de devletlerini kurdular, sonlarının başlangıcı aslında. 70 küsur yıl geçse de o sonun başlangıç süresidir. Musa Aleyhisselam'ın yani yeryüzüne inmesi, Firavun'un gazabına kadar geçecek, Allahu alem belki 40 yıllık yaklaşık diyorum bir süre, onun sonunun süresiydi. Gazaba ulaştığı süre. Hiçbir şey bitecek değil. Allah zalimlerin cezasını sizin elinize vermek ister ayeti gereği. Temenni ederiz, isteriz ki Allah mazlum olan bütün coğrafyalarda zulme uğrayanların kendileri ve nesillerinin elleriyle onlara gazap etsin. O zalimlere Allah Yahudileri kahretmesin. Onların başına taş yağdırmasın. İsrail'in ve o Yahudilerin Allah onlara gazap etmesin. Onların zulme uğrattığı, eziyet görmüş olan o mazlumların eliyle onlara gazap etsin. Kalpleri ferahlasın, kendi elleriyle zulüm gördüklerine kendileri karşılığını versin. Bir karşılıklı olsun, bir kısas olsun. Zulme karşılık onlar elleriyle zulüm etsinler. Karşılığını onlara ödetsinler. Kalpleri mutmain olsun ve elleriyle yaptıklarından ahirette bir karşılık kazanmış olsunlar. Ve kalpleri huzur bulsun. Gözlerinin önünde anneler, babalar, akrabalar parçalanmış, çoluk çocuğu parçalanmış, cesetlerini tutuyor. Onun bedelini o Yahudilere, İsrail'e Rabbim onların eliyle onlara gazap etsin. Kendisi değil, müminlerin eliyle, onların eliyle, mazlumların eliyle onlara gazap etsin inşallah. Hatırlatma, genel hatırlatma kişinin nefsine, kendine, sonra bir başkasına olur. Asır suresini okuyan önce nefsine hatırlatma yapar. İman ederek kendini kurtaracak, salih amel işleyerek kurtaracak. Hakkı iman ve salih amele dönüştürdüğü hakkı bir başkasına tavsiye eden, nasihat eden ve sabırla yapan ve sabrı tavsiye eden kendine önce yapıyor. Bu asır suresini kendine okur, nasihati tavsiyesi kendine yapar, sonra bir başkasına. İnsanın yaratılış amacı nedir? İnsanın ilk vazifesi ne olması lazım? Kendini kurtarmak olması lazım. İnsanın asli vazifesi budur. İlk insana yapılacak ilk hatırlatma bu olur. Yaptığın ve yapmadığın kendine. Ne ortaya koyuyorsan kendin için yapıyorsun. Senin asli vazifen kendini kurtarmaktır. Ey iman edenler! Allah'a, kitabına, Resulüne güvenen ve kendisine güvenilenler. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennemden kendinizi ve ehlinizi koruyun. Önce kendin, sonra ehlin. İnsanın asli vazifesi önce kendini kurtarmaktır. Kur'an'a bütüncül bir bakın. Bütün amaç kişinin kendisini kurtarmak içindir. Sonra bir başkasına. Genel hatırlatmaydı konu başlığımız. İlk hatırlatmamız, hiçbir şey kalıcı değildir. İsrail'in, Yahudilerin, Amerika'nın şunu bunu yaptıkları kalıcı değil. Hepsi geçici. biz ne ortaya koyduğumuza bakacağız. Sonra samimiyet ve ölçülü olmak. Yaptıklarımızı gerçekten Allah'ın dinine uygun ve samimi mi yapıyoruz? Ne yapıyorsak. Kardeşlere bir ikramdan bulunuyorsun. Onlar için bir organizasyon mu tertip düzenliyorsun? Sohbet mi yapıyorsun? Kalbine bak. Birisinin dayatmasıyla, zorlamasıyla, dürtmesiyle, itmesiyle mi yapıyorsun? Çekerek mi seni birisi götürüyor? Yoksa sen mi itiyorsun? Kalbine bir bak, samimiyetle yap. Hatırlatman bu olsun. Sonra ölçülü olmak. Nefsine ağır gelse de haktan vazgeçmiyor musun? Adaletli, dengeli. Buna Kur'an vasat diyor. Ölçülü ve dengeli. Nefsine ağır da gelse, senin zararına da olsa haktan, adaletten vazgeçmemek. Sonra insanın asli vazifesi kendini kurtarmaktır. Sonra insan bunları yapabilmesi için yaratılış amacını bilmesi lazım. Ben niçin yaratıldım? Yeryüzüne gönderiliş amacım nedir? İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet, benim emir ve yasaklarıma uysun diye yarattım buyuruyor Rabbimiz. Sonra insan yeryüzüne halife kılındı. Bir kendinden önceki birinin yerini almak demek. Halife aynı zamanda muhalefet eden bir varlık. Halife. Ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım demişti Rabbimiz de. Melekler itaat etmişti. Boyun eğmişti. İtiraz etmediler. İki ayette. Bir ayette de ben yeryüzünde bir halife atayacağım deyince dediler ki, ya Rabbi, yeryüzüne fesat çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın? Beşer bir varlık, bir insan yaratacağım deyince, bir canlı yaratacağım deyince itiraz etmediler. Hemen secde ettiler. O ayetlere göre. Bakara suresindeki ayete göre halife yaratacağım deyince muhalefet eden, karşı çıkan, itiraz edebilen, kendi kararını verebilen, sorgulayabilen, daha önceki birinin yerine geçen insan bugün Allah'a muhalif, Allah'ın yerine geçmeye kalkıyor. Yasayı biz koyarız, biz yönetiriz. Kanun bize ait. Yönetmek, sevk ve idare etme, ceza vermek bize ait. Emir ve yasayı biz belirleriz. Hayatıma kimse karışamaz. Allah'a muhalif olmuş insan. Onun için melekleri itiraz etti. Ya dedi, yeryüzüne fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Çünkü onlar halifenin ne iş yaptığını biliyor. Muhalif bir varlık. O kadar ki Allah'a muhalif. Hakimiyet millete bize ait. Bu muhalefettir, Allah'a muhalefettir. Halife bunu yapabiliyor ama. Ama Rabbimiz ne diyor? Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Evet, bunların içerisinde bana muhalefet edecek, birbirlerine muhalefet edip kan dökecek. Çünkü insan birbirine muhalif olursa fikirler çatışır, savaşlar çıkar, kan dökülür. İşte halife bunu yapabilir. Halifenin kelime manası içerisinde baktığınız zaman, misyonuna baktığınız zaman bunu yapar. Allah'a da muhalif olur. Şirk, küfür ortaya koyar, zulüm ortaya koyar. Birbirlerine muhalefet ederler, kavga çıkarırlar, savaş çıkarırlar, kan dökerler. Halife bunu yapabilecek bir vasıf donanımda. Ama dedi Rabbimiz, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Bunların içerisinde sıddık, salih, muttaki, muhlis olacaklar da olacak. İyileri de olacak, kötüler olacak, evet, ama iyileri de olacak. İnsanı Rabbimiz yeryüzüne halife kıldı. Bizleri yeryüzünün halifeleri kıldı. Birbirini yerine geçen, aklını, iradesini kullanabilen, karar verebilen, sorumluluk sahibi bir varlık kıldı. Sonra emanet yüklendik. Biz emaneti göklere, yedi göğe, yeryüzüne ve dağlara arz ettik, sunduk. Onlar bu emaneti yüklenmekten çekinip korktular. Fakat insan bu emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir buyuruyor Rabbimiz ayetinde. Emaneti bize teklif edilmiş, biz kabul etmişiz. Halife kılındık. Biz halife olmayı istemedi. Ya Allah-u Teala, ben sizi yeryüzüne halife atayayım demedi. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık. Allah-u Teala bizi seçmiş. Bu vazifeyi, halifeli görevini bize yüklemiş. Ama emaneti teklif ediyor. Emanet yeryüzü içindeki her şeyiyle, semavat içindeki her şeyiyle, bize verilen beden ve bedendeki bütün uzuvlarla, ruh, ruha ait kalp ve içindeki bütün donanımlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla, mal mülk namına, nimet namına ne verilmişse, bize gönderilen Kur'an ve her bir emri birer emanettir. Kur'an'ın kendisi bir emanettir. Sünnet bir emanettir, bilgi emanettir, tecrübe emanettir, zaman emanettir. insana teslim edilen, onun sorumluluğuna verilen, halife olarak onun sorumluluğuna verilen her bir şey emanettir. Akıl emanettir, irade emanettir, vicdan emanettir. Bilgi, zeka emanettir, her şey emanettir. Emanet yüklenmek demek, sorumluluk almak demek. Emanet sahibi olmak, emanet yüklenmek, ben bu bana verilenlerin hepsinin sorumluluğunu üstüme alıyorum demek. Emanet yüklenmek, sorumluluk sahibi olmaktır. Takva da sorumlu olmaktır. Yüklendiğiniz emanetlerin gereğini ortaya koyarsınız, muttaki olursunuz. Yasaklardan sakınırsınız, muttaki olursunuz. O zaman herkes kendisine verileni emanet gözüyle bakacak, bunu verenin yolunda kullanıp kullanmadığının kontrolünü yapacak. Ne kadar kullanıyor? İstenildiği gibi. Emanetin ne kadar gereğini yerine getiriyor? Kur'an emanetse bunu ne kadar bildiği değil, ne kadarını amele dönüştürdüğü, emanet amele dönüştürmek içindir. Sonra yine bir genel hatırlatma, Allah'a Rab sözü verdik. Elestu rabbukuma bela dedik. Evet, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tasdik ediyorum ya Rabbi. Tasdikliyorum, sen benim Rabbimsin. Kalben, gönülden tasdikliyorum. Hayatım üzerine gözümün ne göreceğini ve görmeyeceğinin kararını belirleyecek Rab sensin. Elimin ne iş yapacağını ve yapmaması gerektiğinin kararını Rab olarak sen belirleyeceksin. Dilimin ne konuşacağının ya da neyi susacağının kararını Rab olarak sen vereceksin. Terbiye edeni, o dilimi, gözümü, elimi terbiye eden mürebbi Rab olarak sen olacaksın. Kalbimin Rabbi sen olacaksın. Neyi yapacak? Şirk, küfür, haset gibi riyadan arındıracak kararı Rab olarak sen vereceksin. İhlas, ihsan, takva, tevekkül, iman, İslam üzere kalbim nasıl olacaksa onun ölçüsünü Rab olarak sen belirleyeceksin. Ayağımın nereye gidip gitmeyeceğinin Rab olarak kararını sen vereceksin. Eşimle, çocuklarımla bir aile olarak nasıl komşuluk, akrabalıklarla bir hayat sürdürüleceğinin kararını Rab olarak sen belirleyeceksin. Siyasetin, hukukun, eğitimin, ticaretin, sosyal hayatı düzenleyen emir ve yasakları belirleyen benim üzerimde Rab sen olacaksın. Dünyaya gelmeden önce verdiğimiz Rab sözün gereği bu. Rab çok yönlüdür. Sizi anne rahminde düşen o tohumdan tutun, 80 yaşına kadar gelinceye kadar safa safa anne rahminde ve doğduktan sonra her bir aşamayı geliştirip büyüten, eğitip terbiye eden Rab sen olacaksın. Beni herhangi bir imtihanla sınayıp deneyeceksin. Beni imtihanlarla, çocukla, eşiyle, komşuyla, akrabayla, iyiliklerle, kötülüklerle, genişlikle, darlıklarla sınayıp

Şimdi Rabbimiz 970 defa Kur'an'da Rab sıfatından, Rab isminden bahsediyor. Önemine binaen. Önemli. Yani niye Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını tasdiklettirmedi de sadece Rab sözünü, Rab sıfatını? Çünkü Rablik sizin bedeninizin ve ruhunuzun üzerinde, sosyal hayatınızın üzerinde kim karar veriyorsa, ölçü belirliyorsa, şunu yap bunu yapma etkisini, yetkisini kendinde görüyorsa, size helal ve haram ölçüsü belirliyorsa, siyaset hukukunuza, sosyal hayatınıza yön veriyorsa o Rab'dır. Ya Allah-u Teala'ya bir başkası. Ona itaat edersiniz, o Rab ilahınız olur. Güvenirsiniz, yardım istersiniz, sığınırsınız, veliniz olur. Hayatını güvenip teslim edersiniz, vekiliniz olur. Tabi canım, onlar olmazsa olmaz dersiniz, hayatımızın sahibi görür, malikiniz, yönetme hakkını verirsiniz. Bedeninizin, ruhunuzun, hayatınızın, sosyal hayatınızın yönetme yetkisini verirsiniz, melikiniz olur. Dolayısıyla Rablik kime veriliyorsa diğer sıfatlar da oraya gider. Onun için Rab sözü alınmıştır. Sonra insan hayatının bütün yaşantısıyla dinin şehididir. Herkes bu dini, inancı yaşayan şehittir. Herkes kendi yaşantısının şehididir, inancının şehididir yaşayarak. Kur'an şehidi yaşayan olarak bildirir, örnek olarak bildirir. Peygamberin yaşantısını şehit der. Müminlerin diğer insanlara karşı yaşantısını şüheda der. Biz şehidi savaşta ölene ve ölen topluluğa şüheda diyoruz. Oysa ki Kur'an'ın şehit ve şahit tanımlaması dini yaşayan demek. Biz dini yaşamayı bıraktığımız için şehitliği savaşta ölene diyoruz. Oysa ki Kur'an Allah yolunda öldürülene ölü demeyin. Niye Allah yolunda öldürüldü deyin? Ha, biz ona şahit olduk. O kişinin Allah'ın dinini yaşarken öldürüldüğüne, yeryüzünde yarısında öldürüldüğüne, öldüğüne değil de öldürüldüğüne şahit olduk. O manada şehit dersin. Çünkü yaşantısıyla şehitti, o yolda da öldü. Biz de buna şahitiz. Biz Kur'an'ın yaşantısını bıraktığımız için savaşta ölene sadece şehit diyerek üstümüzden sorumluluğu atmaya kalkıyoruz. 50, 57, 58 defa Kur'an şehit kelimesini, şahit kelimesini kullanır. 10 defa Allah-u Teala'nın sıfatı, ismi olarak, kalan 47-48 defa yaşayan insan için Kur'an şehit ve şahit kelimesini kullanır. Ölen için kullanmaz. Biz onun için yaşamasını bıraktığımız için, dini bilgiyle yetindiğimiz için, sohbette, muhabbette dini yaşadığımızı zannederek böyle geçiştirdiğimiz için savaşta ölene şehit diyoruz, geçiyoruz. Dolayısıyla da kişinin Allah'ın yolunda olup olmadığına bakmazsan, birisi de gelir senin şehitlik kavramını, yaşaman gereken şehitlik kavramını kendi demokrasisi için, sosyalizm, komünizm için şehit olarak nitelendirir. Sen yaşayarak ortaya koyana şehit demezsen, ölene şehit dersen akıbet böyle olur. Dolayısıyla dini yaşayan şehitse, şahitse, kendisi yaşantısı şehit, birisi de ona şahit oluyor. Siz bir başkasını, bir başkası da sizin yaşantınıza şahit oluyor. Şehit, dini yaşayan, şahit olan, şahit olunan ve dini anlatan demek. Dini bilip anlatana şehit diyor Kur'an. Kur'an bir zikirdir, bir hatırlatma kitabı. Dini yaşayacak olan, dinin şehidi, şahidi olacak olana Kur'an bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Kur'an'ın bir ismi de zikir. Bir sürü onlarca isminden birisi zikir. Hatırlatan kitap, hatırlatma kitabı. Neyi hatırlatıyor Kur'an? 2500 civarında ayet de geçmişten, ta Adem Aleyhisselam'dan, şeytandan başlayan o mücadeleden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bir sürü hatırlatma yapıyor. Geçmişin hatırlatmasını, geleceğin hatırlatmasını yapıyor. Kıyametin kopma sahnelerini, yeryüzünün dağılmasını, semavatın dağılmasının hatırlatmasını, dehşetinden bahsediyor. İmtihanın zorluğundan, ahiretteki hesabın zorluğundan, cennetin, cehennemin, gelecekteki sonsuz yaşantının zikrini yapıyor Kur'an. Hatırlatma, zikir ya Kur'an, hatırlatıyor. Gideceğin yeri hatırlatıyor. Geçmişi hatırlatıyor.
yaratıcı olan Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla hatırlatıyor. Yeryüzünün niçin, ne amaçla yaratıldığını, insanın yeryüzüne ne amaçla gönderildiğini

0: hatırlatmasını, zikrini yapıyor. İnsanın sorumluluğunu hatırlatıyor. İnsanın yapacağı, sakınacağı 120-130 civarındaki yasağı zikrin hatırlatmasını yapıyor. 300 civarındaki yapılması gereken emirlerin hatırlatması. Kur'an bir zikir kitabıdır. Başından sonuna kadar zikir kitabı. Kur'an'ın bütün ismi zikir ya, bütünü zikirdir. Mutlaka size bir şey hatırlatıyor. O zaman birisi Kur'an okuyorsa, sadece yüzünden Arapçasını okuyorsa bir karşılık beklemesin. Çünkü Kur'an'ın ismi zikirdir. Hüdendir, doğru yola girdirir. Nurdur, aydınlatır. İnancı ve amelleri aydınlatır. Kur'an amel kitabıdır. Okuma kitabı değil. Kur'an yaşanmak için indiği halde siz okunmasını, sırf okunmasını sevap saydın diyordu sahabe. Abla İbni Mesud muydu, tam hatırlamıyorum, o olsa gerek. Bak o dönem Resulullah Aleyhisselam sonraki bir tabiin dönemi için diyor. Okun, oku oku sevap kazan. Kur'an diyor bunun için inmedi. Ve Ayşe validemiz de Kur'an'ı yüzünden okuyan bir kişiye siz ne yapıyorsunuz deyince Kur'an okuyoruz, hatim indiriyoruz. Dedi ki Kur'an bunun için inmedi. Ayşe validemiz. Kur'an bunun için inmedi. Siz bunun için sevap alamazsınız. Kur'an size bir şey hatırlatacak. Size ne mesaj verir, bunun hikmetine, size sorumluluklarınızı hatırlatan bir kitap. Bunu amele dönüştürmezseniz karşılığı yok dedi Ayşe validemiz. Bak bugün Kur'an okunan kitap. Sadece sohbet kitabı da değil. Hatırlatma, evet hatırlattın, devamında amele dönüştürecek. Yani zikir, hatırlama, hatırlatma amele dönüştürülsün için o niyetli olması lazım. Diyenin ve dinleyenin bakışı bu manada. Kur'an'ın tamamı amel kitabı değil. Çoğu hatırlatma kitabıdır. Çoğu hatırlatır, semavata baktırır, yeryüzüne, yeryüzünün yaratılışına, hayvana, çiçeğine, böceğine. 1000 civarında yaklaşık ilim ayeti var. O da bir hatırlatma. Günü geldiğinde ilim ehline bir hatırlatma yapıyor. Bunun tedavisi, yapılacak iş, eylem, fiili bu manada. Her ehline Kur'an hatırlatma yapar. Tıpçısına, doktoruna ayrı hatırlatma, çobanına ayrı hatırlatma, ticaret yapanına, aile olanına, eşe, çocuklara, herkese ayrı bir hatırlatma yapar. Hatırlatma yani zikir kitabı. Zikir zihinde olana denmez. Oraya bilgi toplanır. Zikir kalpte olur. Kalpteki zikrin olması için oraya, o yani zikir hatırlama, hatırlamanın olabilmesi için kalbe bilginin inmesi lazım. O hatırlanılacak şey ne ise. Zikrin doğru olması için, yani hatırlamanın doğru olması için doğru bilgi kalbe inecek. Akıl o doğru bilgiyle muhakeme, muhasebe, değerlendirme yapacak. Bağlantı kuracak. Kalp iradeyle o zikrin gereğini amele dönüştürecek bedeniyle. O zaman Kur'an, zikir olan Kur'an sizin hayatınızda, amellerinizde hayat bulmuş olur. Yoksa okunan kitaba dönüştürürsünüz. Yine hatırlatma, genel konu başlığımız genel bir hatırlatma idi. Yoksa bu genel hatırlatmalarda belki 10 programlık bir hatırlatma var. Genel bir hatırlatma olsun için yapıyorum. İnanç bir tercihtir. Allah-u Teala hiç kimsenin inancına karışmaz. Neye inandığınıza bakmaz. Size yol gösterir, nasihat eder. Kitabıyla nasıl inanacağınızın ölçüsünü belirler, bildirir. Sizden önceki hak ve batıl adına giden inan sahiplerinin yollarını, söylemlerini size bildirir. Ahiretlik akıbetini de bildirir. Ama hiç kimsenin inancına Allah-u Teala karışmaz. Ameline, yani yaşantısına karışır. Sağlığına karışır, korunmasına, himaye etmesine karışır, haddi aşıp aşmamasına karışır. Vereceği rızkına karışır, az verir, çok verir, geniş verir, daraltır, imtihanlardan geçirir. Ama inanca karışmaz Allah-u Teala. İnançta herkes serbesttir. İnanç bir tercihtir. İnanç bir tercihtir. Herkesin kendi tercihidir. Allah-u Teala inanca karışmadığı için hiçbir insan da bir başkasının inancına müdahil olamaz, karışamaz. Dinde zorlama yoktur diyor Rabbimiz. Niye? Hak ile batıl, doğru ile yanlış birbirinden ayrılmış. Birbirinden ayırdık diyor. O zaman sen birine hak ile batılı beraber bildireceksin. Allah'a Rab olarak budur, ilah olarak budur, malik, melik olarak budur, veli, vekil olarak Allah-u Teala budur ve karşısındaki de olanlar da onun yerini almaya çalışanların da durumu budur. İkisini bildirirsin. Tercih kişinin kendisine, inanç tercihi kendinedir. Bugün herkes inancını bir başkasına dar. Bu ülke layıktır, layık kalacak. Devam ettirenler ettirsin. Ama sen beni laikliğe zorlayamazsın, demokrasiye zorlayamazsın. Dinde zorlama olmuş olur. Hani inanç da herkes hürdü, özgürdü. Herkes istiyor ki kendisi gibi tarikatçı olsun. Herkes istiyor ki kendisi gibi diyelim tekfirci olsun. Herkes istiyor gibi kendi cemaatinde o toplulukta olsun. Onlar gibi düşünsün, baksın. Herkes istiyor. Yani Yahudiler istiyor kendi, Hristiyanlar istiyor kendileri gibi olunsun. Hindu, Budistler öyle bakıyor. Herkes inancı kendinde tutmuyor. Bir başkasına dayatıyor. İstiyor ki kendisi gibi olsun. Herkes inancının yaşantısını anlatıyorsa birinin kabul etmesi için bir başkasının da kendisi gibi olmasını istiyor. Çünkü hiç kimse inançta tek başına var olamaz. Rahat edemez. Mutlaka kendisi gibi inanacak birini yanında ister. İnanç tek başına yaşanılacak, taşınılacak bir kalpteki bir şey değildir. İnanç kalbin vasfı değildir. Mutlaka o inancı birisiyle paylaşacak. İnancını mutlaka birisine götürecek, anlatacak. Kendisi gibi birinin yanında olsun isteyecek, onunla mutlu olacak. İnanç tercihi herkesin kendineymiş. İster tarikatlı, tarikatsız, ister laik, demokrat, herkes istediği gibi inanabilir. Allah-u Teala'nın müdahil olmadığı, karışmadığı, zorlamadığı ve zorlanmasını istemediği bir meselede, bir inanç ölçüsünde kimse kimseyi zorlamaz. Allah-u Teala böyle bir hak vermiyor. Dinde zorlama yok derken, dini, inanç ve yaşam konusunda kimseye zorlama yok. İsteyen istediğine dinde kalabilir. Mesele, bu dinin eğer bir insan halife olarak yeryüzüne gönderilmiş ise, Allah'a Rab sözü vermiş ise, emanet yüklenmiş ise ve bu insanların da bundan haberi yok ise, Kur'an onlar için de gönderilmiş ise, o insanların bunu öğrenme hakları var. İnsanların bunları öğrenme hakları var. Yarın diyecek ahire, ya Rabbi, evet biz sana bu sözleri vermişiz, emanet yüklenmişiz, halife gönderilmişiz, sana Rab sözü vermişiz, Kur'an bizim için inmiş ama kimse bize bunu anlatmadı demesinler için, bu bağlamda da çok ayet var. Ya Rabbi bize bir hatırlatıcı, uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. İnanç kişiye ulaştırılır. Hak batıl ulaştırılır. Tercih kendisinin. Tercih ne demek? İnançta tercih. Şimdi adama sadece tarikat bakışlı bir cemaatin ilkelerine göre bir ölçü anlatılırsa, başkası anlatılmazsa adam nasıl tercih yapacak ki? Sen adama bir yol gösteriyorsun. Laik, demokrat, bu yolu, yol bu diyorsun. Peki bu yolun başka alternatifi var mı? Evet, Allah-u Teala benim yolum sadece bu diyor ama yanlış olanları da ortaya koyuyor. Bu diyor yanlış olanlar, bu da benimki, tercihsiz yapın diyor Allah-u Teala. O zaman bugün insanların inançta tercih yapabilmesi için hak ve batıl olanı beraber sunmak gerekir ki ikisi arasında bir kalben tercih yapabilsin. Sonra Allah-u Teala insanları kardeş ve birbirlerine veli kılmıştır. Her insan birbirinin kardeşi ve velisidir. Nasıl? Her inanç sahibi, her inanç sahibi o inandığı yolun beraber paylaştığı kişilerle yol arkadaşlığıdır, kardeşlik. Laikler birbirinin kardeşi, demokratlar birbirinin yol arkadaşı, kardeşi. Hindu, Budistler, Yahudi, Hristiyanlar, her inanç sahibi birbirinin yol arkadaşı. Allah-u Teala müminler birbirinin ancak kardeşidir. Müminler Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla güvenen, Kur'an'a bütün emir ve yasaklarıyla, hükümleriyle güvenen, Resul'e bütün örnekliğiyle, ahirete bütün bildirimleriyle güvenenler birbirinin yol arkadaşı. Aynı yol üzerinde mücadele, çaba, gayret gösteren yol arkadaşı birbirlerinin kardeşleridir. Sonra o yol üzerinde birbirlerini severler, birbirlerini desteklerler, birbirlerini koruyup gözetlerler. Gözetliyor korumak için. Desteklerler, yardımcı olurlar. sırdaşları olurlar, arkadaş ve kardeşleri olurlar. Yani birbirlerinin velisi olurlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Kafirler birbirinin velisi, şeytan kafirlerin velisidir. Kafir ve münafıklar birbirinin velisi. Ayet-i Kerim'de Allah-u Teala bildiriyor. Yani inanç kardeşliği ve veli olmayı belirler. Dikkat edin. Birbirine kardeş ve veli olabilmek için aynı inancı paylaşmak gerekiyor. Sonra o yol üzerinde birbirlerini yaşarken birbirlerine yardımcı oluyor, seviyor, destekliyor, koruyup gözetliyorsa birbirlerinin velisi oluyorlar. Veli kelimesinin bir 8-9 manasından bir gidip. Sonra takva bağlama. Bir genel bir hatırlatmaydı konu başlığımız. Böyle kısa kısa hatırlatmalar yapıyorum. Takva bağlama. Muttaki. Kur'an muttakiler için yol gösterici Bakara suresinin başında. Bu kitap içinde hiçbir şüphe olmayan, şüpheye mahal bırakmayan, hiçbir eksiklik, zafiyeti olmayan bu kitap muttakiye yol gösteriyormuş. Yol gösteriyor. O yolda gösterir, yola girdirir ve o yolda tutar. Hudendir. Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyma düşüncesi varsa Kur'an yol gösteriyor. O düşünce yoksa Kur'an yol göstermiyor. Sen Kur'an'a teslim olursan yol gösterir. Birinin sana yol gösterebilmesi için sen ona teslim olman lazım. Çünkü sen o yolu bilmiyorsun, ölçüsünü de bilmiyorsan adama bir adres soruyorsun. Adam ne söylüyorsa tamam diyorsun. Çünkü diyorsun bu o adresi, o yolu biliyor. Adam sana yol tarifi yapıyor. Şuradan gir, sağa dön, sola dön. Ona güveniyorsun. Peki sonsuz, ahiretin sonsuz hayatının ölçüsünü belirleyen yol gösterici olarak Rabbimize niye güvenmiyoruz? Başka yol göstericiler din adına ve siyasi alanda fikir düşünür belirliyoruz. Allah'a olan inanç zayıf. Allah'a olan güven, iman güvenmektir. Güvenmek zayıf. Takva, Allah'ın bütün emir ve yasaklarında yasakları varsa sakınmak, korunmak, korumak ve itaatkar olmaktır. Emredilenleri yerine getirmektir. Bu bağlamda Hakka suresinin 48. ayetinde Rabbimiz muhakkak ki Kur'an, bu yazılı metin, okunan bu kitap, bilgilendiğiniz bu kitap, hayat programımız olan bu kitap muttakiler için bir tezkira, bir zikirdir, bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Tezkira size bir nasihat kitabı, bir öğüt kitabı, hatırlatma kitabı, Allah'a hatırlatan kitap, yeryüzüne geliş amacınızı, Allah'a verdiğiniz sözü hatırlatan, halife kılındığınızı hatırlatan, emanet yüklendiğinizi hatırlatan bir öğüt, hatırlatma kitabı. Tezkira, zikir kitabı, zikir, bir hatırlatma kitabı. Kur'an ile siz hatırlanması gereken şeyi hatırlamıyorsanız, Kur'an size mesaj kitabı değil. Kur'an sizin kitabınız değil. Kur'an sizin hayatınıza, inancınıza yol veren, yol ölçüsü hatırlatan bir kitaba dönüşmemişse Kur'an'ı siz sahiplenmemişsiniz. Siz Kur'an'ı okuyorsunuz, dinliyorsunuz ama mehcur bırakmışsınız ayette Rabbimizin bildirdiği gibi. Mehcur, elinizin altında okuyorsunuz ama hayatınıza amele geçirerek uygulamıyorsunuz. Mehcur bırakmak. Terk etmek değil. Kur'an'ı terk ettiniz demiyor Allah-u Teala. Mehcur bıraktınız. Tamamen atmadınız. Evet, elinizin altında okuyorsunuz. Yüksek yerlere koyuyorsunuz. Mübarek biliyorsunuz. Dinliyorsunuz. Hatta sohbetler de yapıyorsunuz. Kur'an'dan bilgi de elde ediyorsunuz. Amele dönüştürmediğiniz zaman, dönüştürmediğiniz o hükmü mehcur bırakırsınız. Sahipsiz bırakmış olursunuz yani. İçin Kur'an muttakiler için, Kur'an'ın emir ve yasaklarına uyma düşüncesi olanla Kur'an bir tezkere, bir öğüt. Uyma düşünceniz yoksa sizin için Kur'an zikir değil, öğüt, nasihat değil. Okuduğunuz, hatim indirdiğiniz sevap kazanma kitabı. Okumaya sevap yok ama muttaki, yani amel etme düşüncesinde bir kişi olup o niyette okursa o okumaya sevap var tabii ki. Her harfin 10 sevaptır aleyhissalatü vesselam. Sadece okunma bakışındaysa ona bir karşılık yok. Ayrıca Kur'an'ın, zikir olan bu kitabın, öğüt nasihat olan bu kitabın amel etmek için kendinize ve bir başkasını amele dönüştürmek için tebliğ edilmesi lazım. Bana düşen, kendi payıma düşen tebliğ ettiğimin temsilini de yapmam lazım. Tebliğ ediyorum, anlatıyorum. Tebliğ ettiğimi ne kadar temsil ediyorum, yani örnekliğini ortaya koyuyorum. Kendi payıma buna bakmam lazım. Çok konuşan çok, anlatan çok. Bir sürü sohbet var. Girin internetlere, dolu. Ahkam kesen bol, bağıran, çağıran, ayetler, hadisler okuyan, nefsine konuşan vallahi çok az. Bak net söylüyorum. Riyakar, kibir, haset, hırs yapmayan çok çok az. Konuşan çok. Bağırıyor adam. Kime bağırıyor? Kime bağırıyorsun? Hele bir nefsine bağır bakalım. Git tek başına bir ormana, evini odanı çekil, tek başına olduğun bir yerde kendi nefsine bir bağır bakalım. Ey nefis, sen ne biçim bir adamsın? Sen nasıl bir, senin bu gözünü koruyamıyorsun? Nasıl bir adamsın sen? Eline sahip değilsin, diline, gözüne sahip değilsin. Bir kalbine sahip olamıyorsun. Nefsine bağırıp çağır bakalım. Yiğidim. Bir nefsine bağır çağır. Ortalıkta buluyor cahil toplumu. İşte bilgi bilgidir, hocadır, ne yapalım dinleyelim diyene bağır çağır. Masaya, kürsülere vur. Nefsine bir bağır bakalım. Tebliği önce kendine yap. Nasihati kendine yap. Diyorum ama nefsime de diyorum yani. Dediklerimi almıyorsam, iyiliği emredip kendini unutuyor musunuz diyor Rabbimiz. Etrafı aydınlatır, ışıtırken kendine karanlık mısın yani? Böyle olmamak lazım. Herkes kendine, bilgi size ve bana amel için lazımdı malum. Tebliğ ettiğimin temsilini de yapmam lazım. Temsil ettiğim, şimdi iki yönlü bu. Şimdi konuşan çok dedi mi, tebliğ, davet yapan, yani hakkı bildiren, bilgiyi insanlara ulaştıran davetçi, tebliğci çok. Peki bunların hayatlarına bir bakalım bakalım. Bu davet yaptıklarının ne kadar şahitliğini, temsilini yapıyorlar. Bütün mesele bu. Ve niceleri de temsil, yani dini şahitliğini yapıyor, yaşıyor, temsil ediyor. Kur'an'ın temsilini ortaya koyuyor, yaşantısını, ama tebliğini yapmıyor. Bu da doğru değil. Temsil ettiğiniz komşuluk, akrabalık, sosyal hayatınız, ticaretiniz, diliniz, elinizle ortaya koyduklarınız, kalben ortaya temsil olarak ettiğinizin tebliğinizi yapacağınız gibi, tebliğ ettiğinizin de temsilini yapacaksınız. Anlattığınızın da yaşantısını, temsilini ortaya koyacaksınız. Herkes kendi payını inşallah. Rabbimiz, Kur'an bir zikirdi ya, bir tezkiraydı, Hakka suresi 48'de bir hatırlatma, bir öğüt kitabıydı. Şeytanı da bil diyor Rabbimiz. Şeytanı nasıl diye bize hatırlatma yapıyor? Nasıl zikrediyor? Ap açık düşman. Allah-u Teala şeytanı ap açık düşman. Yani düşmanlığını gizlemiyor. Allah'a bile gizlemedi Celle Celaluhu'na. Dedi ki ben senin doğru yoluna oturacağım. Senin bütün kullarını saptıracağım dedi. Gördünüz mü? Allah'a dedi ki senin bütün kullarını ben saptıracağım. Ben onların düşmanıyım. Madem sen beni değil de onları yeryüzünün halifesi kıldın, yeryüzünün sorumlusu kıldın, yeryüzünün sorumluluğu, emaneti onlara yükledin, o zaman ben de onların düşmanıyım. Çünkü şeytan insandan önce yaratıldı. Cinler şimdi insanlardan önce yaratıldı. Önce yeryüzünde imtihanda idiler. Ama Allah-u Teala cinler yeryüzünün halifeleri, emanet yüklendiler demiyor da, tabii onlar da bir emanet yüklendiler. Çünkü onlar da imtihandan geçiriliyorlar. Ama bize cinlerinkini, cinler de ibadet için yaratıldı ayetinde bildiriyor Zariyat suresinde, ama halife ve emanet kılındıklarını, yüklendiklerini bildirmiyor. Ama insanınkini bildiriyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık derken bunu insanlara diyor. İnsana emanet yüklendiğine, Rab sözü verdiğini hatırlatıyor. Allah şeytanı insana düşman kıldı. Ama insan yeryüzüne geldi. Dün de olduğu gibi bugün de insan oğlu, Adem oğlu şeytanı düşman olarak bırakmış, insan birbirinin düşmanı olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insan insanın düşmanı olacaktır, düşmanıdır diye böyle bir şey bildirmiyor ki. Evet, insanın birbirine kan döküyor, fesat çıkaracağı, birbirine zulmedeceğini bildiriyor, ama Allah-u Teala'nın düşman olarak bildirdiği, yeryüzüne düşman olarak inin dediği zaman insanla şeytanın düşmanlığını bildiriyor. Yoksa Havva validemiz Adem Aleyhisselam yeryüzüne siz birbirinize düşman olarak inin deseydi, o aile olmazdı, birbirlerini yeri bitirirlerdi, boşanırlardı. İnsanla şeytan yeryüzüne düşman olarak indirildi, ama şeytan insanı birbirine düşman kıldı, kendisi kenara çekildi, oturuyor seyrediyor. Bugün dünyaya bakın, Şeytan mı insana düşman, insan mı insana düşman? Nasıl suçlu şeytan oluyor? Senin aklın iraden yok mu? Şeytan sana sadece vesveseyle düşmanlık yapıyor. Elinden tutup tetik mi çektiriyor? Zulüm mü yaptırıyor? Diline tutup da sana konuşturuyor mu? Gözüne baktırıyor mu? Ayağınla zulme mi götürüyor? Kalbe vesvese veriyor. Bugün Allah'ın şeytanı düşman kıldığı bir dünyada insan insanın düşmanı olmuş. Herkes bir baksın. Kime dost, kime düşman. Saf suresinin 14. ayetinin bir bölümünde Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla güvenen, kitabına, Resulüne güvenen ve kendisine güvenilen müminler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun. Ensarullah olun. Ayetin devamı, şimdi buraya almadım. Diyor ki, bir zamanlar Meryem oğlu İsa havarilere dedi ki, Allah'a giden yolda kim benim yardımcılarım olacak? Allah'ın dinini yaşamak ve anlatmak konusunda bu yolda kim bana yardımcı olacak? Havariler dediler ki, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Nahnu bizler, ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın yardımcısı. Ben bir kulumu sevdiğim zaman, diyor Rabbimiz, bir kutsi bir hadis, onun tutan eli, gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, yürüyen ayağı olurum. Farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşan kul, Allah onu sevdiğini ve o kul, sen elinle her ne İslam adına, din adına bir şey yapıyorsan Allah adına yap. Allah benim adıma yaptı diyor. Yani Allah'ın dini adına, evet, tercüme edilse de ama ayet Allah'ın yardımcıları diyor. Bak, ey iman edenler, Allah'ın dininin yardımcıları olun demiyor, Allah'ın yardımcıları olun. İslam'ın yeryüzüne yayılması, anlatılması konusunda Allah-u Teala bu görevi bize vermiş. Yaşanılmasını bize vermiş, şahitliğini bize vermiş, korunmasını bize vermiş. İnsanlar düşenin kaldırılmasının görevini bize vermiş. Yardım işini. İslam'ın devlet bazında hukuk, ekonomi, siyaset, komşuluk, akrabalık, ticaret neyse, Kur'an'ın hayat bulmasını bize yüklemiş vazifesini. Dinine yardım etmeyi kendine yardım etmek olarak Allah-u Teala üstüne alıyor. Ve mükafatını kendine yapılmış gibi verecek. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder, başka bir ayet. Siz Allah'a yardım ederseniz diyor ayet. Yani dinine kastediyor. Allah'ın yardıma ihtiyacı olmayacağına göre, kitap onun kitabıysa, yeryüzü onun yeryüzüyse, kim ne yapıyorsa Allah'a yardım etmiş kabul ediyor Rabbimiz, mükafatını ona verecek. Allah'ın yardımcıları olun ne demek? Bugün 2000 sene önce havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız, yani Allah'ın dinini yaşayarak ve anlatarak biz bu dinin yardımcıları olacağız. Yani Allah'ın yardımcıları. Ey iman edenler, siz de o havarilerin yaptığı gibi yapın diyor Rabbimiz. Allah'ın yardımcıları olun. Herkes kendi payına bir baksın. Diliyle, eliyle, yaşantısıyla Allah'ın dininin yardımcısı mı? Allah'a yardım mı ediyor? O dinin yardımcısıysa Allah'a yardım etmiş. Allah Rabbimiz üstüne alıyor ve kendine yapılmış gibi karşılığını verecek. Tabi meallerde Allah'ın dininin yardımcıları. Hayır, Allah-u Teala öyle demiyor. Allah'ın yardımcıları diyor. Yani benim yardımcım diyor Allah-u Teala. Ensarullah, Allah'ın yardımcısı. O sorumluluğu Allah-u Teala insana vermiş, insanın içinde de iman edenlere. Kur'an'ın yaşanma, davet işini Allah-u Teala bize vermiş. Herkes Allah'ın dininin yardımcısı olduğunun bilinç ve şuurunda olması lazım. Furkan suresinin 30. ayetinde de Rabbimiz, peygamber, Resul, ey Rabbim, doğrusu kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı. Biraz önce demiştim Kur'an'ın mehcur bırakılmasını. Kur'an elinde okuyor, değerli, kıymetli, hatim indiriyor. Lazım olduğu zaman mezarlıklarda okuyor. İşte dara sıkıntıya düştüğü zaman okuyor. Ama Kur'an'ın 450 civarındaki yaklaşık emir ve yasaklarını hayatına geçirmeyince Kur'an mehcur kalır. Yani sahipsiz. Hayata geçen bir şeyi hayat bulur. Kur'an'ın hayat bulması için uygulanması, yaşanılması lazım. Yaşamadığınız her bir Kur'an'ın emrini mehcur bırakırsınız. Yani sahipsiz bırakırsınız. Bugün herkes kurtarıcı bekliyor. İsrailoğulları bir dönem öyle yapmışlardı. Sen git Rabbinle savaş demişlerdi. Biz burada oturacağız. Biz savaşamayız. Bugün Mehdi'yi bekleyen kendisinin Mehdi olduğunu unutmaması lazım. Mehdi hidayet olunmuş, hidayete ulaştırılmış ise sen müminsen sen de hidayete girmişsin. Ha, o beklenen Mehdi geldiği zaman o vazifesini yapar. Herkes bulunduğu zamanın ve yerin hidayete ermiş ve insanları hidayete çağıranı olması lazım. O yerde Allah'ın yardımcısı Ensarullah olması lazım. Allah'ın dininin yardımcısı olması lazım. Mehdi o işi yapacaksa bugün de biz kendi adımıza bulunduğumuz yerde yapacağız. Herkes kurtarıcı bekliyor. Oysa ki Yahudiler, Hristiyanlar, Hindular, Budistler 3000 yıldır, 2000 yıldır Mehdi bekliyor. Şia 12. imamı Mehdi olarak bekliyor. Ehli sünnet Mehdi gelip işte yeryüzünde dini hakim kılacak. E peki bizden öncekiler niye savaştılar o zaman? Osmanlı, Selçuklu, Aleyhisselatü Vesselam, ashabı sonraki nesiller niye savaştılar? İslam'ı yeryüzüne yaymak için niye mücadele ettiler? Niye Mehdi'yi beklemediler? Niye bir kurtarıcı beklemediler? Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o kavmi, o topluluğu, o kişi değiştirmez. Rahat suresinin 11. ayetinde. Önce değişimi isteyeceğiz. Allah da değişim için bize yardımcı olacak. Siz Allah'a yardım edin, onun dinine yardım edin ki bakalım Allah bizi yardımsız bırakıyor mu? Elbette ki herkes kendi payına bir ömrün hesabını Allah'a verecek. Herkes kendi payına. Bu endişeyi taşıyarak bir ömrü geçirmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 49 defa akletmez misiniz geçiyor. Bugün akıl fakiri olarak insanlar yaşıyor. Akıl var ama yokmuş gibi yaşıyor. Akıl 49 defa bu bağlamda diğer aklın kalp melekeleri var ama akletmez misiniz 49 defa Kur'an'da geçer. Aklın nasıl kullanılacağını bilmezseniz, akıl ne işe yarar, ne ile çalışır bilmezseniz aklı kullanamazsınız. Akıl bilgi ile çalışır. Aklın doğru akledebilmesi için, doğru bağlantı kurup doğru irtibat sağlayabilmesi için, doğru muhakeme muhasebe yapabilmesi için, değerlendirme, ilişki kurabilmesi için aklın fonksiyonu budur. Ona doğru bilgi lazım. Hangi alanda kalbe bilgi inmiyorsa o alanda akıl çalışmaz. Hiç bilgi inmiyorsa akıl hiç çalışmaz. Ona da deli deniliyor zaten. E aklı var kullanamıyorsa ona bilgi gitmediği için. Bilgi var kullanmıyorsa ahmak. O ahmak yani. Sonra yine bir hatırlatma. Fiil, amel ve salih amel bağlamı. Bir şeyi kalben yaparsanız bu amel olur. Kalben yapmıyorsanız o fiil eylemdir. Hayvanın da fiil eylemi var. İnsanınki, insanın fiil eylemi namaz da bir fiildir. Kalbiniz başka bir yerdeyse o fiildir. Kalbiniz Allah'ın huzurunda olduysa buna amel denilir. Bir ömür onu korursunuz, namazı, orucunuzu, diğer iyiliklerinizi neyse yaşadığınızda Kur'an'ın 450 civarındaki emir ve yasağın her birini size düşen bölümlerinin fiil olarak değil amel olarak kalben yaparsanız o amel, bir ömür onları şirk, küfür, haset, kibir, riyadan arındırır korursanız salih amele dönüştürürsünüz. Akletmek için bir sürü Kur'an-ı Kerim'de 49 ayette akletmez misiniz? Birkaç ayette diyeyim. Allah size ayetlerini böylece açıklar ki akledesiniz. O zaman Kur'an'ın ayetlerinin verdiği mesajı 2500 civarındaki geçmişten ayetin mesajını tek tek almıyorsanız akledemezsiniz. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan, şeytandan, değil mi? Geçmişten bir sürü bahis, Firavun'dan, Nemrut'tan bahisler var. Niye bahsediliyor? O bilgi kalbe inecek, kalp bağlantı kuracak, değerlendirme yapacak. Akıl ile sonra kalp, aklın o değerlendirmesini, muhakeme yapmasını akıl evet diyecek, tasdikleyecek, doğrulayacak, kabul edecek, güvenecek, iman edecek. Sonra irade ile de amele dönüştürecek. Akledesiniz diye. Yani bir bağlantı kurasınız, bir düşünesiniz, bir değerlendirme yapasınız. Bu niçin indi? Bu ayet niçin gönderdi? Ne mesaj veriyor? Bunun hikmeti ne? Diyesiniz diye geçmişten örnekler veriyor. Bakara 242 idi. Yine şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde kımıldanan canlıların, yani affedersin pisliğin içindesi o kurdun, domuzun, akrebin, yılanın, kafirin, müşrikin, yeryüzünde gezen insanın, her varlığın, eşeğinden domuzuna kadar yeryüzünde hareket eden insan ve diğer canlıların bütününün en kötüsü aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Enfal suresi 22. Yeryüzündeki canlıların en kötüsü domuz değilmiş. Muhakeme değerlendirme yapmayan, aklını kullanmayan, bunun için dinlemeyen sağır, konuşmayan, dilsiz olan, aklını kullanmayanlar domuzdan, hayvandan, pisliğin içindeki o böcekten daha aşağı diyor ayet. En kötüsü diyor, en kötüsü. Yine Bakara suresi 44. ayetinde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Yani bu bilgiyi insanlara anlatıyorsun, senin ihtiyacın yok mu? Niçin kendi üzerine almıyorsun? Niçin kendine almıyorsun? Senin ihtiyacın yok mu? Aklın ermiyor mu bunu? Bunu düşünmüyor musun? Diyor Allah-u Teala. Hac suresinin 46. ayetinde de onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki onların kendileriyle akledecek kalpleri, akledecek kalpleri, akıl kalpteymiş, ve kendileriyle işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz ama göğüsteki sinelerdeki kalpler kör olur. Yani ruh bölümündeki kalp kör. Hakkı göremiyor, akletmiyor, kavrayamıyor, anlayamıyor. Kalpteki aklın harekete geçmesi için kulak bilgiyi işitecek, göz görecek ki kalbe bilgi insin. Yani zihne gelsin, beyne, beyinden de kalbe insin ki akıl çalışabilsin. İnşallah bu ilerleyen programlarımızda akletmekle ilgili geniş bir program, inşallah 3-4 program yapacağız. O zaman daha genişçe açarız inşallah. Dolayısıyla şirk bilerek veya bilmeyerek yapılabilinir. Bir insan bilerek de şirk işler, Allah'ın sıfatlarını bir başkasına verir. Mekke, İslam'dan önce Mekke müşriklerin bilmeden yaptığı gibi bilmeden de şirk işlenilebilinir. Ama küfür bilmeden olmaz. Küfür bilerek yapılır. Çünkü küfür bir şeyi, hak ile batılı öğrendin, batılı hakkın üstüne geçirdin, batılı tercih ettin. Küfür bilerek olur. Hakkın üstünü bile bile örtüp gizlemek. Çünkü bir şeyi sen örtüp gizliyorsan biliyorsun demek olur. Cehaleten küfür olmaz. Bilerek örtme ve gizleme olur. Bugün dünyanın çoğu bilmeden şirk ve küfür işler. Küfrü işleyen aslında şirk işlemenin akıbeti yine küfürdür de, eşittir, o da küfürdür. Birine denk tutsan da, ama cehaleten olmuyor. Bugün hakkı anlamış, kavramış insanlar, insanları şirke ve küfre sokarken bilerek yapıyorlar. Kur'an'ın ne amaçla indirdiğini biliyorlar. Din adına nice konuşanlar çoğu bilerek o işi yapıyor. Genel bir hatırlatma inşallah nefsimize ve size, gereğini yapmak temennisiyle inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel FM 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
12: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Mucizenin tarifini burada kitabı olarak okumuyorum. Sadece burada dikkatimizi çekmeli bir şey var ki, mucize akıl ötesi, akıl üstü olduğu gibi akıl üstü başka şeyler de var. Ne gibi? Keramet. Mucize, peygamberlik iddia davasında bulunanın tam kafirlere karşı meydan okuduğunda Allah-u Teala'nın onun isteğiyle bir şeyi yapmaz, yaratmaz. Fakat keramet böyle değil. Veli bir kulun istediği zaman değil. Peygamberin mucizeyi istediğinde Yüce Mevla'nın ona göndermesi gibi değil. Veli bir kulun herhangi bir tavırda belli bir şeyi insanlara isteyerek göstermesi değil, orada o halin meydana gelmez. Yani Hazreti Meryem'in her şeyine girdiğinde Zekeriya aleyhisselam mihrabına, yani özel yerine bakıyor ki orada yemek var. Bunlar nereden sana diyor? Diyor Rabbimin katından. Hazreti Meryem peygamber değil, çünkü kadınlar peygamber olmuyor. Ayet diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ. Senden önce hiç kimseyi peygamber göndermedik ki onlar kendilerine vahyettiğimiz erkekler olmaz. Bu ayetten anlaşılıyor ki kadın peygamber diye bir şey yok. Yani parantezi kapatalım. Kur'an'da da zikredilen, yeri geldiğinde inşallah anlatacağız kerameti, mucizenin hemen alt derecesinde olan hayırlı bir şey de keramet. Onun bir altı var, halk nezdinde bilinmeyen. Maunet, yardım. Bu her salih kul için söz konusu. Allah'ın kul darlanmadıkça Hızır yetişmez diye bir söz söylüyorlar ya, asıl Hızır yetişiyor, Hızır var, onu demek istemiyor. Bu başka. Hızır yaşıyor, yaşamıyor, öldü, duruyor, o ayrı bir konu. Yeri geldiğinde işleyeceğiz. Fakat kullara daraldıklarında beklemedikleri bir yerde ani bir yardımın gelmesi de kerametin daha düşük bir derecesi. Tabii ki bu da olumlu yönden iyi bir şey. Diğer bir şey var keramet derecesinde. Peygamberler peygamber olmadan önce akıl üstü şeyleri, halleri var. Yani Resulullah'a peygamberlik gönderilmeden önce de bulutlar kendisini gölgelendirdiği olmuş. Ağacın eğilerek bütün milletin huzurunda onu gölgelendirdiği olmuş. Daha peygamberlik gelmeden gençlik yaşlarında. Buna da özel bir ad veriliyor. İrhasat deniyor. Yani gelecekte bu kendisinden görülen kişinin peygamber olacağına sinyal veren, işaret veren haller. Onlara da irhasat deniyor. Buna mukabil şer yönlerde olanlar da var. Kötü yönlerden olanlar da var. Nasıl? Mesela Deccal'da görülecek istidraç, ayrım olsun diye ismini ayırıyorlar. Yani akıl üstü şeyler. Mesela göğe yağmur yağdır diyecek, yağdıracak. İnşallah Deccal'ı işlerken göreceğiz. Yere bitkilerini bitir dediğinde bitirecek. Bu kadar önemli şeyler. Bu Deccal'da olan bu haller onun insanlara karşı hakimiyetini sağlıyor. Yani tabiri caizse balon gibi şişiyor şişiyor. Birdenbire Yüce Mevla onu kahrediyor. Kuvvetini ve o hakkı temsil edilen Hazreti İsa'nın gücünü gösteriyor. Eğer şımarıp ezilmese onun ne kadar adi olduğu ortaya çıkmaz. Buna ne deniliyor? Deccal'dan görülecek harikulade şeylere ne deniyor? İstidraç. Bunun bir benzeri de var yine kötü yönden. Ona da ihanet deniyor ki şöyle, birileri diyor ki ben veliyim mesela, keramet göstereceğim. Böyle geçmişte olmuş, ben peygamberim, mucize göstereceğim. İddiasının tam tersi oluyor, onu yalanlanıyor. Yani Müseylime el-Kezzab diye adlandırılan peygamberi iddiasında bulunan biri var. Ve size okumuştum, Kur'an'a nazireler benzerlerini yazmaya çalışan, gülünç duruma düşen, Resulullah'a vahyi geldiğinde sıkıntılara kapılıyordu. O da titreşim mitreşim yapıyor, vahyi geliyor, rollere giriyor. Birilerini getiriyorlar, gözünün biri sağlam, diğeri yani gözsüz, kör. Diyor ki getirin tüküreyim iyi olsun. O sağlam tükürdüğü gözün yüzünden öbür gözü de kör oluyor. İki gözünü de kaybediyor. Buna ihanet deniyor. Yani senin hainliğini ortaya koyan akıl üstü bir olay. Son olarak yine kötü yönde sihir, büyü diye bir şey var. Gerek bu büyü insanları kandırma, göz boyama şeklinde olsun ki göz boyama, kandırma olursa bunun gerçeği yok ya. Civayı getirip işte efendim plastiklerin içine koyup yılan gibi hareket ettirme. Bu maddenin tamamen içinde bulunan bir güç, bu göz boyama. Ve mesela geçmişte yapmışlar, affedersin, yılan eti ve eşek beyni yediriyorlarmış ki adam sersemleşsin. Gerçekten bu sersemleştiriyor mu, sersemleştirmiyor mu bilemiyoruz. Bu tamamen madde ile ilgili yani. Onun özelliğini biliyor, insanlara karşı kullanıyorlar. Günümüzde lazer ışınlarını kullanmaları gibi veya nitrik asitlerinde Müslümanları erittikleri gibi. Bu bir dalı, diğer bir dalı tamamen bir takım şeytanlarla yardımlaşa veya efsanelerle şey ederek, uğraşarak insanlara etki altında bırakma, sarhoş gibi yapma, aklını çalışmaz gibi yapma pozisyonları var. Yine sihir işleyeceğiz detaylı bir şekilde. Bu da akıl ötesi sayılanların en düşük dozajı ve kötü yönleri. Şimdi biz burada hangisini işliyoruz? Mucizeyi. Mucize neydi? Peygamberlik iddiasında, davasında bulunan zatların küfre meydan okudukları bir anda Yüce Mevla'nın onları doğrular şekilde akıl üstü bir şeyi ortaya koyması. Bir şey diyorum çok kapsamlı olsun diye. Yani gelecek göreceğiz. Resulullah Mina'dayken çok daralıyor, aya işaret ediyor, iki parça oluyor. Hira Dağı'nın biri bir tarafında, ayın diğeri diğer tarafında oluyor. Diyorlar bu bizi çok fena sihirledi. Sonra diyorlar hadi bizi sihirledi bakalım, millete soralım bakalım onlar da gördü mü? Kervanlar yoldan gelirken ilk onlara sormuşlar, siz gökte böyle bir şey gördünüz mü? Evet demişler. Yani ayetin de dediği gibi bir mucize gördüklerinde derler ki bu süre gelen büyüden başka bir şey değildir. İnşallah iş kalkı kamerde işleyeceğiz. Yani peygamberlik davasında bulunan istiyor, yaratan Yüce Mevla. Fakat onun istediği anda ortaya çıkıyor. Sanki mucizenin manası şu, kulum benim adıma tebliğ ettiklerinde doğru söylüyor, bunun söyledikleri haktır ve gerçektir. Ben de akılları istop ettirecek harikulade şeyleri bunda gösteriyorum manasına geliyor mucize. Mucizenin diğerlerinden ayırt edici 8 tane alametleri var. Bir, Allah'ın işidir, bunda şüphe yok. İki, peygamberlik iddia edenin elinde görülmelidir. Üç, harikulade olmalıdır. Normal bir şeyse, yani bir şey desek biri ki benim işte doğru olduğumun ayeti yarın güneş doğudan doğacak. Zaten doğudan doğuyor. Bu mucize olmaz ki yani. Harikulade olacak. Dördüncü bir şey, peygamberlik davasında bulunanın tam meydan okuduğu zaman meydana gelecek. Biraz gecikebilir fakat ondan sonra olursa, önce olursa bu mucize sayılmıyor. Beşinci bir şey, İddia eden, iddiada bulunan zatı doğrular mahiyette olacak. Biraz önce yalanlar mahiyette olursa tersi oluyor. Geçmişte kimse tarafından benzeri yapılamayacak. Yani dese ki sen tamam ayı yardın ama ha ben de güneşi yarıyorum. Haddine mi düşmüş güneşi yaracak? Öyle muareze edilecek bir şey olursa akıl üstü olmaz ki zaten. Aklı sohbet ettiriyor ne demektir? Yani kimse benzerini yapamayacak bir hal olacak. Efendim son olarak harikulada haller olduğunda tam kıyametin kopumuna yakın akıl ötesi durumlar olacak. Güneş batıdan doğacak sahih hadis. Deccal için dedik ki işte yerlerden otlar bitirip göklerden yağmur yağdıracak. Hatta cenneti cehennemi mahiyetinde sembolik şeyleri olacak. Bu harikulada şeylerin ortaya çıktığı bir zaman bunlar görürsek bunlar mucize değil. Zaten belli kıyamet alametleri. Müminler bunları görünce tamam demek ki deccal çıktı diyecekler. Gavurlar inanacaklar. Bu birinci meseleydi mucizelerle ilgili. İkinci mesele, mucizeleri inkar edenin durumu nedir? Eğer mütevatir delillerle gelmişse, yani Kur'an gibi İsra, Resulullah'ın mescidi, Haram'dan mescidi Aksa'ya gitti, ayette sabit. Biri inkar ederse kafir olur. Bunun başka hiç izahı yok. Veya efendim ayın yarılması. Gerçi teville yarılacak diyenler var. Allah kendilerini kurtarır veya kurtarmaz bu tevilleriyle bilemiyoruz. Yarıldı dese de yarılacak manasına gelir gibi saptıranlar var. Ama bu ayetle sabit. Bunu inkar eden cümleler. Mütevatir hadisler var bazı hususlarda. Bunlardan biri de Resulullah'ın parmaklarının arasından adeta pınar gibi su kaynaması ve şu kadar kişiyi içerek doyurması hadisi şerifi var. Bu da mütevatir olduğundan inkar eden dinden çıkar. Mütevatirler böyle. Meşhur hadisse mütevatir derecesine ulaşmayan bir mucizeyi inkar edeceği olursa fasık olur. Mesela Resulullah'ın taşların, dağların yanından geçtiğinde her zaman değil, dağlar her köyünde selamu aleyke ya Muhammed ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü Muhammed selamu aleyküm. Taşlar, dağlar selam verdiğine dair iki sahabeden gelen sağlam hadisler var, sağlam kaynaklarda. Bunları inkar eden en az fasık olur. Yok, zayıf bir haber veyahut da zayıf demeyelim, sahihlikten biraz aşağı düşen bir haber şeklinde ise bu adam da fasıklığın daha alt derecesinde, yani tazir cezasına tabi tutulur, sopa atılır kendisi. Nerede ki o sahabiler ki teedip etsinler de biz de rahat edelim. İkinci başlık buydu. Üçüncü başlık şimdi mucizelere örnekler. Mucizeleri örneklendirirken geçmiş peygamberlerin çok belirgin mucizelerine de değinelim dedik. Ondan sonra Resulullah'a gelelim. Bir, Hazreti Nuh'un meşhur tufanı Hud suresi 40-41. Ayette çok şahane izah ediliyor. İki, Hazreti Salih aleyhisselamın devesi taştan çıkıyor. Taş yarılıp içinden çıkıyor. Ve o bölgede bulunan suyun tümünü bir gün o içiyor. Bir gün de halk içiyor. Onun için deveyi kesmişler, ne sütünü istiyor. Ama süt ihtiyaçlarını hepsi o deveden karşılıyormuş. Üstten alıyor, alttan veriyor tabiri caizse. Diyorlar biz ne sütünü istiyoruz ne de suyumuzu istiyoruz, öldürüyorlar. Ondan sonra da Allah Salih kavminin belasını veriyor. Buldukları yerde mahvediyor. Deve. Yine Hud suresi 64-67'lerde Hazreti İbrahim'in meşhur iki mucizesi var. Diğer mucizeleri yok değil. Bir, ateşin kendisini yakmayışı. Enbiya suresi 68-70'lerde bu zikrediliyor. İki, oğlu İsmail'i alnı üzerine yatırıp tam bıçağı sürerken bıçakın kesmeyişi, gökten bir koç inerek kurban etmesi olayı ki bu da Saffat suresi 102-107'de geçiyor. 1, 2, 3. Peygamber, 4. Hazreti Musa. Ülül azimleri dikkat ederseniz mucizelerini sayıyoruz. Sadece Hazreti Salih'i ortaya aldık. Çünkü onun mucizesi de harika, oldukça insanı şey eden, ne diyelim, aklını durduran bir şey. Taş yarılıyor, içinden deve çıkıyor. Hazreti Musa için Yüce Mevla İsra suresi 101'de buyuruyorlar ki, şüphesiz ki biz Musa'ya 9 apaçık ayet verdik, alamet, yani mucize verdik. Anlaşılıyor ki mucizelerin 9'u bu ayetle sabit. Ne o mucizeler özetle Hazreti Musa'ya verilen? Bir, onda da tufan olmuş. Fakat tufan bütün dünyayı su kaplaması değil, kendisinin o zamanın iktidardaki Firavun ile cedelleştiği toprakları, yani Mısır'ı basmış. Acaba yağmurlar yağdı, her tarafı göller haline getirdi. Yoksa Nil Nehri taştı, her tarafı bastı. Orada bir tufan olmuş, ayetle sabit. İki, çekirge yağmurları veya çekirge bulutları halinde gelmiş. Sadece tarımlarını değil, evlerinin kapılarını, çatılar o sıra tahtadan, ağaçtan olduktan, evlerinin kapılarını yiyip, kapılar bitmiş, çatıları yiyip binalarını uçurmuşlar. Çekirgeden başa gelemiyorlar. O zamanın şartlarında da onları dezenfekte etme şeyi vardı veya yoktu. Firavunlar kimyager, biliyorsunuz. Zaten kimya demek kimya asıl. Batılılar kimya diyemiyorlar, Mısır demek. Mısır bilimi. Firavunların o mumyalamaları da kimyada çok ileri olmalarından dolayı. Yani acaba onları imha edecek maddeleri biliyorlardı, bilmiyordu, bilemiyoruz. Ama mucizeye karşı koyulamaz ki. Çekirge olayı. 3. Haşerat. Kur'an'daki ifadesiyle kummel diyor ki bit. İnsanın vücudunda olan bit, bitkilerle ait bit, yani güveler, kurtlar, hepsi buraya giriyor. Bir dördüncüsü kurbağa. Her taraf kurbağa olmuş, sularını, kaplarını, yataklarını koruyamıyorlar. Her taraf kurbağa dolmuş. Kan, Nil Nehri kan şeklinde akmış. Mısır'ı öldüreceksen Nil'i kes, tabii bir şekilde herkes öldür. Yer yer İngilizler gazetelerinde yazıp Mısırları korkuturlar. 10 sene sonra Nil Nehri kuruyacak. Öyle kendilerinin nehirleri hiç kurumuyor, sadece Mısır kuruyacak. Niye Mısırlar paniklesin, aman aman İngiliz abi ne diyorsun, ne yapalım diye gitsinler. Nil kan akmış. Bunlar Araf suresi 133'te geçiyor. Yani Hazreti Musa Firavun'la devamlı kavga ederken bu olaylar olmuş. Her mucize geldiğinde Rabbine dua et, bunu kaldırsın, tamam iman edeceğiz diyorlar. Hazreti Musa dua ediyor, kalkar kalkmaz tekrar eski hallerine dönüyorlar. Bu Araf suresi 5'ini peş peşe veriyor. Ayrıca Hazreti Musa'nın asasının her şeyi yaradığını biliyorsunuz. Yerine gelir yılan olur, yerine gelir denizi yarar, yerine gelir taşa vurur, oradan pınarlar fışkırtır. Asası Hazreti Musa'nın mucizelerinin en büyüklerinden biri. Bir başka mucizesi Hazreti Musa'nın eli, daha önce geçmiştik. Elini cebine sokup çıkardığında ışıldak gibi veya ne diyelim küçük bir gezegen gibi parlıyor, rastgele değil, her tarafı aydınlatıyor ki yedü veyda deniyor, beyaz eli deniyor Kur'an'da geçen. Diğer bir mucizesi dilindeki kekemeliğin çözülmesi. Taha suresinde diyor ya Rab, sen dilimdeki düğümü çöz. Daha önce kekeme iken peygamberlik geldikten sonra dili çözülüyor, rahat konuşuyor. Mucizelerinden biri Kızıldeniz'in yarılması, malumunuz. Diğer biri Sina çölüne gittiklerinde aç kalınca, yemekleri bitince gökten bıldırcın kuşu ve kudret helvasının inerek İsrailoğullarını beslemesi. Yine mucizelerinden biri susuz kalınca Hazreti Musa taşa vuruyor, 12 pınar açılıyor. Niye bir değildi 12? İsrailoğulları, Hazreti Yakup'tan gelen 12 torun birbirleriyle geçinemiyorlar. Onun için 12 taraftan akmış ki herkes bir taraftan aksın da birbirleriyle kavga etmesin. Hatta Kızıldeniz'den geçerken 12 kapı açılmış. Yani biri oradan gitsin, biri oradan, hırgür etmesin. Allah tekrar onları birbirine düşürsün de biz de kurtulalım. Hazreti Musa'nın en belirgin mucizelerinden, ki bunların hepsi Kur'an'da sabit Müslümanlar. Hazreti İsa aleyhisselatu vesselama geçersek, en büyük mucizesi malumunuz babasız oluş. Yüce Mevla demişti ki ayeti kerimesinde, diyor ki İnne mesele İsa ke mesele Adem halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekun. İsa Adem'e benzemektedir. Nasıl ki Adem'i topraktan yaratıp ona oğul dedik, oğlu verdi. İsa'yı da babasız yarattık, oğul dedik, oğlu verdi. Yani insanlığın sonuna doğru başını Yüce Mevla hatırlatmış. Bakınız Adem böyle sebepsiz, yani şu manada anne babasız olmuştu. Bu İsa'yı da yarım şekilde yapıyorum, babasız yapıyorum. Allah'ın gücünü hatırlayın. Bunu havsalaları almayan beyinsizler son zamanda haşa Allah'ın oğlu veya parçası diyerek günümüze kadar getiriyorlar. Diğer bir mucizesi, beşikteyken konuşması açık ve net bir şekilde ayeti kerimede geçiyor. Gerek Maide suresinde gerekse Meryem suresinde. Ayrıca Hazreti İsa çamurdan kuşlar yapıyor, ona üflüyordu, Allah'ın izniyle uçuyorlar. Bir ayette yine geçiyor, vereceğim. Yani bu zikrettiğim şeyler hep ayet. Çamurdan kuş yapıyor, Allah-u Teala'nın izniyle onu üflüyor, kuş oluyorlardı. Hazreti İsa'yı söylüyoruz. Silme körleri, cüzzamlıları iyileştiriyordu. Silme kör, anlıyorsunuz, anadan doğma hiç gözsüz. Hazreti İsa'nın bir adı da Mesih, Mesih dokunulan demek. Millet yığınlarca olup Hazreti İsa onları silemeyince, okşayamayınca bir yerine dokunuyorlarmış. Elbisesine dokunun bir yerine, Allah ona o mucizeyi vermiş, dokunan şifa buluyor. Siz biliyor musunuz ki cüzzam, o lepri dedikleri deri hastalığı Yahudilerin hastalığı. Allah onu onlara vermiş. Cüzzamlılar Vadisi diye bir seri var, bilmem seyrettiniz mi, Yahudilerle ilgili. Eskiden bu deri hastalığının mikrobunu öldüren bir şey yoktu. Biz küçüklüğümüzde böyle insanları gördük. Derisi gitmiş kızıl et, kedilerden köpeklerden kendisini koruyamıyor ve insanlar onu misafir edemiyorlar, mikrop bulaşıcı. İsrailoğullarından böyle bir hasta olunca özel bir vadi yapmışlar. Oraya götürüp babası da anası da oğlu da oraya atıyor. Üstten aşağı iplerle şeyler sarkıtıyorlarmış. Ekmek alıp yiyip orada yaşıyorlarmış. Yani cüzzam hastalığının en çok yaygın olduğu zaman İsrailoğullarında. Yüce Mevla da Hazreti İsa'ya onu eğletme, iyileştirme mucizesini vermiş. Zamanının kahredici hastalığına karşı. Ayrıca gökten yemek inmesi. Hazreti İsa'nın talebeleri ya İsa söyle Rabbine de bize gökten yemek indirsin de yiyelim de tebliğimizi rahat rahat yapalım. Yani yemek derdinden kurtulalım, kazanç derdinden kurtulalım. Allah da gökten onlara yemek indiriyor. Bir daha diyor şaşarsanız sizi mahvederim. Bu Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri. Yine mucizelerinden biri ölüleri diriltme. Hazreti İsa'ya ait ayette açık geçiyor. Mucizelerinden biri de ne yemek yediklerini insanlara ve neyi bıraktıklarını biliyordu. Evlerinde neyi biriktirmişler. Diyor ki bugün sen mesela pirinç pilavı yedin veya işte Urfa tatlısı yedin, neyse. Çorba da içmiş olabilir. İlla Urfa tatlısı şart değil de. Hem yediklerini hem biriktiklerini. Senin şu anda evinde şu var diyor. Pişmiş yemek olması şart değil. Tahılını mahalını. Ayette geçiyor. Bu Maide suresi 100, 10-115'te bu mucizelerin bir bölümü, Ali İmran 45-49'da diğer bölümleri başka surelerde teker teker zikrediliyorlar. Evet, Hazreti İsa'dan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Vakıa Resulullah'ın mucizesini inşallah tefsirde de göreceksiniz. Gücümüzün yettiği kadar diğer kitaplardan da ilham alarak, onlardan da aktararak sahih kaynaklarda ne geçiyorsa alıp nakletmeye çalıştık ki mucizeleri inkar edenler var, ola ki akılları başına gelir. Müslümanlar da bu mucizeleri görürse biraz da dünyaya kendimizi kaptırmadan ziyade Rabbimize daha fazla yöneliriz diye. Resulullah'ın mucizeleri başlıca iki kısma ayrılıyor. Hissi mucizeler, akli mucizeler. Hissi demek duyu organlarımızla algılayacağımız tipteki mucizeler. Biliyorsunuz 5 tane. Yani elimizi dokunarak bildiğimiz veya kulağımızla duyduğumuz, gözümüzle gördüğümüz, burnumuzla kokladığımız, dilimizle tattığımızda anlayabileceğimiz tip mucizeler. Bunlara ne deniyor? Hissi mucizeler. Hissi mucizeler kendi arasında kısımlara ayrılıyor. 1. Resulullah'ın bizzat vücuduyla, yani cismiyle ilgili olan, eliyle görülen, eliyle tutulan, gözüyle görülen mucizeler. 2. Resulullah'ın sıfatı ile ilgili olan hissi mucizeler. 3. Resulullah'ın zatı ve sıfatı ile ilgili değil, kainatta görünen, Resulullah'ın gözle görülen veya kulakla işitilen hissi mucizeleri diye 3 kısma ayrılıyor. Şimdi bu 3 kısımdan birincisini alacak olursak, Resulullah'ın bizzat vücudu ile ilgili mucizeleri. 1. Peygamberlik mührü. 11 sahabeden geliyor. Öyle rastgele bir sahabe, iki sahabe hadisi şerifi değil. Göreceğiz Buhari, Müslim, diğer kitaplarda. Resulullah'ın iki omuzunun arasında, bazıları keklik yumurtası gibi diyor, bazıları çadır düğmesi, çadırların büyük düğmeleri olurmuş, fermuar olmadan, ona benzetiyor. Bazıları İşte yüksek kabarık bir şeydi diyor. Herkes gördüğüne, dokunduğuna göre tasvir ediyorlar Resulullah'ın mühürünü. İki omuzu arasındaki peygamberlik mühürünü. Bu yeri gelince izah edeceğim. Meşhur Bahir adlı papaz işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben onu tanırım. İki omuzunun arasında peygamberlik mühürü var. Belirtiyor, ısrar ediyor, bunu geri çevirin, Yahudiler hissederse öldürürler. Ebu Talip de kervandan onu geri gönderiyor. Yani Selman-ı Farisi'ye birileri diyor ki işte son zamanda peygamber çıkacak, o da işte şeyde Araplardan olacak, git oraya, o da gidiyor Mekke'de bekliyor, kendi köle olduğundan, meşgul olduğundan Resulullah'tan hiç haberi olmuyor. Sonra Medine'ye satılıyor. Orada Resulullah'ın hicreti esnasında arkasında dolup dolaşıyor ki şu mühürü bir görebilir miyim? Sıcakmış Resulullah'ın sırtından şey düşmüş görünce hemen oradan eğiliyor. Ben sana iman ettim. Yani göreceğiz peygamberlik mühürüyle ilgili kaç sahabiden nasıl hadis var. Zatiyle ilgili. 2. Resulullah'ın yaratılışının, hilkatinin mükemmel olur. Yani güzellikte gerçekten mükemmel. Efendim, saçı mükemmel, organları mütenasip. Yeri geldiğinde inşallah izah edeceğiz. Bizzat vücut yapısı örnek birler. Zatiyle ilgili. 3. bir şey, alnındaki peygamberlik nurunun müşahede edilmesi, normal bir yüz değil, farklı bir yüz hissediliyormuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Resulullah'ın zatiyle ilgili hissi mucizelerdi. Resulullah'ın sıfatlarıyla ilgili mucizeler olursa, ahlak seviyesinin oldukça yüksek olması. Zaten Kur'an'da şüphesiz ki biz seni büyük bir ahlak üzere yarattık demesi yetiyor yani. Ki rastgele bir ahlak değil. Neresinden alırsak alalım ahlakı. Aile efradına davranışı, vücut temizliğine bakışı, çevresinde fakir fukarayı koruması, önüne sürülen yemeklerden hiçbirine kusur bulmayışı, 10 sene kendisine hizmet eden Enes'e tek bir defa of dahi dememesi, hatta niçin bunu yaptın diye beni bir gün hesaba çekmedi diyor. Resulullah'ın ahlakı zirvede. İnşallah pasajlardan vereceğiz. Sıfatlarıyla ilgili birincisi ahlakının üstün bir seviyede olması. İki, dili oldukça fasih. Yani meramını çok iyi anlatıyor, açık dilli. Bir de uzun manaları kısa cümlelerle ifade ediyor. Az öz ifade. Zaten diyor ki peygamberlerden farklı olarak bana 6 özellik verildi. Birincisi bunu diyor. Utitu cevami'al kelme. Türkçe'ye çevireceği olursak az öz konuşma özelliği bana verildi. Hazreti Ali diyor ki ya Resulullah aynı kabileteniz, aynı aileteniz. Öyle konuşuyorsun ki cümleleri ben senin gibi bir türlü konuşamıyorum. Şimdi normal diyor ki bu herhalde bizim köyde bizim dağda bizim neyse o da büyüdü. Ben de bunun gibi konuşmam lazım. Ben de bunun amcasının oğluyum. Veciz bir şekilde ifade etmemde zorlandığını söylüyor ki Hazreti Ali de biliyorsunuz sözleri çok veciz olan sahabilerden biri radıyallahu anh. Üçüncü meselesi sıfat ile ilgili cesaret. Herkesin pes dediği yerde sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarsılmaz sabit kademliliğini göstermiştir. Uhud savaşında, Hüneyn savaşında, diğer savaş meydanlarında, hatta bir kere sahabenin biri diyor, büyük bir patlama oldu, herkes gece, herkes kapısını kilitledi, içeriye tıkıldı. Sonra vakit geçince bu nedir diye dışarı çıktılar, baktılar ki Resulullah, Ebu Talha'nın atına çıplakça binmiş gitmiş o tarafı kontrol etmiş geliyor. Şaşırıyorlar. Biz kapıları kilitlerken bu nasıl gitti çıplak atın üzerinde. Resulullah tabiri caizse gösteriş olmaması için diyor ki bu at da ne güzel gidiyordu. Meseleyi oraya çekiyor. Aleyhisselatü vesselam. Hatta bu atı deniz gibi buldum diyor. Yüzüyor böyle denizde yüzer gibi yüzüyor. Şecaati müthiş. Malumunuz Uhud'da şehitlerin efendisi Hazreti Hamza gibi yiğitler yere serilince ki Hazreti Hamza biliyorsunuz her yerde meydan okuyor. Mühim değil gelsin kim gelirse gelsin diyen sahabiler paniklemişler. Zor durumda kalmışlar. Bazıları tam Medine'ye yani Uhud eteklerini bırakıp Medine'ye gitmişler. Bazıları Uhud dağına çekilmişler. Resulullah sabit kadem kalmış. Hüneyn'de yine herkes kaçarken o orada sabit kadem kalmış. Cesaretinin de istisnai bir şekilde oluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri ve hissedilen, eliyle gözüyle görülen mucizelerden biri. Şimdi hissi mucizelerin üçüncü tipi Resulullah'ın zatı ve sıfatlarıyla ilgili değil, kainatta görülen mucizeleri. Bir, ayın yarılması. Ayet var, başka şeye lüzum bile yok. İki, ağaç ve taşların, dağların kendisine selam vermesi. Üç, mübarek parmaklarının arasından suyun, pınarın alttan fışkırdığı gibi, kaynadığı gibi kaynaması, yüzlerce kişiyi doyurması. 4. Az bir yemeğin çoğalarak sahabilerden belli gruba yetmesi. 5. Az bir suyun, kuyudaki suyun veya önündeki bir meşrebe dolusu suyun Resulullah'ın elini içine sokması, kuyuya bir ok atması neticesinde her bir ayrı ayrı mucizeleri su ihtiyaçlarını karşılamaları, yemek yerken yemeğin önünde Subhanallah, Subhanallah diye tesbih etmesi sahabelerin duyması, Cabir bin Abdullah borçlu iken az bir hurması borçlulara yetmiyor, özellikle biri de Yahudi, Resulullah gidiyor oradan ölçün diyor, bütün borçlarımı ödedim, geriye kalan diyor eskisinden de fazlaydı. Mucizelerinden biri. 8. Hurma ağacının gövdesinin, bebeğin ağladığı gibi ağlaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de iken ağaçların, hurmaların üstlerini çekip direk yapmışlar. Yani Mescid-i Nebevi'ye direk, üzerini de hurma dallarıyla örtmüşler. Yoktu ki para toplayıp da kubbe yapsınlar bizim gibi. Devamlı ağacın birinin gövdesine dayanıyor, orada hutbe irade ediyormuş o direklerden birine, hurmalardan. Sonra demişler ki sana şöyle biraz yukarı çıkacağım bir şey yapsak, bizim minber dediğimizin işte birkaç basamağı, millet de görsün, sizi de rahat olasınız. Resulullah yaptırıyor, öbür tarafa koyuyor. Orada cuma günü bulunan bütün sahabiler diyor ki bebeğin ağladığı gibi ağaç orada ağladı, Resulullah indi sıvazladı, öyle sustu. Yani ağlama diye sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaçlar onu tanıyordu, Müslümanlar. Diğer bir şey, ağacı deveyi çeker gibi çekip getirmiş. Ne demek? Affedersiniz, bir defasında geniş bir alana gidiyorlar, tuvalet ihtiyacı oluyor, sağa sola bakıyor, hiçbir şey yok. Resulullah mucizelerinden biri de çok hayali oluşur. Belki o da burada gelecek ya. Yani böyle rastgele yere tuvalet yapmıyordu. Diyor ki sahabi Cabir, orada baktı ki vadinin kenarında bir ağaç var. Gitti dalından tuttu. Dedi ki Allah'ın izniyle hadi peşime gel. Ağaç adeta burnu delilerek ortasına demir takılan ve yularla çekilen deve gibi peşinden geldi. Çok isyankar hayvanların burnunu delip içine demir takarlar. Bunu iyi bilirler. Ora en hassas noktası. Yularını veya dizginini oradan çekersen onun artık isyan etme şansı yok. Ağacı ona benzetiyor. Ondan sonra baktı ki bir başka ağaç daha var. Gitti oğlum da tuttu bir dalından, dallarından birinden. Allah'ın izniyle bana itaat et, peşimden gel dedi. O da geldi. Geldikten sonra dedi ki birleş, kaynaşın. Üstten kaynaştılar. Ben de oradan çok uzaklandım. Çünkü Resulullah ben oralara yakın hissederse bu işi yapmaz, bir daha ne kadar zahmet çeker diye. Niye gittim? Çünkü matarayla su götürüyordum ellerini yıkasın diye. Orada diyor öyle kendi kendime konuşuyordum, bu ne hal, bu ne gidişat. Sonra ağaçlara dedi hadi sen git yerine, sen de yerine, gidip yerlerine olduğu gibi dikildiler. İşte ağaçların boyun eğmesi bu anlamda sallallahu aleyhi ve sellem. Kurdun peygamberin hak olduğunu konuşması, kurt. Bu da yine hadislerde göreceğiz. Çobanın koyunlarından birini kurt kaçırıyor. Çoban hücum edip koyunu ondan kurtarıyor. Kurtardıktan sonra kurt kuyruğunun üzerine oturuyor. Alttan da onu sallayarak diyor ki Allah'ın bana verdiği rızkı benim elimden aldın. He? Aha diyor, ben de böyle bir şey görmedim. Kurt kuyruğunun üzerine oturmuş adam gibi konuşuyor. Niye buna şaşıyorsun ki diyor. Benden daha farklı, daha da fevkalade bir şey var. Ne? Diyor ki sizin o işte iki dağın, Medine'yi diyor, arasında Muhammed diye bir peygamber var. O hak peygamber, geçmiş gelecek şeyleri anlatıyor. Sen onu biliyor musun? Duymamış çoban. Aban dön oradan burulmuşa dönüyor, koyunları getirip Medine'nin bir tarafına salıverip Resulullah'ı soruyor, evi nerede, oraya gidiyor. Resulullah da ona diyor anlat bu millete derdini, anlatıyor orada. Ondan sonra Resulullah gelecekte bu şeyler olacak diye bazı şeyleri söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, mucizelerden biri kızartılmış ve kızartıldıktan sonra içine zehir koyulmuş koyunun tam kol bölümünü koparıp ısırırken Resulullah'a ben zehirliyim, beni yeme diye konuşması. Hayber fethedildikten sonra bir Yahudi kadın bir koyunu kızartıp Resulullah'a getiriyor. Resulullah tam şeyi, diğer bazı Resulullah yemeden kimse yemezmiş. Orada herhalde aç olduğundan bazı sahabeler girişmişler. Resulullah kolu alır almaz bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki elinizi çekin. Herkes çekiyorlar. Çağırıyor kadını Yahudi'yi. Diyor ki niye bunu yaptın? Diyor ki dedim ki Hak peygamberse ona bu zehir bir şey etmez. Değilse zaten biz de bundan kurtuluruz. Resulullah bunu ilk aşamada affediyor. Sonra Bera bin Marur denilen sahabi o zehirden dolayı ölüyor. Resulullah ona gereğini yapıyor, o da onu öldürtüyor. Demek ki bir yerde o kadını affetti görürseniz ön bölümü, hadisler parça parça da ondan. Bir yerde de kadını öldürdü diye görürseniz ya bu nasıl oluyor demeyin. İlk önce Bera ölmemiş, ondan serbest bırakmış, sonra öldürmüş. Son bir şey yine hatırlatayım bu bölümle ilgili. Bir hanım geliyor, diyor ki vallahi bu çocuğumu şeytanlar çarpmış, gece gündüz bizi rahatsız ediyor. Çok kötü tavır takınıyor. Diyor ki Resulullah onun sırtını bir sıvazladı, okudu. Çocuğu öksürdü, öksürdüğünden içinden siyah köpek yavrusu gibi bir şeytan çıktı kaçtı. Bu şeyler için, veliler için keramet de olabiliyor. İmam Ahmet de bunu yaparmış, cinleri çıkarırmış. Talebesinin bir tanesi gidiyor, İmam Ahmet gitmiş ahirete. Okuyor, hadi çık, şeytan içeriden diyor, sen İmam Ahmet misin? Bu kitaplarda geçiyor yani, şey değil. Ama Resulullah'ın bunu çıkardığı hadiste göreceğiz. Bu söylediklerimin hepsi neydi? Hissi mucizeler, el ile tutulan, gözüyle görülebilen tiplerin en son bölümü olan kainatta görülen, icra edilen mucizeleri. Akli mucizelerini özetleyecek olursak, 1. Kur'an-ı Kerim. Zaten Resulullah diyor ki her peygambere insanların iman edeceği kadar mucize verilmiştir. Akıllarını kullanırsalar yeter. Bana vahyi, yazılı vahyi verildi. Mucizelerin en büyüğü. Umarım ki ahirette peygamberler arasında kendisine tabi olanların en çok tabi olanlardan biri olurum. Çünkü her şey, mucizeler o zaman görüldü. Şu an anlatıyoruz sadece. Ama Kur'an mucizesi meydanda haykırıyor. Eğer hak olmadığına inat ediyorsanız getirin surelerinden birini diye, bir yerde 10 sure, bir yerde de bir sure benzerini getirin diyor. Kur'an mucizesi akli mucizelerinin başında geliyor. İkincisi, Resulullah geleceğe ait bir takım şeylerden haber vermişti, olduğu gibi gerçekleşti. Peygamberler gaybi bilmiyor ama Allah'ın onlara bildirmesiyle biliyorlar. Ayette de öyle söylüyor zaten. Mesela Hendek gibi çok çetin bir şey, kazıma zamanı, açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Kıramadıkları bir taş için ne yapalım ya Resulallah, verin kazmayı bana diyor. Bir sallıyor bir kıvılcım Yemen'e doğru. Diyor ki Yemen'in köşkleri bana verildi. Bir daha Bizans'ın köşkleri, bir daha Kisra, İran, Pers İmparatorluğu'nun, tabi münafıklar dalga geçiyorlar. Ey düşmana karşı hendek kazıyorsun, ne demler vuruyorsun, ta dünya gelip sana teslim oldu. Oldu mu olmadı mı? Oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sahabiler anlatıyorlar işte böyle dedi, ben de filan yerin fethinde bulundum, gerçekten bu da gerçekleşti. Kayb ile ilgili haberlerini inşallah çok şekilde göreceğiz. Duasının çok hızlı kabul ediliş. Meşhur bir örnek verirsek, Medine'de kıtlıktan, yani ekin yağmadığından, kuraklıktan şikayet edince Resulullah daha mescitteyken bir dua ediyor. Diyor ki gökler cam parçası iken bir de baktık bulutlar geldi, yağmaya başladı. Daha camideyken camilerin altı halı malı değildi, kumdu. Kumlara gömüldük, çamurlara herkes secde etti, herkesin yüzü çamur oldu. Üste dedim ya, hurma dalları ya, tabii bir şekilde yağmurlar geçiyor. Bir hafta devam etmiş, her taraf su. Aynı adam geliyor, ya Resulallah artık bir dua et de bizde ne kıl evi kaldı, ne taş evi, ne de diyor çamurdan yapılan ev. Demek ki çadırları da eski şey etmiş, etkilemiş, damlamış masuna ise. Resulullah diyor ki, havaleyna la aleyna, çevremize bize değil. Hemen diyor, o anda kesildi. Sallallahu, bir örnek yani, duasının derhal kabul edilişine dair akli delillerden. Geçmiş kitaplarda zikredildiği de Resulullah'ın haklı şey, hak peygamber olduğuna mucize. Resulullah'ın hayatı boyunca hiç tökezlememesi de onun bir mucizesi. Hiçbir yerde keşke böyle yapmasaydı diyeceğimiz bir haşa kusuru yok. Yine Resulullah'ın kıyamete kadar devam eden mükemmel bir şeriatı, bir düzeni bize hediye bırakıp gitmesi. Allah gönderdi, onun sözleriyle Yüce Mevla onları bize açıkladı. Kıyamete kadar baki olması da aklı delillerden biri, mucizelerden biri. Son mucize İsra vel Miraç. Aslında İsra vel Miraç belki de bir ders alacak kadar bir mucize. Ama bugün size özetlemeye inşallah çalışacağım ki Resulullah Mekke'den peygamberliğinin gelişinden sonra, peygamberliğinin 12. yılında mı efendim yoksa 11. yılında mı, yılı tam tespitli ihtilaflar var. Peygamberlikten önce Miraç oldu gibi de bir rivayet var. O rivayet şaz kabul edilmiyor. Bir yerde görürseniz peygamberlik gelmeden önce Miraç olduysa nasıl namaz geldi mesela. Peygamberliğinin geldiğinden sonra Mekke'den Kudüs'e Burak diye adlandırılan binekle, özel bir yaratık. Yani diyor ki eşekten büyük, katırdan küçük ve gördüğü yere kadar adımını atıyor. Böyle rastgele bizim adımla, bizim bineklerin adımları gibi değil. Gözünü baktığında nereyi görüyorsan adımını oraya atacak kadar istisnai bir binekle.

0: oradan Yüce Mevla'dan bize işte 5 vakit namazı alıp getiriyor. Bu kısa bir zamanda oluyor. Yatağı dahi soğumamış. Onun için bazı sahabiler diyor ki herhalde vücutla gitmedi de ruhu gitti diyenler de var. Ama ağırlık cumhurun görüşü bizzat vücuduyla, bedeniyle gitti. En büyük delillerden biri de Subhanellezi esra bi abdihi diyor. Yüce Mevla. Abdini yürüten Allah'ı tesbih ederiz. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan mescidi aksaya. Abid denilince Arapçada kişinin bedeni söz konusudur. Kulluk bedenle olur çünkü. Yani bedenimizden ruh çıktıktan sonra yükümlü mü? Değil. Kim yükümlü? Bu ceset yükümlü. Abid dediğine göre Resulullah hem cesediyle hem ruhuyla dünyayı değil gökleri dahi seyahat edip tabiri caizse bütün peygamberlerden bak ben aşağı iniyorum sizin hepinizin adına temsilcinizim der gibi görüşüp onların ikramlarını, taltiflerini alıp yeryüzüne geliyor sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burada kesiyorum.
2: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Direnişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Becerebilenler için dünya kazanç tarlasıdır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun yaşantısı üç devreden geçerek dördüncüsünde ebediyen olmak üzere devam eder. 1. Ana rahminde geçen hayat. 2. Dünyada devam eden hayat. 3. Kabir aleminde geçen hayat. 4. Ahirette ebediyen sona ermeyecek hayat. Değerli kardeşlerim, insanlar ve cinler için imtihan sahnesi olan hayat, dünya hayatıdır. Dünya, kabir ve ahiret hayatının kazanılacağı ve kaybedileceği sahne dünya hayatıdır. İnsan bu üç alemi bu dünyada kazanır veya kaybeder. Yani dünya kazanmak veya kaybetmek arenasıdır. Allah Celle Celaluhu dünyayı da sonrasını da dünyada kazanmamızı emrediyor. Kazanmanın yolunu da Kur'an ve sünnet ile belirtmiştir. Kuralları konulmuş bir oyun ve oyalanma sahnesidir dünya. Gelip geçicidir. Öyle ki nasıl geçtiği anlaşılmayacak kadar hızlı geçer. Kur'an ve sünnette çok sıklıkla hatırlatılır ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Bu husus ile ilgili ayetlerden biri Hadis suresinin 20. ayetidir. Rabbimiz Teala mealen buyuruyor ki, kesinlikle bilmelisiniz ki dünya hayatı oyun, eğlence, süs, övünç vesileniz, mal ve evlat sahibi olmak için yarış arenanız olmaktan ibarettir. Bunlar yok olmaya mahkum boş sevdalarınızdır. Sakın ola ki bunlara aldanmayınız. Şu ayetler de mealini verdiğim ayetin devamı gibidir. Rabbimiz Teala yine mealen buyuruyor ki, yarış ederek sahip olmak için ömürlerinizi tükettiğiniz menkuller, gayrimenkuller ve evladu iyaliniz, bunlar netice itibariyle dünya hayatınızın süsüdür, oyalayıcılarıdır. Size dünya ve ahirette faydası dokunacak olan salih amellerinizdir. Allah katında bu amellerinizin mükafatını alacaksınız. Sevap ve ümidin hayırlısı salih amellerinizdir. Allah katında sevap sayılan amellerle hayatınızı cazibeleştiriniz. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sana ihsanda bulunduklarından ahiret yurdunu ara. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana ikram ve ihsanda bulunduğu gibi sen de sana verilen nimetlerle başkalarına iyilikler yap, ikramlarda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Bozguncuların tarafında olma. Çünkü Allah bozgunculara asla sevmez. Allah'ın sevmedikleri de iflah olmaz. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Baktığında kafirleri refah, bolluk içinde imişler gibi görürsün. Onların refah içinde olmaları ve diyar diyar dolaşmalarına aldanmayasın. Onların ellerindeki imkanları gelip geçicidir. Kısa bir süre yararlanabilirler. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır cehennem. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Müslümanlara dünyayı terk edin, ihmal edin, bırakın, orası kafirlerin cenneti olsun demiyor. Dünyayı mamur etmek de Müslümanın vazifesidir. Asıl olan dünya hayatına aldanmamak, ahireti unutmamak, ebedi hayat için dünyayı da ahireti de kazanmaktır. Allah Celle Celaluhu bizden iman etmeyi ve inancımızı muhafaza etmeyi, dünyada yararlı işler yapmayı, Allah'ın düzenini yaşamayı ve yaşatmayı, O'nun koyduğu kurallar çerçevesi içinde dünyaya nizamat vermeyi, emirlerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınmayı, rızıkların helallerini helal yoldan temin etmeyi, insanlara faydalı olmayı, din Allah'ın oluncaya kadar gayret etmeyi, geçici dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıp ahireti ihmal etmemeyi emrediyor. Bu doğrultuda yaşayanlar dünyalarını da ahiretlerini de kazanırlar. Böyle bir tarz davranışların en doğrusudur. Allah Celle Celaluhu rızasını kazananları sever ve korur. Onun koruması altına girmenin yolu ve yordamı da budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 67. sayfasında yer alan 6 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 67'de, sayfa başında 6 numaralı alıştırmada şöyle bir talimat var. Ayyin esma'el aleti fîmâ ye'ti ve zkur vezne kulli vâhidin minhâ. Aşağıda gelen cümlelerde ismi aletleri tayin et ve her birinin veznini söyle. Programımızın bir önceki bölümünde ismi alet konusunu ele almıştık hatırlarsanız. ve ismi aletin 3 veznenin olduğunu ifade ettik. Bunların mif'alun, mif'alun ve mif'aletun olduğunu ifade ettik. Bununla ilgili olarak kitabınızın 65 ve 66. sayfasında yer alan örnek kelimeler üzerinde durduk. Şimdi bu sayfada, sayfa 67'de 6 numaralı alıştırmada bizden şu isteniyor: aşağıda geçen cümlelerdeki ismi aletleri tayin et ve bu ismi aletlerin vezinlerini söyle. Birinci cümle: An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle el mu'minu mir'atul mu'mini sadaka Rasulullah. Ravahu Ebu Davud. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: El mu'minu mir'atul mu'mini, mü'min mü'minin aynasıdır. Bu hadis-i şerifte geçen mir'at kelimesi ismi alettir ve mif'aletun veznindedir. Mir'atun ismi alettir, ayna anlamındaki bu kelime, ve mif'aletun veznindedir. İkinci cümle: fi hadisin nezele Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mirqaten minel minberi. Ravahu Ahmet. Bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden bir basamak indi. Bu cümlede geçen mirqat kelimesi ismi alettir ve mif'aletun veznindedir. Üçüncü cümlede yine bir hadis-i şerif kaydı var. Fi hadisin, bir hadiste: Tafen nebiyyü aleyhissalatu vesselamu fi haccetil veda'i ala ba'irin yestelimur rukne bil mihceni. Muttefakun aleyhi. Bir hadis-i şerifte şöyle geçmiştir: Tafen nebiyyü aleyhissalatu vesselamu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmiştir. Fi haccetil veda'i, veda haccında tavaf etmiştir. Ala ba'irin, bir deve üzerinde. Yestelimur rukne bil mihceni, Hacerul Esved'i elinde taşıdığı ucu eğri asayla selamlayarak tavaf etmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam veda haccında deve üzerinde Hacerul Esved'i elindeki ucu eğri bastonla

fiildir ve mif'al veznindedir. Bizden isteneni böylece yerine getirmiş olalım. Dördüncü cümleye geçmeden burada aşağıda dipnotta verilen bilgileri hızlıca okuyalım. El-ba'iru minel ibli bi menziletil insani minen nas yutlaku alel cemeli ve nakati. El-ba'ir kelimesi minel ibli bi menziletil insan minen nas. En-nas kelimesi ki insanlar anlamına gelir. En-nas için insanın konumu neyse, insan denildiğinde akla ne geliyorsa, ba'ir denildiğinde de akla o gelir. Yutlaku alel cemeli ve nakati, hem erkek deveye hem de dişi deveye ıtlak olunur. Yani her birini içine alan bir anlam ifade eder. İstelemel haceral esvede ey lemesehu bil yedi yestelimu. İsteleme fiilinin muzarisi yestelimudur ve hacının ya da umrecinin Hacerül Esved'i selamlaması anlamına gelir. İstelemel haceral esvede Hacerül Esved'i selamladı. El Hacerül Esved'i selamladı. Ey lemesehu bil yedi, yani eliyle dokundu anlamına gelir. Er-ruknu el-muradu bihi huna el-hacerul esvedu. Hadis-i şerifte geçen er-rukn kelimesinden kastedilen anlam, er-rukn kelimesinden kastedilen anlam burada hacerul esveddir. El-mihcen haşebetun fi tarafiha i'vicacun. Ucunda eğrilik bulunan bir odun parçası, bir tahta parçasıdır. Hacene şey'e yahcunu denildiği zaman cezzebehu bil mihcen anlaşılır. Hacene eşşey'e bir şeyi çekerek aldı anlamına gelir. Cezzebehu bil mihcen, yani ucu eğri bastonla, asayla kendisine çekti anlamını taşır. Evet efendim, hadis-i şerifte geçen kelimelerin açıklamalarını bu şekilde zikretmiş olduk. 4 numaralı cümleye bakalım yukarıda. An Abdillah ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an kulli zî nâbin minessibâ'i ve an kulli zî mihlebin minettayri. Ravahu Muslim. An Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma kâle Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle söyledi. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Neden? An kulli zî nâbin minessibâ'i. Siba, yırtıcı hayvanlar anlamına gelir. Aşağıdaki dipnotta açıklaması var. Biraz sonra oraya bakacağız. Siba, yırtıcı hayvanlar, vahşi hayvanlar. Zinab ise azı dişi, köpek dişi olan demektir. Yani yediğini azı dişiyle, köpek dişiyle yiyen, avını bunlarla yakalayan anlamına gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam azı dişi, köpek dişi ile avını yakalayan her yırtıcı hayvanın etinden bizi nehyetmiştir. Ve an kulli zî mihlebin minettayri, ve yine aynı şekilde pençesi olan, avını pençesiyle yakalayan her kuşun etini yemekten de nehyetmiştir anlamında bir hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte geçen mihleb kelimesi yukarıdaki hadiste geçen mihcen kelimesinde olduğu gibi ismi alettir. Mihleb kelimesi mihcen için ne dedik? Mihcen mif'alun vezninde ismi alettir dedik.

0: Mihleb ise yine aynı vezinde, mif'alun vezninde bir ismi alettir deriz. Bu hadis-i şerifteki ismi aleti de bu şekilde tespit ederiz. Bu hadis-i şerifte geçen kelimelerle ilgili aşağıda açıklamalar var. Ennab Es-sinnu bi canibi ruba'ye cem'uhu enyabun ve nuyubun. Ennab azı dişi, köpek dişi anlamına gelir. Çoğulu enyab ve nuyubtur. Es-seb'u kullu ma lehu nabun kel esedi ve zi'bi ve nemiri cem'i siba şeklinde gelir. Es-seba nedir? Kullu ma lehu nabun. Evet, her bir azı dişi, köpek dişi olan yırtıcı hayvandır. Aslan, kurt ve kaplan gibi. Çoğu da sibadır. El mihleb huve litta'iri ve seba'i kezzufri lil insani. Mihleb pençe anlamına gelir. Huve litta'ir ve seba. Kuş ve yırtıcı hayvan için olan bir organdır. Kezzufri lil insani, insandaki tırnak gibi. Kuş ve yırtıcı hayvanda olan şeydir, insandaki tırnak gibi. Yani pençe anlamına gelir el mihleb. Et-tayr cem'un mufraduhu ta'irun. Tayr kelimesi cem'dir, çoğuldur. Mufraduhu ta'irun, tayr kelimesinin tekili ta'irdir. Evet sevgili öğrencilerim, 6 numaralı alıştırmayı tamamladık. 7 numaralı alıştırmayı size daha önceden ödev olarak tevdi etmiştim. İstihric ma fi ddersi min esma'il aleti ve zkur vezne kulli vahidin minha vel fi'lellezi ştukka minhu. Derste geçen ismi aletleri tespit et ve bunlardan her birinin vezinlerini ve kendilerinden elde edildikleri, türetildikleri fiili söyle anlamında bir talimat var burada. Bunun üzerinde siz çalıştınız ümit ediyorum. Derste geçen alet isimlerini tespit ettiniz. Bu alıştırma üzerinde ben durmayacağım. Sayfa 68'de geçen kaydedilen 8 numaralı alıştırmaya bakalım şimdi. 8 numaralı alıştırmada beyin nev'a kullin minel muştakatil atiyeti başlığı var. Evet, beyin nev'a kullin minel muştakatil atiye. Aşağıdaki türemiş isimlerin her birinin türünü beyan et. Aşağıda verilen türemiş isimlerin her birinin türünü beyan et anlamında bir talep var burada. Sırasıyla hemze, ba, cim, dal maddelerinde kaydedilen isimleri okuyalım. Bunların türemiş isimlerden hangi sınıfa girdiğini ve hangi vezinde olduğunu beyan edelim. İlk olarak mer'i kelimesini görüyoruz. Mer'iyyun kelimesi. Evet, sarftan ne olur diye sorsam size ne dersiniz? Mer'i kelimesinin ismi mef'ul olduğunu söylemelisiniz. Mer'i kelimesi ismi mef'uldür ve mef'ilun vezninde gelmiştir. Evet, tekrar edelim söylediğimizi. Ne dedik? Mer'i kelimesi ismi mef'uldür ve mef'il vezninde elde edilmiştir. Aslı mer'uyundur. Ra'a nakıs fiilinden elde edildiği için mer'uyun değil mer'iyun şeklinde kullanılmaktadır. Bu söylediklerimizden şöyle bir sonuç çıkarmalıyız. Bu kelimenin, yani mer'iyun kelimesinin vezni mef'ilun değil mef'ulundur. Çünkü aslı mer'uyun biçimindedir. Nitekim mef'ulun vezni bir ismi mef'ul veznidir. Mer'i kelimesinin türetildiği vezin dolayısıyla mef'il diye değil mef'ulun diye düşünülmelidir. Elif maddesindeki ikinci kelime mer'a kelimesi var burada. Mer'a'nın ismi zaman, ismi mekan sigası olduğunu, ismi zaman, ismi mekan olduğunu ve vezninin de mef'alun olduğunu söylemeliyiz. Mer'a ismi zaman, ismi mekan, mef'al vezninde. Mir'at kelimesine geçelim. Mir'atun kelimesi ismi alettir. Mir'atun ismi alettir ve mif'aletun veznindedir. Mir'atun ismi alettir, mif'aletun veznindedir. Ba maddesindeki ilk kelime mikyalun. Mikyal kelimesi ismi alettir, mif'al vezninde. Tekrar ediyorum, mikyalun, mif'alun vezninde ismi alettir. Ba maddesindeki ikinci kelime mekil kelimesi. Mekilun ismi mef'uldür, fe'ilun veznindedir. Mekilun ismi mef'uldür, fe'ilun vezninde. Burada üzerinde durduğumuz mekil kelimesinin vezninin fe'il olduğunu söylememiz sizi yanıltmasın. Hocam fa'il şeklinde bir isim mef'ul vezni mi var diye düşünebilirsiniz. Buradaki mekil kelimesinin aslının mekyulun olduğunu biliyorsunuz. Mekilin aslı nedir? Mekyulundur. Dolayısıyla mef'ulun vezninde bir ismi mef'ul olur. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Fa'il veznindedir deyişimiz sizi yanıltmasın. Bunun asıl vezni mef'ulündür. Fakat ecveh fiil olması hasebiyle mekilun şeklinde kullanılmıştır. Mekyulun değil, mekilun şeklinde kullanılmaktadır. Cim maddesinde geçen Fatih kelimesinin ismi fail olduğunu söylemek sizin için çok kolay. Fa'il vezninde. Miftah kelimesi ismi alet. Hangi vezinde? Mif'alun vezninde. Mif'alun vezninde miftah ismi alet. Bu maddenin cim maddesinin son kelimesi meftuhun. Bu da mef'ulun vezninde ismi mef'uldür. 8. alıştırmanın dal maddesi. Mevlid kelimesi ismi zaman ismi mekandır. Vezni mef'ilundur. Mef'il vezninde mevlid ismi zaman ismi mekandır. Son kelime mevludun. Mevludun mef'ulun vezninde ismi mef'uldür. Mevludun mef'ulun vezninde ismi mef'uldür. Evet sevgili öğrencilerim, 8 numaralı alıştırmayı tamamladık. 9. ve bu dersin son alıştırmasına bakalım. Hati cem'al esma'il atiye. Aşağıdaki isimlerin çoğullarını söyle. Çoğullarını getir. Talebetun kelimesinin çoğulu talebatun. Talebetun, evet, çoğulu nedir? Talebatun. Tırazun kelimesinin çoğulu atrizetun şeklinde kullanılır. Tırazun atrizetun. Kaydettiğini zannediyorum. Bunlar için zaten sözlüklerinize bakmanız mümkün. Mutaffifun kelimesinin çoğulu ise mutaffifune. Cem müzekker salim bu kelimenin çoğulu. Mutaffifun çoğulu mutaffifune. Bu sayfada sayfa ortasında resmi verilerek kaydedilen el-mihleb kelimesini görüyoruz. Pençe, yırtıcı, kuş çengeli anlamında. Hemen onun altında da el-mihcen kelimesi kaydedilmiş. Resmiyle birlikte ucu eğri baston anlamına geldiğini bu programımızda biraz önce ifade ettik. Bu anlama taşıdığına işaret ettik. Sayfa 68'de yer alan çalışmayı da bu şekilde tamamladıktan sonra karşı sayfada sayfa 69'da kaydedilen الدرس الثامن 8. ders başlığına ulaştığımızı görüyoruz. الدرس الثامن 8. ders. Burada yeni bir parça, yeni bir diyalog var. Bu parçayı, bu diyaloğu inşallah gelecek derste, programımızın gelecek bölümünde ele alacağız. Programımızın bu bölümünde neler çalıştık, neler üzerinde durduk hatırlayacak olursak, kitabınızın 67. sayfasında verilen 6. alıştırmada bizden istenen ismi aletlerin tayin edilmesi ve vezinlerinin tespiti üzerinde durduk. Ve sonraki sayfada, sayfa 68'de 8. alıştırmada ismi fail, ismi mef'ul, ismi zaman ve ismi mekanlardan farklı örnekler içeren sıgalar üzerinde çalıştık. Verilen kelimelerin türemiş isimler sınıfından hangi sınıfa girdiklerini tespit ve tayin ettik. Yani kısacası programımızın bu bölümünde türemiş isimlerin çeşitli türleri üzerinde durmuş ve daha önceki programlarda üzerinde çalıştığımız bu konuyu pekiştirmiş, tekrar etmiş olduk. Radyo Dershanesi'nde gelecek programda yeni bir derste görüşmek, buluşmak ümidi ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel efendim. Özel efendim. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sürat felakettir. Neticesi felaketle sonuçlanır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

cinlenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Yiğit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yasin suresinin 71. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimizin iki türlü ayeti vardır diyorum. Ve bunu ben çok tekrarladım. Bundan sonra da tekrarlayacağım. Bir, tabiat ayetleri. Tabiatta gördüğümüz her şey, ağaç, dalları, yaprakları, çiçekleri, üzerinde dolaşan böcekleri, denizleri, balıkları, yıldızları, kuşları, taşları. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı ve hepsi onun varlığına ve birliğine işaret ettiğinden dolayı ayet denilmiştir. Kur'an'da buna ayet kelimesiyle işaret edilmiştir. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Güneş Allah'ın ayetidir, yıldız da Allah'ın ayetidir, ay da Allah'ın ayetidir diye birçok ayet-i kerime vardır. Bunlara tabiat ayetleri diyoruz. Bir de Rabbimizin şeriat ayetleri, yani Kur'an'daki ayetleri vardır. Biz ikisini de, Kur'an ayetlerini okuyacağız, tabiat ayetlerini de göreceğiz. Kur'an ayetlerinin okuyup tefsirini yapacağız, tabiat ayetlerini görüp keşfine devam edeceğiz. İkisini de yaparken Allah Celle Celaluhum kelamı veya Allah Celle Celaluhum yarattığı olduğunu hatırımızdan çıkarmayacağız. İşte 71. ayet-i kerime. Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Onlar görmüyorlar mı? Onlar için biz ellerimizle davarlar yarattık. Koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanları yarattık. Onlar onlara sahip oluyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor Rabbimiz. Şimdi ben meal okudum da hiçbir şey anlamadım. Bir şey yok. Aslında edebiyat hocalarımıza büyük görevler düşüyor. Hani edebiyat hocalarımız lisede ve edebiyat fakültelerinde bir nesir veya bir şiirin tahlilini yaptırırlar ya, bunun üzerinde biraz daha fazla durmalarında fayda var. Kim söylerse söylesin, söylenen güzel sözlerin her kelimesi üzerinde durma melekesini kazandırmak lazım öğrencilerimize. Adam okuyor. Onlar görmediler mi? Biz kendi ellerimizle onlar için davarlar yarattık. Ve onlar da onun sahibi oluyorlar. Geçiyor. Geçme, geçme. Rabbim diyor ki kendi ellerimizle yarattıklarımız diyor. Burada el kelimesi tabii ki kudreti ifade eder demiş tefsircilerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim kendisine el kelimesiyle ifade ederken bel yedahu mebsudatani eydiyehum yedeyn yeda kelimeleri geçiyor. İki el veya eller kelimesi geçiyor. Peki el mi? Birinde el, yedullahi fevga eydihim, tekil olarak. Birinde yedeyn, yani iki el. Birinde de çok ellerden bahsediyor. Ve hepsi de Allah Celle Celaluhu için. Öyleyse tek el mi, iki el mi, çok el mi? Öyleyse el dediğimiz şey, şu bizim kastettiğimiz değil. Ama biz gücümüzü elimizle gösteriyoruz ya, Allah Celle Celaluhu de kendisini bize tanıtarken bizim bildiklerimizden hareketle bizi kendisini bize tanıtıyor. İşte onun için eyit kelimesini, eller kelimesini kullanmış Allah Celle Celaluhu. Yoksa şöyle bir el düşünmeyeceğiz. Ama şunu hatırımızdan çıkarmayalım meal okurken bile. Kendi ellerimizle diyor Rabbim. Yani o kuzuyu seviyorsunuz, koyunu seviyorsunuz, köpeğinizi seviyorsunuz. Bir kısım insanlar çocuğa bakamayınca köpek almak mecburiyetinde kaldı evlerine. Batının etkisiyle, batıda kadınlar doğum yapmayınca insan ister istemez bir canlıya karşı sevgisini akıtırsa rahat edecek. Bu sefer çocuk doğurmayan batılı kadınlar köpekle ihtiyaç gidermeye kalkıştılar. Bu sevgilerini, canlıya olan sevgilerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu bize de geldi. Kediye olan sevgilerimiz veya herhangi bir çiçeğe olan sevgilerimiz, böceğe olan sevgilerimiz, bütün yaratılmışı seviyoruz biz. Yaradandan ötürü seviyoruz. Yaradandan dolayı sevdiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hani müzedeki tarihi eserler değerini zamanından ve o zamandaki yaşayan sanatkarından alırlar. Yoksa mermerdir 5 milyon lira, Türk lirası olarak 5 milyon. Bugünkü ifadeyle 5 lira anca eder. Mermer olarak. Bakır olarak ancak 6 lira eder veya 6 milyon eder. Ama yapımcısından değer kazanır. Yapımcısı Bizanslı filana aitse, Romalı filana aitse veya Sümerlere aitse veya Hititlere aitse değeri daha da artıyor. Yapımcısından ve yapıldığı dönemden değer alır. Allah Celle Celaluhu neyi yaratmışsa kendi tarafından yaratıldığını bizim dikkatimize sunuyor. Yani yeryüzünde gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, tuttuğunuz, kokladığınız hiçbir şey değersiz değildir. Rabbimin yarattığıdır, başta insan olmak üzere. Fevkalade bir sanat eserini bir salonda sergilenirken ziyaret ettiğinizde bir kara kalemi alıp baştan sona bir çizik atsanız, o sanat eseri şu kadar milyar değer kaybeder çizik atılmaktan. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her yaratığa çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde yaptığımız işlere çizik atma denmez. İnsana ise hiç çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde insanı değerlendireceğiz. Rabbim gözlerimizi bu dünyada yarattıklarına çeviriyor. Ya bunları ben yapmıyor muyum size? Ve siz benim yarattıklarıma sahipsiniz. Tarlayı yaradan Allah Celle Celaluhu sahibi olan biziz. Evin bütün tuğlasının çamurunu yaradan Allah Celle Celaluhu, çimentonun taşını yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Ahşabın ağacını yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Demir malzemelerinin demir madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Alüminyumun madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer plastikse plastiğin petrolünü yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Ve biz bunları topluyoruz. Onun verdiği akıl ve onun verdiği elle toplayıp sahibi oluveriyoruz. Ve zellelnaha lehum feminha rakubuhum ve minha yekulun. O hayvanları size boyun eğdirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onların bir kısmına binersiniz, bir kısmının da etini yersiniz diyor. Hani atın sırtına biniyoruz, koyunun da etini yiyoruz. Ve bunları da Allah Celle Celaluhu diyor ki size itaatkar kıldık diyor. Yok hocam, onlar itaatkar değildi, biz onları itaatkar hale getirdik. Yani vahşi atları dağdan yakaladık ve biz onların üstüne bindik denebilir. Doğru, vahşi atları yakaladık, üstüne bindik de vahşi aslanların üstüne binemedik. İkisi de dağda. Ama hocam aslanları da sirklerde oynatıyoruz ya. Oynatıyoruz da ağzını kapatıyoruz ve demir kafesler içerisinde taşıyoruz. Yani bir aslanı işte görüyoruz bazen hayvanat bahçelerinde 20 yıldır orada kalmaktadır. 20 yıldır insanın verdiği etle beslenmektedir. Kendine bakan adamı aslan fırsatını yakalayınca yeyiverdi. Adamı öldürdü. Kendine bakanı öldürdü. Yani Allah Celle Celaluhu bazı hayvanları ve zellelnâhâ lehum. Biz onlara o yarattıklarımızdan bir kısmını itaatkar kıldık diyor. Yani aslanı biz ehlileştiremiyoruz bakınız. Sirklerde kullanıyoruz da yine de o aslanlığını devam ettiriyor. Atı ehlileştiriyoruz. Yaban sığırlarını ehlileştiriyoruz. Yaban keçilerini ehlileştiriyoruz. Niye? Allah Celle Celaluhu onları yaratırken ileride benim kullarım bunları ehlileştirsin diye onun iç güdüsünü öyle yaratıyor. Ama şeyi aslanı ehlileştiremiyoruz. Yani üzerine binip de İstanbul sokaklarında dolaşamıyoruz. Ata binebiliyoruz. Koyunu taşıyabiliyoruz. Sığır aslandan çok ağır olmasına rağmen önünden çekip gidiyoruz. Deve, hani 40 tane deveyi bir eşeğin arkasına bağlıyoruz. Eşeğin de önünde bir adam veya bir çocuk onların hepsini çekip gidiyor. Sırtına biniyor, etini de yiyor. Bütün bunları ayarlayan Allah Celle Celaluhu olduğunu Yasin suresini okurken hatırlıyoruz. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlar için o yarattığımız hayvanlarda faydalar vardır, içecekler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Daha birçok menfaatler vardır. Bir koyunun dışarıya atılı veren hiçbir yeri yoktur. Kemikleri ayrı kullanılıyor. Ayakları ayrı kullanılıyor. Boynuzu bıçak sanayinde sap olarak kullanılıyor. Gübresi gübre fabrikalarına gönderiliyor. Bağırsakları yine sucuk fabrikaları değerlendiriyor veya yemek yapılıyor. Derisi çeşitli yerlerde kullanılıyor. Yani bir koyunun şurası işe yaramaz. Ha siz atıyorsunuz ayrı. Siz onu değerlendiremediğinizden dolayı atıyorsunuz. Ama ehli, işini bilenler, mesela gelişmiş ülkelerde, mezbahahanelerde hayvanın atılabilen bir yeri yoktur. Her taraf, boynuzundan ayağının tırnağına kadar her tarafı insanların menfaati için yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu lehum fiha menafi'u. Birçok menfaatler vardır onda ve içecekler de vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Etinden yiyoruz, sütünden içiyoruz. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu sıbğın lil akilin diyor. Yani içecekler, orada süt vardır. Onlar da birbirlerine karışmazlar. Yani koyun eti, otu yiyor koyun. Bir tarafta kırmızı kana, bir tarafta bembeyaz süte, bir tarafta gübreye, bir tarafta ete dönüştürüyor. Bir tarafta yüne, bir tarafta kemiğe dönüştürüyor. Süt kandan renk kapmıyor, yani karışmıyor. Kan sütten bir renk almıyor. Süt gübre kokusunu içine karıştırmıyor. Bizim en gelişmiş buzdolaplarımızda kokular birbirine karışıyor. Her kabın üzerine ayrıca kapak koymamıza rağmen çıkarırken, içeri koyarken bir şeyler oluyor. Ama Hazreti Adem döneminde yaratılan koyunun kanı sütüne, sütü gübresine, gübresi etine, eti yününe karışmadan devam edip geliyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Adamlar bu kadar nimetleri gördükleri halde Allah'a şükretmediler de tuttular Allah'tan başka ilah edindiler. Ki niye ilah ediniliyor? لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Belki onların yardımı dokunur. İlahları tarafından yardım göreceklerine inandıklarından dolayı Allah'ı değil Allah'ın yarattıklarını ilah edini verdiler diyor Allah Celle Celaluhu. La yestadiuna nasrahum ve hum lehum cundun muhdarun. Halbuki o ilahlar onlara yardım edemez. Kendileri aslında o ilahların ordusu olurlar. İlahlar onlara yardım edeceği yere o tapınanlar, Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına tapınanlar, tapındığının askeri olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüz inkarcılarının bir tasvirini yap deseler, bütün dünya insanı bir araya gelse şu kadar özlü bir tarif yapamazlar. Allah insanı yaratıyor. İnsanın faydalanacaklarını da yaratıyor. Yani çiçeği yaratıyor bizim faydamız için. Burnumuz koku alacak. Sonra meyveye dönüştürüyor. Ağzımız tadını alacak. Vücutumuz gıdasını alacak. Yahu yaradılanı, onları yaratan Allah, ağzı yaratan Allah, tad alma duyusunu yaratan Allah, mideyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama insan tutuyor, Allah Celle Celaluhu'nun dediğini ben tutmam diyor. Ya Allah'ın yarattığı filan adamın, filan kurumun veya filan kuruluşun dediğini tutarım ben diyor. Yani açıklanması zor bir olay. İnkarcıların var ya durumu en zor bir durumdur. Kendilerini açıklayamazlar. Açıklayamadıklarından dolayıdır ki geçmiş peygamberler onlara yahu niçin Allah'tan başka ilah edinirsiniz dediklerinde bak bu sözü bir daha tekrarlarsan seni öldürürüz diyorlar. İşte açıklayamamanın neticesi bu. Seni taşlayarak öldürürüz, seni yakarak öldürürüz diyorlar. Açıklayamamanın neticesi budur. Biz hayatımızı Kur'an'a göre düzenleyemeyiz. Ya Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerlerini ilahlaştırmaktır. O değerleri koyanları ilahlaştırmaktır bu sefer. Allah Celle Celaluhu zina etmeyin diyor. Batı diyor ki edin. Hangisini tutarsın? Ben Batı'nın dediğini tutarım diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki uyuşturucu kullanmayın. Batı diyor ki kullanın. Hatta bu konuda kanunlar çıkaracaksınız. Meyhaneleri, ibadethanelerin yanına kadar getireceksiniz. Kanun çıkaracaksınız. Çıkarıyoruz abi diyoruz. Bu Allah Celle Celaluhu değil, ona zıt hükümler koyanları ilahlaştırma hareketinin adıdır. Niye? Onlar bize yardım ederler. İfade aynen böyle. Leallehum yunsarun. Niye onların dediğini tutarlar? Onlar yardım edecekler diyor. Dolar verecekler bize, euro verecekler, sterlin verecekler bize. Bizi kendi yanlarına alacaklar, arkadaş yapacaklar gibi ifadeler. Bu geçmiş toplumlarda da böyle, günümüzde böyle. Bundan sonraki zamanlarda da putçuluğun gerekçelerinin bu olduğunu Allah Celle Celaluhu 1400 yıldır insanlık ailesine duyuruyor. Halbuki diyor ki onlar bunlara fayda veremez, bunlar onlara askerlik yaparlar. 75. ayet-i kerime. La yestadî'ûne nasrahum. Onlar bu kendi ilah edinen kişiler var ya aşağıdaki tabaka, onlara yardım edemezler. Ancak vehum lehum cündün muhzarun. Ancak bunlar o ilahın yani putun ordusu olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra gel buraya geliyorsun, git oraya gidiyorsun, git şunu öldür öldürüyorsun, git şuna vur diyor vuruyorsun. İşte orduluk böyle oluveriyor. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Onların sözleri seni üzmesin. Onların gizlediğini de açıkladığını da biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu sevgili peygamberimize söylemiş. Ancak şu anda sen okuyorsun, şu anca ben okuyorum. Şu anda okuyan herkese söylüyor. Onların söyledikleri seni üzmesin. Üzüntüyle vakit geçirecek zamanımız yok bizim. Hani duydunuz ki eviniz yanıyor, geldiniz. Amanın evim yanıyor, evim yanıyor, içinde çocuklarım var, yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor. Fayda var mı? Yok. Ama itfaiyeye haber vermenin faydası var. Bir kova su dökmenin faydası var. Onun için sözlerine aldırış etme. Yoluna devam et. Yoluna devam et. Fela yahzünke kavluhum. Onların sözleri sakın seni üzmesin. Bak onların sözleri sakın seni okuyan kimse ona söylüyor Rabbim. Sakın onların sözü seni üzmesin. Biz her şeyi biliyoruz. Onların gönlünden geçeni de biliyoruz. Yani gizlediklerini de biliyoruz. Açığa çıkardıklarını da, açıktan yaptıklarını da, söylediklerini de biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz görevimizi yapacağız. Hani meşhur misal, bir yerde oturuyorsunuz, camide veya bir salonda bir sohbet dinliyorsunuz. Derken adamın biri geliyor, ben bu sohbeti yaptırmam anlamında şartele basıyor. Yani elektriğinizi kesiyor. Siz başlıyorsunuz orada 1000 tane adam. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Hatta sahnedeki konferansçı, sohbetçi de öncülük yapıyor. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Sabaha kadar bu kahriye duasını yapsanız elektrik gelmiyor. Ya içinizden bir tanesi kalkacak, şartelim oraya kadar gidecek, şarteli kaldırıverecek. Bu kadar. Hocam bu kadar değil, şartelin başında elektriği kesen var. Onun bileğini tutacak, bükecek. Bu kadar insanları karanlıkta bırakamazsın sen. Bu insanları küfrün, inkarın içerisine atamazsın sen. Allah kafirlik kelimesini karanlık kelimesiyle açıklar. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur der. Allah müminlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır der. Karanlıklardan, karanlığı çoğul olarak getiriyor, aydınlığı tekil olarak getiriyor. Çünkü iman tektir, o da Kur'an'ın bildirdiği İslam'dır. Karanlık ise, yani inkar ise çeşitlidir. Hatta insan sayısına göre inkar oluverebilir. Onun için bütün karanlıklardan aydınlığa çıkaran, imanın aydınlığına çıkaran Allah Celle Celaluh'tür. Biz görevimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Allah Celle Celaluh de gücümüzün üstünde bir görev yüklemediğini, La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayeti kerimesiyle ifade etmiş. Gücümüz oranında bize teklifte bulunuyor Rabbimiz. Ne kadar akıl vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar bedeni güç vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar mal vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Zengine zenginliği oranında sorumluluk, fakire fakirliği oranında sorumluluk. Akıllıya aklı oranında, orta akıllıya da orta akıllılığı oranında sorumluluk yüklüyor Allah Celle Celaluhu. Onların dedikleriyle vakit geçirmemeye dikkat göstereceğiz. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşriklerin ne yaptıklarını ve ne söylediklerini izler fakat lafını etmezmiş. Ebu Cehil benim hakkımda şöyle söylemiş, onu hiç dememiş. O kendinin mesajını, kendine gelen ayetleri insanlara sunmaya devam etmiş. Taşlamışlar, o yoluna devam etmiş. Yoluna dikenler dökmüşler, o yine yoluna devam etmiş. Kur'an ayetlerini okumaya devam etmiş. Bizim yapacağımız bu. Hani Değerli bir hocamız, Allah rahmet eylesin, Gönenli Mehmet Efendi diyor ki, aldılar beni karakola, karakoldan Denizli hapishanesine götürdüler. Neymiş? Kur'an okutuyormuşum. Ben Kur'an okutacak olduktan sonra her yerde okuturum diyor. Denizli hapishanesinde 6 ay kaldım. Ve 6 ay içerisinde o mahkumlara Kur'an öğrettim. O günlerde de Kur'an bilen pek yoktu. Hep çıkanlar imam oldudur. Hapishaneden çıkanlar. Denizli ve çevresinde birçok insan, benim o hapishanede okuttuğum insanlar dışarı çıkınca da imam oldular der. Ya sen Kur'an okutacaksın da kimse engelleyemez bunu. Yok. Engelleyecek güç yok. Yeryüzünde yok. Ha, okutmak istemiyorsan bin türlü bahane var. Okutmak istedikten sonra da kimse bunu engelleyemez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Söylenen, aleyhte söylenen hiçbir söze iltifat dahi etmeyeceğiz. Dönüp bakmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, hiçbir engeli de tanımadan. Hani yırtarım dağları enginlere, sığmam taşarım diyor ya Akif merhum. O önümüze çıkan engelleri de aşarak. Hani yine Akif'in ulaştığı cümle olarak, ulaştığı zirveye kimse ulaşamamıştır. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz diyor Akif. Bütün dünyanın elindeki atom bombalarını toplasanız, tsunami zelzelesinden bin defa daha aşağıdaymış etkisi. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz diyor Akif. Öyleyse kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Yolumuza devam ediyoruz. Çünkü sahibimiz ve vekilimiz Allah Celle Celaluhu'dur. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim. 103.2

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

Derimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

Sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulümeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihsanla.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte. Cem olduk Rahman'ın dini için. Saf saf kenetlendik. Tağutlara karşı intikam yemini ettik. Mücadelesi sadece Allah için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalıdır.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn.
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Ve

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.

0: فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
1: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.